2, Iğdır 22-35, Kars 12-28, Malatya 19-34, Muş 18-33, Tunceli 19-36, Şırnak 24-34, Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin doğusunda rüzgar öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Adıyaman 25-37, Batman ve Diyarbakır 20-38, Gaziantep 23-36, Kilis 24-37, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-39, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Ağustos Çarşamba günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla Bartın, Zonguldak kıyı kesimlerinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra batısında 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla açıklarında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, zamanla doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Ağustos Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde genelinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinde güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2002'de 24,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 12. sırada yer aldığını belirterek, 2025 verilerine göre 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sıraya yükseldiğini belirtti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmeye hazırlanan yerli ve milli genel maksat helikopteri T-625 Gökbey için görev alan ilk uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı. İzmir'e sanal medyada terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı ve geçmişte örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen şüphelere yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Suriye'nin uluslararası hava bağlantılarını genişletmesiyle birlikte her iki Avrupa başkentine de düzenli seferler 21 Eylül'de başlayacak. Enerji Bakanı, tesisin üretiminin %70'inin Rusya'ya ihraç edilmesi konusunda anlaşmaya vardığını, talep gören petrol ürünlerinin %30'unun ise Kazakistan'da kalacağını söyledi. Büyük ölçekli geri dönüşler durma noktasına gelirken ve Myanmar aleyhindeki soykırım davası Uluslararası Adalet Divanı'nda devam ederken yaklaşık 1,2 milyon Rohingya hala Bangladeş'te bulunuyor. Ve son olarak spor. Ligin ikinci haftasında son karşılaşmasında Kocaeli Spor sahasında Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 yendi. Haftanın açılış maçında Galatasaray deplasmanda Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe ise iç sahada Timosan Konya Spor'u 4-2 yendi. Trabzonspor sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Öte yandan Beşiktaş Korendon Alanya Spor'a konuk olduğu maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Gençler Birliği ise puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükseldi. Başkent ekibi ayrıca 2012-2013 sezonunun ilk haftasından sonra ilk defa Süper Lig'de bir haftayı lider kapattı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ulukışla-Pozantı yolunun 36 ve 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Altköy-Refahi-Erzincan yolunun 8 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Kars-Kazman yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde Kırmızı-Dere Viyadüğü'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 12-24 derece. Atina az bulutlu ve açık 28-39. Berlin az bulutlu 13-24. Helsinki az bulutlu 7-19. Kiev az bulutlu 15-25. Kopenhag az bulutlu 12-22. Madrid parçalı bulutlu 17-29. Moskova hafif sağanak yağışlı 14-19. Priştine az bulutlu 20-35. Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 24-33. Sofya az bulutlu 18-32. Tiran az bulutlu 25-38. Varşova az bulutlu 12-21. Viyana az bulutlu 17-28. Amman az bulutlu ve açık 22-36 derece. Aşgabat az bulutlu ve açık 26-39. Bağdat az bulutlu ve açık 34-47. Bişkek az bulutlu 16-32. Kabil az bulutlu 16-33. Kerkük az bulutlu ve açık 30-44. Kuveyt az bulutlu ve açık 32-40. Medine az bulutlu ve açık 35-46. Mekke az bulutlu ve açık 32-41. Şam az bulutlu ve açık 19-39. Tahran az bulutlu ve açık 27-37. Tiflis az bulutlu ve açık 22-36. Tokyo az bulutlu ve açık 25-36 derece. Cezayir açık 26-35. Kahire az bulutlu ve açık 25-39. Melbourne yağmurlu 11-16. New York az bulutlu 18-26. Sydney hafif sağanak yağışlı 14-21. Washington az bulutlu 15-29 derece. Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 18-30. Frankfurt hafif sağanak yağışlı 13-21. Kırcaali açık 20-34. Köln sağanak yağışlı 13-19. Köstence az bulutlu 22-27. Münih hafif sağanak yağışlı 13-20. Podgorica az bulutlu ve açık 24-35. Selanik az bulutlu ve açık 23-35. Şumlu açık 17-30. Taraglia hafif sağanak yağışlı 18-30. Balkaneş az bulutlu 19-30. Zenitsa hafif sağanak yağışlı 18-30. Gazi Magosa az bulutlu 24-34. Girne az bulutlu 26-30. Lefkoşa az bulutlu 22-31. Güzelyurt az bulutlu ve açık 20-38 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Orta Asya'dan Anadolu'ya destanlarımız.

Merhaba sayın dinleyicilerimiz, Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlattığımız programımızda bu hafta Manas Destanı'nı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Manas üst üste zaferler kazandığı sıralarda Kalmuk diyarında da gelişmeler oluyordu. Kalmuk hanlarından Aziz Han'ın Amanbet adlı bir oğlu vardı. Mertlikte üstüne yoktu. Akıllı, dürüst, çevik, bilgili ve merhametliydi. Onun bu özelliği kıskanıldığı için Amanbet'i kötülediler. Türlü türlü entrikalar çevirerek onu önce kendi çevresine, sonra da Esen Han ve babasına kötü biri olarak tanıttılar. Amanbet'in başına ne geldiyse dürüstlüğünden ve mertliğinden geldi. Kötü niyetli insanlarla bir arada bulunmaktansa vatanını terk edip Çin ve Kalmuk işgalinden arınmış olan Kırgız ülkesine doğru yola koyuldu. Bunu duyan Esen Han bütün kumandanlarını görevlendirerek onu yakalatmak istediyse de bu ele avuca sığmaz cengaveri bir türlü ele geçiremedi. Kıpçak Bey'i Ergökçe Amanbet'e kucak açıp onu bağrına bastı. Böyle bir yiğit dosta sahip olduğu için gurur duyuyordu. Amanbet daha sonra Müslüman oldu. Dürüstlüğü, mertliği burada da dilden dile dolaşıyor. Herkes onun nasıl bir yiğit olduğundan bahsediyordu. Sonunda aynı şey Kıpçak elinde de başına geldi. Ergökçe'nin arkadaşları Amanbet'i kıskandıkları için iftira attılar. Sözüm ona Ergökçe'nin ilk karısı Akarkeç'le Amanbet'in birbirlerini sevdiklerini söylediler. Kendine kucak açan birine asla böyle bir ihanet yapamayacak yaratılışta olan Amanbet, Ergökçe'yi de bırakıp yollara düştü. Ergökçe bunun iftira olduğunu öğrendi. Diğer eşi Budaybek de bu iftiraya atanlar arasındaydı. Amanbet'e haksızlık yaptığını anlayan Ergökçe, daha sonra peşine adamlar takarak Amanbet'i arattı ancak bulamadı. Amanbet Manas'ın ülkesine doğru ilerliyorken Manas bir gece rüya gördü. Bulduğu keskin bir kılıçla bir taşı parçalıyor ve sonra da beline takıyordu. Beline taktığı kılıçsa bir aslana dönüşüyordu. Aslan daha sonra bir ejderhe dönüşüyor, son olarak bir kuş haline gelip Manas'ın avucuna konuyordu. Manas, ertesi gün şenlik düzenleyip gördüğü rüyayı tabir etmelerini istedi. Acı bayatlı bir Kırgız rüyayı şöyle yorumladı. Hanım Manas, gördüğün rüya çok hayırlı bir müjde veriyor. Mevla sana eşi bulunmaz bir dost yiğit gönderecek. Bunun adı Amanbet'tir. Muhtemeldir ki kısa zamanda yanına gelecektir. Manas çok sevinmişti. Hemen 47 ile birlikte yollardaki Amanbet'i bekledi. Gerçekten de bir süre sonra Amanbet geldi. Yiğitler onu konuk edip Manas'ın çadırına getirdiler. Manas onu çok yürekten karşıladı, hediyeler verdi. Donattı, kuşattı ve onu kendine kardeşi ilan etti. İki yiğit bir araya gelmiş, büyük bir güç birliği yapmıştı. Bu dostlarına güven,

0: eşi Akılay'ın yanına gitti. Akılay da Manas'ın bir yıldır kendisine uğramadığını söyledi. Daha sonra Manas'ı bulan Almanbet ona "Sen hala bekar mısın?" diyerek takıldı. Bunun üzerine Manas bu şakayı ciddiye alıp evlenmeye karar verdi. Gidip meseleyi babası Cakıp Han'a açtı. "Sevgili babam, hiçbir gün oğlun Manas'a bir gelin bulup evlendirmeye çalışmadın. İki eşimi de savaş meydanlarında aldım. Karabörk'ü Kalmuk'tan, Akılay'ı Kolca'dan aldım. Dünyaya bir iz bırakmadan örüp gitmekten korkuyorum." Cakıp Han bir müddet düşündükten sonra oğluna hak verdi. "Doğru söylersin oğlum. Her iki oğlumu da evlendireceğim. Sana da Almanbet'e de kız bulacağım." Manas Buara Han'ı, Temir Karahan'ın kızı Kanike'yi, Almanbet ise küçük kızı Aruke'yi istiyordu. Cakıp Han Buara Han'ı, Temir Karahan'ın kızları Kanike ve Aruke'yi istemek niyetiyle 6 yiğit arkadaşını yanına alarak yola çıktı. Ömrünü bozkırlarda, dağlarda, taşlarda geçiren Cakıp Han, Buhara şehrini görünce çok şaşırdı ve hayran kaldı. Camilerden dışarıya yayılan ezan, tekbir ve ilahilerin seslerine hayran oldu. Şehir yaşamından oldukça etkilenmişti. Karahan'ın sarayına varınca Temir onu saygıyla karşıladı. Çünkü o Alp Manas'ın babasıydı. Kalmuk ve Çin putperestleriyle yaptığı mücadeleleri hep takdir etmiş, onunla gurur duymuştu. Temir Karahan, Cakıp Han'ın bu yaşlı haliyle bu kadar uzaktan ne sebeple geldiğini merak ediyordu. Cakıp Han, Buhara'da gördüğü ilgiden dolayı söze çok rahat başlamıştı.
1: "Tabii ki önemli bir sebebi var bu ziyaretimin. Karahan, gördüğün gibi biz ömrümüzün sonuna gelmişiz. Ecelimiz ha geldi ha gelecek. Benim elimde bir avcı kuşu var. Sizde de bir sungur kuşu varmış. Oğlum Manas'a kızınız Kanike'yi istiyorum."
0: Karahan, Cakıp Han'a damadın kim olduğunu tekrar sordu. Cakıp Han şaşırmış bir şekilde oğlu Manas olduğunu söyledi. O gün konuşmalar bu şekilde sonuçlanmıştı. Cakıp Han kendilerine ayrılan yere geçip istirahate çekilmişti. Temir Han'sa vezirleriyle görüşüyor, ne cevap vermeleri gerektiğini tartışıyorlardı. Vezirlerinden Mangıdı Bay, Manas'a kız vermesinin doğru olmayacağını savunuyordu. "Teyemmümden, namazdan anlamayan bir dağ ve çöl kırgızına kız vermeni doğru bulmuyorum." Temir Han'ın diğer 6 veziri ise bu evliliği münasip görüyorlardı. Vezirlerden birisi, "Belki bizim gibi şehir hayatını bilmiyorlar. Ancak Kırgızların dini imanı hakkında konuşmak doğru olmaz. Manas asla bir hayrut değildir." Bir diğer vezir de evlilik fikrine destek vererek şöyle konuştu. "O puta tapan Kalmuk, Çin ve diğer uluslara karşı savaşan bir gazidir. Üstelik Çinliler ve Kalmukların Buhara ve Semerkand'ı tehdit ettiklerini de unutmamak lazım. Manas gibi bir gaziye sırt vermek bizler için iyi neticeler verir." Temir Han sonunda kızını Manas'ta evlendirmeye razı oldu. Fakat o kadar çok başlık istedi ki şaşırmamak elde değildi. "Cakıp Han, senden başlık olarak altın yükle dolu olan tek hörgüçlü 600 deve, 2000 ak koyundan oluşan bir sürü, alnı ak, 200 sığır, 200 yük hayvanı, 200 av kuşu, 7 pars ve 2 aslan istiyorum." Cakıp Han hepsini vermeyi kabul etti. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Önümüzdeki programda Manas Destanı'nı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalınız efendim.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Saat 4.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-36, Bilecik 19-34, Bursa 20-33, Çanakkale 21-35, Edirne 19-36, İstanbul 22-30, Kırklareli 19-35, Kocaeli 21-35, Sakarya 19-34, Tekirdağ 20-30, Yalova 21-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 18-34, Aydın 23-39, Denizli 25-40, Kütahya 17-34, İzmir 23-35, Manisa 23-39, Muğla 22-37, Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 25-36, Antalya 26-35, Burdur 21-37, Hatay 26-33, Isparta 20-36, Kahramanmaraş 24-37, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu. Ankara'nın kuzeybatı çevreleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı. Aksaray 18-33, Ankara 19-33, Çankırı 16-35, Eskişehir 19-35, Karaman 18-32, Kayseri 15-32, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 16-33, Konya 21-33, Nevşehir 15-30, Niğde 16-31, Sivas 13-31, Yozgat 14-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17-34, Bolu 15-33, Düzce 20-34, Karabük 17-36, Kastamonu 13-33, Zonguldak 20-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğu kesimleri ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-34, Artvin 19-27, Bayburt 13-30, Çorum 14-33, Giresun 22-28, Gümüşhane 17-30, Ordu 21-28, Rize 22-28, Samsun 21-29, Sinop 20-30, Tokat 15-32, Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin güneydoğusunda rüzgar öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 13-33, Ardahan 13-23, Bingöl 17-35, Bitlis 14-28, Elazığ 19-36, Erzincan 16-33, Erzurum 13-27, Hakkari 20-32, Iğdır 22-35, Kars 12-28, Malatya 19-34, Muş 18-33, Tunceli 19-36, Şırnak 24-34, Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin doğusunda rüzgar öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Adıyaman 25-37, Batman ve Diyarbakır 20-38, Gaziantep 23-36, Kilis 24-37, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-39, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sofasyonu parasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye, Moğolistan'ın başkenti olan Batur'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 17. Taraflar Konferansı'nda çölleşme ve kuraklıkla mücadelede geliştirdiği politika ve uygulamaları dünya ülkeleriyle paylaşıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şirket ve 3 derneğe görevlendirme yapıldı. Türkiye'nin yerli olarak geliştirdiği T-625 genel amaçlı helikopterin Ekim ayında Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılması bekleniyor. İstanbul'da yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmi tespit edilen Dinamik Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri anonim şirketine el konulurken şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Suriye'nin uluslararası hava bağlantılarını genişletmesiyle birlikte her iki Avrupa başkentine de düzenli seferler 21 Eylül'de başlayacak. Filistinlilerin topraklarını gasp eden işgalci İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bu yılın ilk 7 ayında düzenledikleri saldırılar geçen yıl oranla %63 arttı. İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzat, Amerika'nın ekonomik baskılarının İran halkının geçimini zorlaştırması halinde Amerika Birleşik Devletleri ve onunla işbirliği yapan ülkelerin ekonomik çıkarlarını tehlikeye atacaklarını söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun iklim, net sıfır emisyon ve temiz büyümeden sorumlu üyesi Wopke Hoekstra, Avrupa Birliği ülkelerinin iklim değişikliğinin sonuçlarına uyum sağlamak için yatırımların artırması gerektiğini, aksi halde gelecekte çok daha yüksek ekonomik ve toplumsal maliyetlerle karşılaşabileceğini belirtti. Ve son olarak spor. UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu rövanş maçında çarşamba günü Fransa'nın Olympique Lyon takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa Kupalarındaki 306. karşılaşmasına çıkacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ulukışla-Pozantı yolunun 36 ve 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 8 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Kars-Kazman yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde Kırmızı-Dere viyadüğünde bakım onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dost eliyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
3: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği. Yaşam için bilimin dost dili.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Ağustos Çarşamba günü ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 27 Ağustos Perşembe günü ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 28 Ağustos Cuma günü ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Balıkesir hariç Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Hakkari ve Şırnak hariç Kütahya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, Cuma gününden itibaren yurdun iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Daha ayrıntılı bilgilere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Ağustos Çarşamba günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla Bartın, Zonguldak kıyı kesimlerinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra batısında 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla açıklarında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, zamanla doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Ağustos Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5,

akşam saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vuran dersi, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: saat 5.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-36, Bilecik 19-34, Bursa 20-33, Çanakkale 21-35, Edirne 19-36, İstanbul 22-30, Kırklareli 19-35, Kocaeli 21-35, Sakarya 19-34, Tekirdağ 20-30, Yalova 21-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 18-34, Aydın 23-39, Denizli 25-40, Kütahya 17-34, İzmir 23-35, Manisa 23-39, Muğla 22-37, Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 25-36, Antalya 26-35, Burdur 21-37, Hatay 26-33, Isparta 20-36, Kahramanmaraş 24-37, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu. Ankara'nın kuzeybatı çevreleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı. Aksaray 18-33, Ankara 19-33, Çankırı 16-35, Eskişehir 19-35, Karaman 18-32, Kayseri 15-32, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 16-33, Konya 21-33, Nevşehir 15-30, Niğde 16-31, Sivas 13-31, Yozgat 14-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17-34, Bolu 15-33, Düzce 20-34, Karabük 17-36, Kastamonu 13-33, Zonguldak 20-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğu kesimleri ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-34, Artvin 19-27, Bayburt 13-30, Çorum 14-33, Giresun 22-28, Gümüşhane 17-30, Ordu 21-28, Rize 22-28, Samsun 21-29, Sinop 20-30, Tokat 15-32, Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin güneydoğusunda rüzgar öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 13-33, Ardahan 13-23, Bingöl 17-35, Bitlis 14-28, Elazığ 19-36, Erzincan 16-33, Erzurum 13-27, Hakkari 20-32, Iğdır 22-35, Kars 12-28, Malatya 19-34, Muş 18-33, Tunceli 19-36, Şırnak 24-34, Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin doğusunda rüzgar öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Adıyaman 25-37, Batman ve Diyarbakır 20-38, Gaziantep 23-36, Kilis 24-37, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-39, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1,5, zamanla 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla güneybatıdan, periyot boyunca batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık yarım metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2002'de 24,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 12. sırada yer aldığını belirterek, 2025 verilerine göre 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sıraya yükseldiğini belirtti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmeye hazırlanan yerli ve milli genel maksat helikopteri T-625 Gökbey için görev alan ilk uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı. İzmir'e sanal medyada terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı ve geçmişte örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Suriye'nin uluslararası hava bağlantılarını genişletmesiyle birlikte her iki Avrupa başkentine de düzenli seferler 21 Eylül'de başlayacak. Enerji Bakanı, tesisin üretiminin %70'inin Rusya'ya ihraç edilmesi konusunda anlaşmaya vardığını, talep gören petrol ürünlerinin %30'unun ise Kazakistan'da kalacağını söyledi. Büyük ölçekli geri dönüşler durma noktasına gelirken ve Myanmar aleyhindeki soykırım davası Uluslararası Adalet Divanı'nda devam ederken yaklaşık 1,2 milyon Rohingya hala Bangladeş'te bulunuyor. Ve son olarak spor. Ligin ikinci haftasında son karşılaşmasında Kocaeli Spor sahasında Ahmet Sportif faaliyetleri 2-0 yendi. Haftanın açılış maçında Galatasaray deplasmanda Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe ise iç sahada Tümosan Konya Spor'u 4-2 yendi. Trabzonspor sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Öte yandan Beşiktaş Korendon Alanya Spor'a konuk olduğu maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Gençler Birliği ise puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükseldi. Başkent ekibi ayrıca 2012-2013 sezonunun ilk haftasından sonra ilk defa Süper Lig'de bir haftayı lider kapattı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ulukışla-Pozantı yolunun 36 ve 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Altköy-Refahi-Erzincan yolunun 8 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Kars-Kazman yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde Kırmızı-Dere viyadüğünde bakım onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Devletimiz kendine güveniyor, kendini milletin denetimine sunuyor. Düşünce, ırk, bedensel engel ve cinsiyet ayrımı yapmadan, engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeyen, uluslararası standartlarda bir yaklaşım hayata geçiyor. Temel hak ve özgürlükleri koruyan, birikmiş sorunlara köklü ve hızlı çözüm bulan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim modeline davet ediyor. Ombudsman, kamu denetimini halka sunarak daha ileri demokrasinin en önemli şartını yerine getiriyor. Hakları ihlal edilen bireyin yanında duruşuyla sorunlarınıza dostça çözümü için sizlerin yanında. Gücünü sorunların çözümünden alan ve büyüyen bir kurum. Kamu Denetçiliği Kurumu.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Ağustos Çarşamba günü ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 27 Ağustos Perşembe günü ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 28 Ağustos Cuma günü ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Balıkesir hariç Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Hakkari ve Şırnak hariç Kütahya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, Cuma gününden itibaren yurdun iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Daha ayrıntılı bilgilere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Ağustos Çarşamba günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra batısında 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla açıklarında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, zamanla doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Ağustos Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde genelinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinde güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.

Kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Saat 6.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-36, Bilecik 19-34, Bursa 20-33, Çanakkale 21-35, Edirne 19-36, İstanbul 22-30, Kırklareli 19-35, Kocaeli 21-35, Sakarya 19-34, Tekirdağ 20-30, Yalova 21-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 18-34, Aydın 23-39, Denizli 25-40, Kütahya 17-34, İzmir 23-35, Manisa 23-39, Muğla 22-37, Uşak 18-34 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 25-36, Antalya 26-35, Burdur 21-37, Hatay 26-33, Isparta 20-36, Kahramanmaraş 24-37, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu. Ankara'nın kuzeybatı çevreleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı. Aksaray 18-33, Ankara 19-33, Çankırı 16-35, Eskişehir 19-35, Karaman 18-32, Kayseri 15-32, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 16-33, Konya 21-33, Nevşehir 15-30, Niğde 16-31, Sivas 13-31, Yozgat 14-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17-34, Bolu 15-33, Düzce 20-34, Karabük 17-36, Kastamonu 13-33, Zonguldak 20-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğu kesimleri ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-34, Artvin 19-27, Bayburt 13-30, Çorum 14-33, Giresun 22-28, Gümüşhane 17-30, Ordu 21-28, Rize 22-28, Samsun 21-29, Sinop 20-30, Tokat 15-32, Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin güneydoğusunda rüzgar, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 13-33, Ardahan 13-23, Bingöl 17-35, Bitlis 14-28, Elazığ 19-36, Erzincan 16-33, Erzurum 13-27, Hakkari 20-32, Iğdır 22-35, Kars 12-28, Malatya 19-34, Muş 18-33, Tunceli 19-36, Şırnak 24-34, Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin doğusunda rüzgar öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Adıyaman 25-37, Batman ve Diyarbakır 20-38, Gaziantep 23-36, Kilis 24-37, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-39, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sofasyonu arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye, Moğolistan'ın başkenti olan Batur'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 17. Taraflar Konferansı'nda çölleşme ve kuraklıkla mücadelede geliştirdiği politika ve uygulamaları dünya ülkeleriyle paylaşıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şirket ve 3 derneğe görevlendirme yapıldı. Türkiye'nin yerli olarak geliştirdiği T-625 genel amaçlı helikopterin Ekim ayında Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılması bekleniyor. İstanbul'da yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmi tespit edilen Dinamik Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri anonim şirketine el konulurken şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Suriye'nin uluslararası hava bağlantılarını genişletmesiyle birlikte her iki Avrupa başkentine de düzenli seferler 21 Eylül'de başlayacak. Filistinlilerin topraklarını gasp eden işgalci İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bu yılın ilk 7 ayında düzenledikleri saldırılar geçen yıl oranla %63 arttı. İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzat, Amerika'nın ekonomik baskılarının İran halkının geçimini zorlaştırması halinde Amerika Birleşik Devletleri ve onunla işbirliği yapan ülkelerin ekonomik çıkarlarını tehlikeye atacaklarını söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun iklim, net sıfır emisyon ve temiz büyümeden sorumlu üyesi Wopke Hoekstra, Avrupa Birliği ülkelerinin iklim değişikliğinin sonuçlarına uyum sağlamak için yatırımların artırması gerektiğini, aksi halde gelecekte çok daha yüksek ekonomik ve toplumsal maliyetlerle karşılaşabileceğini belirtti. Ve son olarak spor. UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu rövanş maçında çarşamba günü Fransa'nın Olympique Lyon takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa Kupalarındaki 306. karşılaşmasına çıkacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ulukışla-Pozantı yolunun 36 ve 39. kilometrelerinde yol genişletme çalışması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Altköy-Refahi-Erzincan yolunun 8 ve 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Kars-Kazman yolunun 8 ve 12. kilometrelerinde Kırmızı-Dere Viyadüğü'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Ağustos Çarşamba günü ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 27 Ağustos Perşembe günü ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 28 Ağustos Cuma günü ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Balıkesir hariç Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Hakkari ve Şırnak hariç Kütahya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, Cuma gününden itibaren yurdun iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Daha ayrıntılı bilgilere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Ağustos Çarşamba günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra batısında 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla açıklarında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, zamanla doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Ağustos Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde genelinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinde güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre,

rüzgar kuzeye gece kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5, güney gece kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer gece kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için yönetici hikayelerini derledik, toparladık. Hikayedeki kahramanın yerine kendinizi bir koyarsanız, bazen gülersiniz, bazen hüzünlenirsiniz. Hikaye çok iyi bir öğretmen olduğu için çağlar boyunca bütün önemini korumuş. Yazılı dilden çok öncesinde hikayeler varmış zaten. Bazıları bugüne kadar ulaşmayı başarmış. Ve iş dünyasında da yöneticilerin hikayeler rehberi olmuş. Büyük bir fabrikanın yönetim kurulu üyeleri o yılın kar zarar durumunu incelerken fabrika müdürünün maaşı gündeme gelmiş. Kurul üyeleri müdürün maaşını biraz yüksek bulmuş. Bir heyet oluşturarak fabrikayı ziyaret etmeye ve müdürün ne yaptığını incelemeye karar vermişler. İçlerinden ikisi önceden hiç haber vermeden fabrikaya gitmişler ve gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğramışlar. Bir elinde kahvesi, bir elinde çantasıyla müdür işe kadar gelmiş. Çantasını hemen yanındaki koltuğa atmış, sonra ayaklarını masasına uzatmış ve keyif çatmaya başlamış. Bir yudum kahvesinden alıyormuş. Elinde televizyonun kumandası, kanal kanal geziyormuş. Bir yandan da kahvesini bitirmeye çalışıyormuş. Masasının üzerinde ne bir bilgisayar, ne bir dosya, ne bir kalem. Ortada bir iş yapıldığına dair küçücük bir emare bile yokmuş. Yalnızca masasının üzerinde bir telefon varmış ve müdür arkasındaki büyük pencereden sanki film izlermişçesine fabrikadaki koşturmayı seyrediyormuş. Denetleyen kişiler biraz havadan sudan sohbet ettikten sonra bir fabrika turu da atmış ve öğlene doğru yeterli izlenim edindiklerini düşünerek fabrikadan ayrılmışlar. Heyet üyeleri merkeze döndüklerinde yönetim kuruluna fabrika müdürünün pek bir iş yapmadığını, bütün gün yalnızca birkaç telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve böyle düşük bir tempo için kendisine ödenen maaşın gerçekten çok yüksek olduğunu belirten bir rapor sunmuşlar. Düşüncelerine göre müdürün maaş giderinden yarı yarıya tasarruf sağlanması mümkünmüş. Yönetim kurulu da bu doğrultuda karar alınca fabrika müdürünün maaşında indirime gidileceği bilgisi kendisine iletilmiş. Ama bu karar karşısında gururu incinen müdür teklifi reddederek yönetim kuruluna istifasını sunmuş. Yönetim kurulu belirlediği yeni maaş üzerinden fabrika müdürlüğü yapmaya gönüllü çok sayıda aday arasından bir seçim yapmış ve yeni fabrika müdürü görevine başlamış. Yönetim kurulu üyeleri verdikleri karardan ve sağladıkları tasarruftan memnun görünüyorlarmış. Ancak ilk çeyrek döneme ilişkin faaliyet sonuçları yönetim kuruluna ulaştığında hayal kırıklığı yaşamışlar birazcık. Görünüşe göre fabrikanın üretim rakamlarında az ama yine de dikkati çekecek ölçüde düşüş yaşanmış. Yönetim kurulu fabrika müdürünün henüz yeni olduğunu düşünüp bu durumun üstünde çok durmamış. Sonra yarı yıl sonuçları gelmiş, daha beter. Karlılık hızla azalıyormuş ve hatalı üretim miktarı da belli oranda yükseliyormuş. Yönetim kurulu daha önce oluşturdukları heyetin yeni fabrika müdürünü de ziyaret etmesini, fabrikadaki durumun yakından incelenmesini kararlaştırmışlar. Denetlemeciler direkt fabrika müdürünün odasına gitmişler. Adamcağız kanter içinde kalmış. Bir yandan telefonla konuşuyormuş, diğer yandan bilgisayarda bir şeyler karalıyormuş. Bir yandan da odasına dikilen birkaç işçiye laf yetiştirmeye çalışıyormuş. O kadar yoğunmuş ki heyet üyelerinin içeriye girdiğini bile fark etmemiş. Heyet bir süre müdürün odasına oturmuş ama işlerin yoğunluğundan müdürle doğru dürüst konuşamamışlar bile. Ve yine raporlarını sunmuşlar yönetime. Bu çerçevede yönetim kurulu fabrika müdürünü biraz daha zaman tanımaya karar vermiş. Fakat yıl sonunda artık yapabilecekleri hiçbir şey kalmamış. Denetlemeciler bu sefer fabrikanın içine girmişler. İşçilerle konuşmuşlar ve onlara sormuşlar. Yorumlarını dinlemişler. Bir grup işçi bir makinenin başında kalabalık şekilde beklemeye başlamış. Neyi beklediklerini sormuşlar. Ustabaşı demiş ki, tabii ki müdürü bekliyoruz. Ben gelmeden başlamayın dedi. Herhalde diğer işlerden kafasını kaldırıp da gelemedi. Eski müdür böyle değildi ki. İşi bize bırakırdı, teferruatlarla uğraşmazdı. Yalnızca planlamayı yapar, günlük işleri bize bırakırdı. Biz de normal zamanlarda onu rahat bırakır, Yalnızca önemli bir problemle karşılaştığımızda onun yanına giderdik demiş. O gerçek bir fabrika müdürüydü. Elinde prosuyla ortalıkta gezer, bizimle şakalaşırdı ama hepimizi düşünürdü. Heyet duyacağını duymuş, derslerini almışlar. Oy birliğiyle karar verip eski müdürü iki katı maaşla tekrar getirmişler. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: saat 7.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Ağustos Çarşamba. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 34, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli 35, Sakarya 34, Kocaeli 35, Tekirdağ 30 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 37 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 35, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 33 derece, Çankırı ve Eskişehir 35, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Nevşehir 30, Yozgat 29, Niğde ve Sivas 31 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 33, Düzce 34, Karabük 36, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusuyla iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 33, Giresun 28, Gümüşhane 30, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 32 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Malatya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 33 derece, Ardahan 23, Bingöl 35, Bitlis 28, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 35, Kars 28, Malatya 34, Muş 33, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 37 derece, Batman ve Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 39 ve son olarak Siirt 37 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler, rüzgarın öğle saatlerinden sonra yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Ağustos Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt zaferi nedeniyle Ahlat'ta yaptığı konuşmada, "Hükümet olarak çevremizde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba harcıyoruz. Bölgemizdeki krizler ekonomik açıdan tüm dünya gibi bizi de etkiliyor olsa da istihdamdan ihracata, tarımdan turizme birçok alanda hedeflerimize bağlı kalmayı sürdürüyoruz. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milletinin belirlediğini söylemek isterim. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı terörle mücadele sırasında yaralandığı halde mağlup sayılmayan personel için 1 Eylül 2026'dan itibaren E-Devlet üzerinden başvuru sürecinin başlayacağını duyurdu. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurular haricinde birlik, kurum ve askerlik şubelerinden başvuru kabul edilmeyeceği kaydedildi. Kayseri'de FETÖ-PDY üyeliği hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç polis memuru F.A. polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Kanada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta sonu Kanada ithalatına getirdiği yeni vergilere yanıt olarak Amerika menşeli bir dizi ürüne %50'ye varan oranlarda misilleme, gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Ve son olarak spor, 20. Akdeniz oyunlarının İtalya'da düzenlenen organizasyonunun 5. gününde madalya müsabakaları tamamlandı. Milli güreşçiler güreşte ikisi gümüş, 4'ü altın olmak üzere 6 madalya kazandı. Türkiye, madalya sıralamasında ev sahibi İtalya'nın ardından 2. sıradaki yerini korudu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı arasında bulunan Hastal Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacağından Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanma yapılmaktadır. Aydın Denizli Otoyolu'nun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Artvin Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometrelerinde bulunan 20 adet tünel ve güzergahında yapılacak drenaj sistemleri nedeniyle 8 ila 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanacaktır. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışmaları nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Ağustos Çarşamba günü ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 27 Ağustos Perşembe günü ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 28 Ağustos Cuma günü ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Balıkesir hariç Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Hakkari ve Şırnak hariç Kütahya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, Cuma gününden itibaren yurdun iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Daha ayrıntılı bilgilere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Ağustos Çarşamba günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra batısında 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla açıklarında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, zamanla doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Ağustos Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde genelinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinde güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde batısında kuzeyde.

0: Doğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
1: Bilinçliyim.
2: Temiz tutuyorum.
1: Koruyorum.
3: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
4: Çünkü çevre benim.
5: Çünkü çevre benim.
0: Hadi sen de çevre benim de.
6: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: İnsan ışığa bakınca neden hapşırır? Gün ışığı başta olmak üzere herhangi bir parlak ışığa bakınca hapşırma olayı insanların bir kısmında görülür. Bu şekilde hapşırmanın genetik olduğu biliniyor. Hapşırma sayısının da yine genlerle nakledildiği tahmin ediliyor. Hapşırma, burun kanallarındaki sinirlerin uyarılması sonucu meydana geliyor. Ama parlak bir ışığın bu sinir uçlarını nasıl uyardığı meçhul. Aslında hapşırma, parlak ışığa devamlı bakarken değil, loş bir ortamdan bol ışıklı bir ortama çıkıldığında veya yüz güneşe çevrildiğinde oluşuyor. Parlak ışıkta hapşırma, otomobil sürücülerinde, karanlık bir tünel çıkışı güneş ışığıyla karşılaşıldığında problem meydana getiriyor. Kısacası ışık şiddetinin değişmesiyle oluştuğunun ve genetik olduğunun bilinmesinin dışında ışığın insanı nasıl hapşırttığı hala tam olarak bilinmiyor.
1: Biliyor muydunuz?
2: Vampir yarasalar gerçekten kan mı içer? Evet, gerçekten kan içerler. Kandan başka bir şeyle beslenmezler ve avlarına gece saldırırlar. Hemen korkmanıza gerek yok. Çünkü bizim onlardan korktuğumuzdan daha çok onlar insandan korkuyor. Hem ülkemizde yaşamıyorlar. Amerika kıtasında yaşayan bu hayvanlar insanlara çok nadir saldırırlar. Genellikle at ve sığır gibi çiftlik hayvanlarının kanını emerler. Fakat bu hayvanları öldürüp kanlarını içmezler. Keskin ön dişleriyle hayvanların vücudunu yaralarlar. Salyalarındaki bir madde kanın pıhtılaşmasını engeller ve avdan sürekli kan akar, o da beslenir. Manzara korkunç gözükse de öyle değil. Çünkü yara çok acımaz ve akan kan sızıntısı çok azdır. Üstelik bu vampirlerin öksüz yavru vampirleri evlat edindiklerini ve yardıma ihtiyaç duyan diğer vampirlere yardım ettiklerini biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz?
2: Tansiyon aleti nasıl tansiyonumuzu ölçer? Hastanın koluna şişirilebilen manşet sarılır ve kanın aşağıya geçmesini engelleyecek bir basınca kadar şişirilir. Bu sırada aygıt, kanın ana atar damardan geçerken çıkardığı sesleri algılamak için alıcılarını çalıştırır ve manşetin içindeki basıncı denetimli bir biçimde azaltmaya başlar. Manşetteki basınç, kanın manşetin altından ancak geçebileceği bir değere kadar düşünce, aygıt, kanın geçişini simgeleyen sesi alır. Manşetin bu anda gösterdiği basınç, atar damardaki en yüksek basınca eşittir. Buna kasılma basıncı, yani büyük tansiyon denir. Manşetteki basınç, sesler duyulmaz oluncaya kadar düştüğünde, bu değer de en düşük kan basıncına eşdeğerdir ve gevşeme basıncı, yani küçük tansiyon olarak adlandırılır.
1: Biliyor muydunuz?
2: Yiyeceğin ağzınızdan midenize ulaşmasının 7 saniye sürdüğünü, dünyanın en hızlı hayvanının çita olduğunu ve hızının saatte 112 kilometreye kadar ulaştığını, Hindistan'da oyun kağıtlarının yuvarlak olduğunu, okyanus kaplumbağasının hiçbir şey yiyip içmeden bir yıl yaşayabildiğini, ömürlerinin de 200 yıl olduğunu, ortalama bir kadının ortalama bir adamdan 5 inç, yani 12,5 santimetre daha kısa olduğunu, Rodin'in ünlü düşünen adam heykelinin aslında İtalyan şair Dante'nin portresi olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Ağustos Çarşamba. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 34, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli 35, Sakarya 34, Kocaeli 35, Tekirdağ 30 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 37 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 35, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 33 derece, Çankırı ve Eskişehir 35, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Nevşehir 30, Yozgat 29, Niğde ve Sivas 31 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 33, Düzce 34, Karabük 36, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusuyla iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 33, Giresun 28, Gümüşhane 30, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 32 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Malatya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 33 derece, Ardahan 23, Bingöl 35, Bitlis 28, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 35, Kars 28, Malatya 34, Muş 33, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 37 derece, Batman ve Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 39 ve son olarak Siirt 37 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler, rüzgarın öğle saatlerinden sonra yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Ağustos Çarşamba. Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Sabah saatlerinde Bartın, Zonguldak kıyı kesimleri 5 ila 7. Öğle saatlerinden sonra batısı 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece saatlerinden itibaren Güney Ege'nin kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt zaferi nedeniyle Ahlat'ta yaptığı konuşmada, hükümet olarak çevremizde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba harcıyoruz. Bölgemizdeki krizler ekonomik açıdan tüm dünya gibi bizi de etkiliyor olsa da istihdamdan ihracata, tarımdan turizme birçok alanda hedeflerimize bağlı kalmayı sürdürüyoruz. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada Antalya-Alanya Otoyolu Projesi kapsamında süren çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi kapsamında %30 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını açıkladı. Otoyolun Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap vereceğini belirten Uraloğlu, yolun hizmete alınmasıyla yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımının daha hızlı hale geleceğini ifade etti. Kamuya borcu olan mükellefler için yapılandırma kolaylığında sona yaklaşıldı. Başvurular 31 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Neslihan Karataş Durmuş, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, sosyal güvenlik prim borçlarının taksitlendirilebilecek borçlar arasında yer aldığını söyledi. Düzenleme ile borçların daha düşük maliyetle yapılandırılmasının önü açıldı. Borçların kişinin mali durumuna göre 36, 48 veya 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlandı. Karataş, özel tüketim vergisiyle 2026 yılına ait gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilecek geçici vergiler ve bunların gecikme zammının, gecikme faizi gibi olan tutarların kapsam dışında olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanlığı terörle mücadele sırasında yaralandığı halde mağlul sayılmayan personel için 1 Eylül 2026'dan itibaren E-Devlet üzerinden başvuru sürecinin başlayacağını duyurdu. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurular haricinde birlik, kurum ve askerlik şubelerinden başvuru kabul edilmeyecek. Kayseri'de FETÖ-PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç polis memuru F.A. polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta sonu Kanada ithalatına getirdiği yeni vergilere yanıt olarak Amerika menşeili bir dizi ürüne %50'ye veren oranlarda misilleme gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Ve spor, 20. Akdeniz oyunlarının İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonunun 5. gününde madalya müsabakaları tamamlandı. Milli güreşçiler güreşte ikisi gümüş, dördü altın olmak üzere 6 madalya kazandı. Türkiye madalya sıralamasında ev sahibi İtalya'nın ardından ikinci sıradaki yerini korudu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu rövanş maçları başladı. Azerbaycan ekibi sabah Norveç'in Bodo Glimt takımıyla Avusturya temsilcisi LASK UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı arasında bulunan Hastal Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacağından Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanma yapılmaktadır. Aydın Denizli Otoyolu'nun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Artvin Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometrelerinde bulunan 20 adet tünel ve güzergahında yapılacak drenaj sistemleri nedeniyle 8 ila 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanacaktır. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışmaları nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar biz hep kafada çarşımıza tutmuyoruz. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tekbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, ya abi geldik, her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pazarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'in haber merkezindesiniz. Meteorolojinin Ses Radyosu'nda basında gündem programımız başladı. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik masada teknik yönetmenimiz Cenk Balat'la birlikte. Saatler 10'u gösterene dek basında gündem programıyla sizlerle olacağız. 16 bölge müdürlüğümüze giderek yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? En güncel tahminleri uzmanlarımızdan alacağız. Güne dair değerlendirmeler neler? 16 bölge müdürlüğünde il il bölge bölge deniz tahmin raporları, hava tahmin raporları ve uyarıları uzmanlarımızdan dinleyeceğiz. Tarihler 26 Ağustos Çarşamba gününü gösteriyor. Saatler 9.15'i gösterdiğinde de bu tarihte Türkiye'de ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı bunları sizlerle paylaşacağız. Gündemin öne çıkan haberleri, başlıkları neler? Gazetelerle de yine haber bültenine devam edeceğiz. Şimdi ilk olarak Ege bölgesine gideceğiz. İzmir ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? Uzmanımız Sayın Özgür Kırıcı'dan dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim, günaydın.
1: Günaydın Fatma Hanım, hoş bulduk.
0: Özgür Bey, bölgenize dair tahminler için sizi dinliyoruz.
1: Bölgemiz geneli açık ve az bulutlu olacak. Sabah ilk saatlerde bölgemizin kuzeyinde yer yer parçalı bulutlu bir hava olsa da zamanla az bulutlu olarak güne devam edeceğini tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarlarsa kuzeyli yönlerden hafif, öğle saatleri ve sonrası için zaman zaman orta kuvvette esecek. Merkezlerimizde bugün için beklediğimiz günlük en yüksek sıcaklık tahminleri şöyle: İzmir ve Çanakkale için 35 derece, Manisa ve Aydın 39 ve Balıkesir 36 derece olarak tahmin ediliyor. Ege Denizi'nde beklediğimiz hava durumu açık ve az bulutlu. Çanakkale, Çeşme arasında rüzgarlar kuzey ve kuzeydoğudan, Çeşme, Bodrum arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden 3 ila 5 bofor kuvvetinde, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metreler seviyesinde bekleniyor. Aktaracaklarım bunlar Fatma Hanım.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel bir gün diliyoruz.
1: Hoşçakalın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Özgür Kırıcı, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın ve Ege Denizi için günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Bu saat diliminde bir aksilik olmazsa Adana, Samsun, İstanbul, Van, Iğdır, Diyarbakır ve son olarak da Konya bağlantılarımız olacak. Programımızın ikinci bölümünde ise Elazığ, Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve son olarak da Erzurum bölgelerine gideceğiz. Trafikte seyir halinde olan dinleyicilerimiz için İstanbul'da ve başkentte yol durumunu da paylaşacağız. Bizleri trafikte dinleyen tüm dinleyenlerimize güzel, keyifli yolculuklar, güvenli sürüşler dileyelim ve ilk gazetemiz Hürriyet'le basın turumuza başlayalım. Kan isteyen kaybedecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı olan Ahlat'ta terörsüz Türkiye mesajı verdi. Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalananlar kaybedecek, kazanan kardeşlik olacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Ahlat Selçuklu kabristanını ziyaret etti. Erdoğan mezar taşlarını incelerken iki lider Selçuklu mezarlarında dua okudu. Ahlat'ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti öyle birilerinin lütfuyla kurulmuş, küresel güç odakları tarafından şımartılmış bir devlet değildir. Binlerce yıllık köklü geleneğiyle, zaferlerle dolu geçmişiyle dünyanın en güçlü ve kudretli devletlerinden biridir dedi. Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde konuştu. Ahlat, asırlar boyunca farklı kültürlerin birlikte yaşadığı belde olarak tebarüz etmiştir. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle omuz omuza verenler buradadır. 86 milyonun kardeşlik mürekkebini bir sayfada birleştirmek için canla başla çalışıyoruz dedi. Bunun kimileri rahatsız ettiğini, endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşçe kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Kan tüccarları terörden nemalananlar, coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan kardeşlik olacak, 86 milyon Türk milleti olacak ifadelerini kullandı. Bu haberin alt başlığında da terör örgütü YPG kendini feshetti başlığı var. Detaylar 8. sayfada. Haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. İstanbul'da trafikte nasıl dilerseniz yol durumunu paylaşalım. Şu an için İstanbul'da trafik durma noktasında trafiğin en yoğun olduğu yollarsa şöyle. TEM karayollarından Seyran Tepe'ye kadar ortalama yolculuk süresi yarım saat. E5 Çamlıca Kavşağı'ndan Ortaköy Viyadüğü'ne kadar 45 dakikalık süreler mevcut. TEM Ümraniye Kavşağı'ndan Molla Güran'ın Viyadüğü'ne kadar 15 dakika. D100 Karayolu Maltepe Köprüsü'nden Bostancı'ya kadar yarım saatlik süreler mevcut. D100 Karayolu Avcılar Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 25 dakikalık süreler görülüyor. Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Balmumcu'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 25 dakika. TEM Bahçeşehir'den Avrupa Konutları'na kadar 15 dakika. E5 Cevizli Bağ'dan Haliç Köprüsü'ne kadar yine 15 dakikalık süreler görülüyor. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye TEM bağlantı yolu Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar 15 dakika. O2 bağlantı yolu İSKİ Kağıthane'den TEM çıkışına kadar 15 dakika. Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Suadiye'ye kadar 20 dakika. Bağdat Caddesi minibüs yolu İdealtepe'den Bostancı'ya kadar 15 dakika. Son olarak Kartal Samandıra bağlantı yolu Samandıra Yakacık Kavşağı'ndan Samandıra Kavşağı'na kadar 10 dakikalık süreler olduğunu söyleyelim. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güzel, keyifli yolculuklar diliyoruz. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı, trafik işaret ve işaretçilerine uymayı ihmal etmeyin diyelim. Haberlerimizi aktarmaya devam edelim. Bu holdinge de kayyum atayın. Yeni Parti lideri Özgür Özel söz vermesine rağmen maden işçilerinin alacaklarını ödemeyen Yıldızlar Holding'e kayyum atanmasını önerdi. Burada iddia yok, somut bir gerçek var. Kulak yemek var, alın temiri sömürüsü var, emek hırsızlığı var. Bu Yıldızlar Holding'e kayyum atayın, işçilerin bütün borçları ödensin. Gerekiyorsa kamulaştırın, yazın ortasında burada bir sürü çocuk var. Bunların yazın dinlenmeleri, tatil yapmaları gerekirken babalarının peşinde ifadelerini kullandı. Özgür Özel Ankara'da alacakları için eylem yapan maden işçilerini ziyaret etti. Detaylar 10. sayfada. Kuriş örgütüne 3. operasyon. Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in oluşturduğu iddia edilen suç örgütüne 3. operasyon düzenlendi. Daha önce yapılan 2 operasyonda elde edilen delillerin ışığında 3. operasyon başlatıldı. 54 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken bunlardan 38'i gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen 2 kişinin yurt dışında, bir kişinin cezaevinde olduğu tespit edildi. 13 kişi aranırken 11 şirketle 3 derneğe kayyum atanmasına da karar verildi. Alihan Kuriş'in 13 Ağustos'ta İstanbul Üsküdar'daki evinde gözaltına alındığı anlarında görüntüsü ortaya çıktı. Detaylar 9. sayfada. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden 6 ihlal kararı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin temyiz organı Büyük Daire, 2017'den bu yana tutuklu olan Osman Kavala kararını açıkladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6 maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Açıklamada davalı devlet başvuranın en kısa sürede serbest bırakılmasını sağlamalıdır açıklamasında bulunuldu. Osman Kavala ile ilgili büyük daireden çıkan bu son karara itiraz hakkı bulunmuyor. Bu maçın sonu Devler Ligi olsun. Bir spor haberi var, paylaşalım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçında Fransa'da Olympique Lyon'la karşı karşıya gelecek. Ekibimiz İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Lyon'u elerse Şampiyonlar Ligi'nde kalabilecek. Elenirse UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Evet, biz de temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Olympique Lyon Fenerbahçe karşılaşması da bu akşam 22'de TRT1'de yayınlanacak. Bu saat diliminin ilk şarkısını paylaşalım. Madrigal'e kulak vereceğiz. Yaşayamam bu benle sizlerle.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Orta Karadeniz'de hava durumu nasıl olacak? Samsun ve çevresindeki tahminleri uzmanımız Sayın Nail Çakır'dan dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim, günaydın.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım, günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz bizler de. Bölgenize dair neler aktaracaksınız?
1: Tabii ki hemen aktarıyorum. Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgeye yeniden havanın parçalı azıcık geçeceğini tahmin ediyoruz. Orta Karadeniz bölgesinde yağış beklentimiz yok bugün için. Hava sıcaklıklarında bölge genelinde 1 ila 3 derece artış bekliyoruz. Mevsim normalleri de civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli edeceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerimize beklediğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları ise Samsun 29, Kastamonu ve Çorum 33, Sinop 30, Ordu 28, Tokat 32, Amasya'da 34 derece tahmin edilmektedir. Orta Karadeniz bölgesi için aktaracağız efendim. Şimdilik bu kadar.
0: Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor. Size ve ekip arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz Fatma Hanım. Biz de iyi günler, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Uzmanımız Sayın Nail Çakır'dan Samsun ve çevresine dair tahminlerini dinledik. 10. Bölge Müdürlüğü'nden aktardı. Haberlerimizi paylaşmaya devam edelim. Bağlantılarımız da elbette sürecek. Hürriyet gazetesinden bir başka haberde Noyan Doğan'ın haberine yer veriyor. Ev kadınlarına emeklilik imkanı başlığıyla paylaşılmış. İsteğe bağlı sigortalı olarak ev kadınları sosyal güvenlik kapsamına girebiliyor. Çalışmaya ara vermiş olanlar ya da prim gün sayısını eksik olanlar da isteğe bağlı sigortalı olup eksik prim günlerini tamamlayıp emekli olabiliyor, emekli maaşı alabiliyor denilmiş. Eksik prim gününü tamamlayın başlığıyla paylaşılmış haber, detaylarsa 5. sayfada. Barcelona'dan Rumlara şok başlığı var. Dünyanın en büyük kulüplerinden Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs'ta düzenleyeceği futbol kampı Rum kesiminden büyük rahatsızlık yarattı. Barcelona organizasyonu için Kuzey Kıbrıs Lefkoşa kampı şeklinde duyurulan haberde Rum basını ve siyasetçilerin eleştirdiği kamp Eylül ayı içerisinde Yakın Doğu Üniversitesi tesislerinde düzenlenecek. Organizasyona 6 ila 18 yaş arasında genç sporcular katılacak. Karahantepe yine şaşırttı başlığıyla haber paylaşılmış. Şanlıurfa Karahantepe kazılarında 11 bin yıllık heykel bulundu. Leopar sırtında insanı betimleyen benzersiz eser 70 santim boyunda. Görselde paylaşılmış. Umut Erdem'in haberi 9. sayfada. İstihbarat ağ kurmuş başlığıyla haber paylaşılmış. Alparslan Kuytul suç örgütüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre Kuytul örgüt içerisinde mutlak itaat düzeni kurdu. Örgütteki muhaliflerin takibi için Furkan İstihbarat Teşkilatı denilen özel bir birim kuruldu. Muhalif üyeler örgüt içerisinde kurulan mahkemede yargılandı. Cezalar verildi denilmiş. Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklanmıştı. Detaylar 9. sayfada. Son haberi aktaralım Hürriyet gazetesinden. Vietnam'da sıla farkı. 73. Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmek için Vietnam'a giden Sıla Saraydemir yaptığı konuşmayla alkış aldı. Sıla Saraydemir sunum konuşmasında özel gereksinimli çocukları olan annelerin yaşadığı sıkıntıları gündeme getirdi. Bu konuda yaptığı sosyal sorumluluk çalışmalarını anlatan Sıla, Giresun'da bir okulda Down sendromlu çocuklar için düzenlediği etkinlikleri tüm detaylarıyla dile getirdi. Konuşmasıyla övgü dolu yorumlar alan Sıla 5 Eylül'de gerçekleşecek büyük finale hazırlanıyor denilmiş. Bu haberin detayları da 2. sayfada. Hürriyet gazetesinin öne çıkan haberleri böyleydi değerli dinleyenlerimiz. Milliyet gazetesiyle basın turumuza devam edelim. Bu karar çok tartışılır sürmanşette yer bulmuş. Yargıtay şiddet gördüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kişinin paylaşımlarını alarak kendi hesabından yayan sanığın 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Uzmanlar her ripostun suç olmadığını, somut olaya bakılacağını ancak bu kararın emsal şikayetleri ve davaları artırabileceğini belirtti. Eren Koca'nın haberi de 3. sayfada. Biz asla bu yoldan dönmeyiz. Manşet haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici listesinde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Seferi'nin 955. yıl dönümü kutlamalarında terörsüz Türkiye sürecinin kimleri rahatsız ettiğini bildiklerini belirterek "Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz" dedi. Erdoğan, "Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşçe kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar, soykırımcılar kaybedecek" ifadelerini kullandı. 1. Bölge Müdürlüğü'ne gidiyoruz. İstanbul çevresi Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için günün tahminlerini uzmanımız Sayın Selda Öz'den dinleyelim. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Günaydın. Hoş bulduk.
0: Selda Hanım, bölgenize dair tahminler için söz sizde.
2: Teşekkür ediyorum. Hemen aktarıyorum. İstanbul Bölgesel Tahmin Merkezi'nin hazırlamış olduğu son rapora göre bölge geneli parçalı az bulutlu. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli olarak eseceğini tahmin ediyoruz. Bugün bölgemize bağlı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İstanbul 30, Kocaeli 35, Sakarya 34, Edirne 36, Tekirdağ 30, Kırklareli 36, Yalova 28 derece. Denizlerimize gelince Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar beklenmekte. İğneada Sinop arası hava parçalı az bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde Bartın ve Zonguldak kıyı kesimleri 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra batısı 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusu yer yer 3 metre, görüş iyi. Marmara Denizi'nde ise hava parçalı az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi. Bölgemiz için aktaracaklarımız bu kadar.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel bir gün diliyoruz.
2: Teşekkürler. Sizlere de iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Selda Öz'den İstanbul çevresi Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için günün tahminlerini dinledik. Güzel bir şarkıyla devam edelim. Evdeki saate kulak vereceğiz. Kötü Zamanlar sizlerle.

0: Türkiye'nin en havalı radyosundasınız. Basında gündem programımız devam ediyor. İlk bölüm için son 20 dakikayı sizlerle paylaşıyoruz. Milliyet gazetesinin öne çıkan haberleri neler? Paylaşmaya devam edelim. Yine diğer gazetelerde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Erdoğan, Bitlis'i Ahlat'ta yaptığı konuşmada kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan büyük uzlaşıyla terörsüz Türkiye sürecinde güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır Türkiye deniliyor. Milletten başka kimsenin Türkiye'ye rota ve sınır çizemeyeceğini de vurguladı. Türkiye harekete geçmeli. Türkiye Meta'nın en büyük para kazandığı ülkelerden. Ne Avrupa Birliği'ndeki gibi dev cezalara çarptırılıyor ne de Orta Doğu'daki gibi sansür baskısı yaşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemi başlar başlamaz harekete geçmeli. Türkiye'deki ebeveynler de tıpkı Amerika'daki ebeveynler gibi çocukları ve gençleri platforma kasten bağımlı hale getirme iddiasıyla dava açabilmeli diyor Özay Şender'in haberi var. Nefrete değil bilgiye engel başlığıyla haber paylaşılmış. Detayları fan bağlantımızın ardından aktaracağız. Uzmanımız Sayın Gülizar Hisarcıklıoğlu bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Merhaba, günaydın, iyi yayınlar.

0: teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz bizler de. Bölgenize dair tahminler için söz sizde.
1: Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olması, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta yer yer kuvvetli esmesi, Van Gölü'nde ise kuzey ve kuzeybatıdan akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. Uyum merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Muş 33, Hakkari 32, Van 30, Bitlis'te ise 28 derece olarak tahmin edilmektedir. Ayrıca bölgemizde beklenen kuvvetli rüzgara uyarısına ilişkin yetkililerimiz ve vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalıdır. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Hoşça kalın. Uzmanımız Gülzar Hisarcıklıoğlu Van ve çevresindeki tahminlerini paylaştı. Nefrete değil bilgiye engel Meta başlığıyla Özay Şender'in haberi var. Meta platformlarında Rumların Türkiye ve Türklere yönelik nefret söylemini engellemek yerine metinleri Türkçe'ye çevirmeme kararı aldı. Hafta başında Elam üyelerinin Yunanistan'daki Altın Şafak artıklarıyla birlikte Facebook ve Instagram'da Türkler ve Türkiye'ye karşı nefret dili kullandıklarını, Ulaştırma Bakanlığı'nın buna müdahale etmesi gerektiğini yazdım. Meta'nın önlemi şu oldu: Meta Yunanca metinleri artık Türkçe'ye çevirmiyor. Yani nefret dili kullananlara bir şey olmadı ama Türklerin bunu öğrenme hakkı engellendi. Dünyadaki uygulama, tehdit edilenlerin bilgilendirilmesi ve korunması, tehdit eden nefret suçu işleyenin ise cezalandırılması, Meta Türklerin bu faşist söylemden haberdar olma, tehdidi bilme haklarını elinden alırken ırkçı nefret söylemine karşı bir yaptırım uygulamadı. Doğru olan bu hesapların uyarılması, paylaşımlarının gösterim sayısının sınırlandırılması ve nefret dili devam ederse kapatılmasıydı, diyor. Haberimizi aktarmaya devam edeceğiz. 16. Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Iğdır ve çevresindeki tahminleri uzmanımız Sayın Aleyna Aymak'tan alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Merhabalar, günaydın.
0: Bölgenize dair tahminler için sizi dinliyoruz.
2: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Kars ve çevrelerinin aralıklı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarın Kars ve Ağrı'da kuzeydoğulu, Iğdır'da batılı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize ait il merkezlerinde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şeklinde olacaktır. Iğdır 35, Kars 28, Ağrı ise 33 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Iğdır ve çevresindeki tahminleri dinledik. Haberimizi paylaşmaya devam edelim. Evrensel hukuka aykırı, diyor Özay Şendir. Meta kendi belirlediği düzene uymadığı gibi evrensel hukuka da uymuyor. Nefret söylemine karşı yapay zeka ve insan becerisinin birlikte çalıştığı hibrit bir sistemi değiştirip artık nefret söylemi değil, nefret eylemine bakmaktan söz ediyorlar. Meta nefret söylemi kendisinin engellemeyeceği, şikayet edildiğinde aksiyon alacaklarını ilan etti. Üçüncü sayfada haberin detayları yer bulmuş. Başkentin yol durumunu aktaralım. Şu an için Ankara'da trafikte seyir halinde olan dinleyicilerimiz için trafiğin oldukça yoğun olduğunu söyleyelim. Ortalama yolculuk süreleri ise şöyle: Turgut Özal Bulvarı, Konya yolu sitelerden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar ortalama yolculuk süresi yarım saat. Ayaş yolu Harikalar Diyarı Kavşağı'ndan Optimum'a kadar 10 dakikalık süreler mevcut. Tıp Fakültesi Caddesi, Talat Paşa Bulvarı, Natoyolu Caddesi çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar 25 dakikalık süreler görülüyor. İstanbul yolu Göksu Parkı'ndan Ayaş Kavşağı'na kadar ortalama yolculuk süresi 15 dakika. İrfan Başdoğu Caddesi, Keçiören Sapağı'ndan Altın Park'a kadar 10 dakika. Doğukent Caddesi, Kırk Konaklar Sapağı'ndan Kahire Caddesi Sapağı'na kadar 10 dakika. Fatih Caddesi, Fatih Köprüsü, Turgut Özal Bulvarı, Konya Sapağı'ndan Etlik Sapağı'na kadar 10 dakika. Samsun yolu Doğukent Caddesi Sapağı'ndan Çevre Yolu Kavşağı'na kadar yine 10 dakika. Atatürk Bulvarı, İrfan Başsuğ Caddesi girişinden Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar 5 dakikalık süreler mevcut. Ortalama yolculuk süreleri diğer bölgelerde 10 dakikanın altında. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güzel, keyifli yolculuklar, güvenli sürüşler dileyelim. Güzel bir şarkıyla da yayınımıza devam edelim. Ardından buradayız.

0: Diyarbakır ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? Uzmanımız Sayın Recep Oğur'dan dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Hoş bulduk. Günaydınlar Fatma Hanım. İyi yayınlar diliyorum ben de sizlere.
0: Çok teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz ve bölgenize dair tahminler için sözü size bırakıyoruz.
1: Aktaralım hemen. Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde bu sabah yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün bölgemizde havanın Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde parçalı ve az bulutlu, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde ise açık ve az bulutlu havanın hakim olmasını bekliyoruz. Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer parçalı bulutlu olacağını söyledik. Öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa'nın kuzeyinde, Siverek taraflarında ve biraz daha doğusunda Karacalı çevrelerinde ve Diyarbakır'ın güneyinde Çınar'a doğru bir hatta yağış geçişleri olabilir. Siverek, Karacadağ, Çınar çevrelerinde Diyarbakır ve Şanlıurfa arasındaki bölgede bir geçiş olabilir. Haricinde il merkezine gelme ihtimali biraz düşük görünüyor ama genel olarak bu hattı sayabiliriz. Bir geçiş olarak hafif bir yağış geçişini bekliyoruz bu bölgede. Bunu belirtebiliriz. Hava sıcaklıklarına gelecek olursak, hava sıcaklıkları şu an mevsim normallerinin 1 derece üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki günlerde de aşağı yukarı bu seyirde devam etmesini, kademeli olarak sonrasında azalmasını bekliyoruz. Rüzgarlara gelecek olursak, bu rüzgarlar genellikle güneybatılı yönlerden hafif ve orta kuvvette. Öğleden sonra Şanlıurfa çevrelerinde, demin saydığım Siverek, Karacadağ çevrelerinde, Şanlıurfa'da öyle genel olarak diyebiliriz ki ağırlıklı olarak yerel olarak kuvvetli olabilir. Şanlıurfa çevrelerinde öğleden sonra yerel kuvvetli rüzgarlar olabilir. Bölge genelinde ise hafif ve orta kuvvetli rüzgarlar var. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır'da 38 derece olmasını bekliyoruz. Şanlıurfa'da 39 derece, Mardin'de 34 derece, Batman'da 38 derece, Siirt'te 37 derece, Şırnak'ta ise günün en yüksek sıcaklığının 34 derece olmasını bekliyoruz. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyor size ve ekiple arkadaşlarınıza güzel bir gün diliyoruz. Diyarbakır ve çevresindeki tahminleri dinledik. Milliyet gazetesinden haberleri aktarmaya devam edelim. Terör örgütü YPG kendini feshetti. Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi, örgütün feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini duyurdu. Abdi, güçlerimizin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bugün büyük bir sorumlulukla bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz açıklamasında bulundu. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, SDG-YPG'nin feshiyle ilgili CNN Türkiye yaptığı açıklamada tarihi ve destansı ifadelerini kullandı. Rojin'in ölümünde ilaç iddiası. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabeyiş'in ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, otopsi raporunda genç kadının midesiyle iç organlarında, solunum kasları üzerinde de etkili olabilen kas gevşetici Rokuronyum ve Ordinizal tespit edildiğini açıkladı. Karabulut, iddiamız Rojin'in söz konusu maddeler kullanılarak etkisiz hale getirildiği ve solunumunun felç edilmesi sonucunda öldürüldüğü yönündedir açıklamasında bulundu. Atina gerilim peşinde bir başka haber. Ankara'nın Ege ve Akdeniz'de iki deniz parkı ilan etmesinin ardından huzursuzluğunu sürdüren Atina, Türkiye ile ilişkileri yeniden germeye istekli görünüyor. Türkiye'ye karşı dört ayaklı bir strateji kurgulayan Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı aracılığıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerine dair bazı olumsuz lobi çalışmalarına başladığı kaydediliyor. Konya bölgesindeyiz. Bu saat diliminin son bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Hoş bulduk Fatma Hanım. Günaydın.
0: Bölgenize dair tahminler için söz sizde.
2: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı illerde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya ve Aksaray'da 33, Karaman'da 32, Niğde'de 31 derece olması bekleniyor. aktaracaklarımız. Şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyor. Bizler de kolaylıklar diliyoruz. Uzmanımız Meryem Bağcı Konya ve çevresindeki tahminlerini bizlerle paylaştı. Böylelikle bu saat diliminin son bağlantısını gerçekleştirmiş olduk. Programımızın ikinci bölümünde bağlantılarımızı sürdüreceğiz. Tarihte bugün neler yaşandı sizlerle paylaşacağız. Yine gazete başlıkları, haberleri ve yorumlarını da yine sizlere aktaracağız. Şimdi bu saat dilimini güzel bir şarkıyla noktalayalım. Işıl Ayman'dan bir cover dinleyeceğiz. Saat başı hava tahmin raporlarının ardından bizler buradayız.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Ağustos Çarşamba. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 34, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli 35, Sakarya 34, Kocaeli 35, Tekirdağ 30 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 37 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 35, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 33 derece, Çankırı ve Eskişehir 35, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Nevşehir 30, Yozgat 29, Niğde ve Sivas 31 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 33, Düzce 34, Karabük 36, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusuyla iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 33, Giresun 28, Gümüşhane 30, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 32 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Malatya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 33 derece, Ardahan 23, Bingöl 35, Bitlis 28, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 35, Kars 28, Malatya 34, Muş 33, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 37 derece, Batman ve Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 39 ve son olarak Siirt 37 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler, rüzgarın öğle saatlerinden sonra yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Ağustos Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt zaferi nedeniyle Ahlat'ta yaptığı konuşmada, hükümet olarak çevremizde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba harcıyoruz. Bölgemizdeki krizler ekonomik açıdan tüm dünya gibi bizi de etkiliyor olsa da istihdamdan ihracata, tarımdan turizme birçok alanda hedeflerimize bağlı kalmayı sürdürüyoruz. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada Antalya-Alanya Otoyolu Projesi kapsamında süren çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi kapsamında %30 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını açıkladı. Otoyolun Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap vereceğini belirten Uraloğlu, yolun hizmete alınmasıyla yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımının daha hızlı hale geleceğini ifade etti. Kamuya borcu olan mükellefler için yapılandırma kolaylığında sona yaklaşıldı. Başvurular 31 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Neslihan Karataş Durmuş, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, sosyal güvenlik prim borçlarının taksitlendirilebilecek borçlar arasında yer aldığını söyledi. Düzenleme ile borçların daha düşük maliyetle yapılandırılmasının önü açıldı. Borçların kişinin mali durumuna göre 36, 48 veya 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlandı. Karataş, özel tüketim vergisi ile 2026 yılına ait gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilecek geçici vergiler ve bunların gecikme zammının, gecikme faizi gibi olan tutarların kapsam dışında olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanlığı terörle mücadele sırasında yaralandığı halde mağlul sayılmayan personel için 1 Eylül 2026'dan itibaren E-Devlet üzerinden başvuru sürecinin başlayacağını duyurdu. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurular haricinde birlik, kurum ve askerlik şubelerinden başvuru kabul edilmeyecek. Kayseri'de FETÖ-PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç polis memuru F.A. polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta sonu Kanada ithalatına getirdiği yeni vergilere yanıt olarak Amerika menşeili bir dizi ürüne %50'ye veren oranlarda misilleme gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Ve spor 20. Akdeniz oyunlarının İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonunun 5. gününde madalya müsabakaları tamamlandı. Milli güreşçiler güreşte ikisi gümüş, dördü altın olmak üzere 6 madalya kazandı. Türkiye madalya sıralamasında ev sahibi İtalya'nın ardından ikinci sıradaki yerini korudu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu rövanş maçları başladı. Azerbaycan ekibi sabah Norveç'in Bodo Glimt takımıyla Avusturya temsilcisi LASK UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı arasında bulunan Hastal Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacağından Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanma yapılmaktadır. Aydın Denizli Otoyolu'nun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Artvin Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometrelerinde bulunan 20 adet tünel ve güzergahında yapılacak drenaj sistemleri nedeniyle 8 ila 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanacaktır. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışmaları nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'in haber merkezindesiniz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımızın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz Cenk Balat'la birlikte. Saatler 10'u gösterene dek programımızla sizlerle birlikte olacağız. İlk bölümde olduğu gibi bu bölümde de bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? En güncel tahminleri uzmanlarımızdan alacağız. İlk bölümde gazete başlıklarından, haberlerden paylaşımlarda bulunmuştuk. Bu saat diliminde de yine haberleri aktaracağız. Tarihte bugün neler yaşandı? Bunlara geçmeden önce dilerseniz kısaca paylaşalım. Bugün 26 Ağustos 2026 Çarşamba gününü gösteriyor. 26 Ağustos'ta Türkiye'de ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı hemen aktaralım. İlk tarihimiz 1071 yılı. Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan komutasındaki ordu Bizans ordularını yenerek Malazgirt Meydan Muharebesi'ni kazandı. 1789 yılında Fransa Meclisi İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'ni kabul etti. 1920 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlar ilk kez oy kullandı. 1921'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki emrinde "Hat müdafaa yoktur, sat müdafaa vardır, o satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz" sözleri tarihe geçti. 1922 yılında Büyük Taarruz'da Dumlupınar Meydan Muharebesi başladı. Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa harekatı bizzat Kocatepe'den idare etti. 1924 yılında İş Bankası kuruldu. İlk genel müdürü eski iktisat vekili Mübadele İmar ve İskan Bakanlığı'ndan ayrılan Celal Bayar oldu. İş Bankası'nın kuruluş sermayesi 1 milyon liraydı. 1932'de İzmir Fuarı açıldı. Aynı tarihte Türkiye'de ilk kez yapılan Büyükdere'deki yüzme yarışında İstanbul ekibi birinci oldu. 1936'da Birleşik Krallık Süveyş Kanalı dışında Mısır'a bağımsızlığını verdi. 1936'da aynı tarihte ilk sesli televizyon gösterimi BBC kanalından yapıldı. 1957 yılında transistörlü radyo piyasaya sürüldü. 1927'de yalnızca 7 olan radyo alıcı sayısı 1950'lerde 300 bini aştı. 1972'de mizah dergisi Gırgır, Oğuz Aral yönetiminde yayınlanmaya başladı. 1986'da Kamerun'da volkanik gölden çıkan karbondioksit ve hidrojen gazlarının karışımı sonucu 1500 kişi hayatını kaybetti. 1991'de İstinye Tersanesi kapatıldı. 2000 yılında iş kuleleri tamamlandı ve son tarihimiz 2002 yılı. Anıtkabir'de yeniden oluşturulan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından açıldı. Tarihte bugün yaşanan önemli olaylar ve gelişmeler böyleydi. 26 Ağustos tarihinde Malazgirt zaferinde 955. yılında tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Büyük taarruz kutlu olsun diyoruz değerli dinleyenlerimiz. Bu saat diliminde de yine haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bağlantılarımız da olacak. Milliyet gazetesinin yarım kalan haberlerini paylaşalım. Hoca çok, öğrenci yok başlığı var. YKS sonuçlarına göre yıllardır yeni öğrenci gelmeyen bazı bölümlerde yalnızca alttan dersi kalanlar ve yabancı öğrenciler eğitim alıyor. 4 öğrenciye, 4 akademisyen, hatta 1 öğrenciye 5 akademisyen düşen bölümler dahi var. Akademisyenlerse derslerimiz ultra lüks özel ders gibi geçiyor. Ama bu durum motivasyonumuzu düşürüyor açıklamasında bulunmuş, detaylar 7. sayfada. Kuriş örgütüne 3. dalga. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmanın 3. dalgasında 54 kişi hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından gözaltı kararı verildi. 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirketle 4 derneğe de kayyum atandı. Sınırsız çay yalanına ceza. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu İstanbul'da bir kafeye yaptığı denetimde kahvaltı tabağında sınırsız çay şeklinde reklam yapıldığını ancak vaadin tüketiciye sağlanmadığını tespit ederek işletmeye 108.370 lira ceza kesti.
Barça'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adamı Rumları çıldırttı. Barcelona Futbol Akademisi'nin Lefkoşa'da kamp yapacağını duyurup konumunu Kuzey Kıbrıs diye yazması Rumları ayağa kaldırdı. Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu İspanya Federasyonu'na şikayette bulunurken konuyla ilgili açıklamalı yapan önceki dönem Spor Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu Barcelona'nın kararından memnunuz ifadelerini kullandı. Son haberi paylaşacağız. Lyon'da büyük randevu. Fenerbahçe bugün Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirinin revanşında Fransız ekibi Lyon'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertler rakibini elemesi durumunda lig aşamasına kalarak 17 sezonluk özlemine de nokta koyacak. Karşılaşma 22'de başlayacak. Bir kez daha temsilcimize başarılar diliyoruz. Milliyet gazetesinin haberlerini de aktardık. Güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Güncel Gürsel, Artık Tay söyleyecek, Deli sizlerle.

0: Değerli dinleyenlerimiz, bu saat diliminin ilk bağlantısını gerçekleştiriyoruz. 13. Bölge Müdürlüğü'ne gideceğiz. Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de hava durumu nasıl olacak? Uzmanımız Sayın İsa Şengül'den dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Günaydın Fatma Hanım, iyi çalışmalar. Sağ
0: teşekkür olun. Ediyoruz. Bizler de kolaylıklar diliyoruz sizlere. Bölgenize dair neler aktaracaksınız?
1: Yapılan son değerlendirmeye göre bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu. Akşam saatlerinde Malatya ile Tunceli'nin kuzey kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın değişik yönlerden hafif, öğleden sonra kuzey ve batı yönlerden orta kuvvet eseceği tahmin edilmektedir. Bölge bünürüze bağlı il merkezlerinde bugün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ 36, Malatya 34, Tunceli 36, Bingöl 35, Adıyaman 37 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarınız bu yöndedir. Size ve ekibinize yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere kolaylıklar diliyoruz. Uzmanımız 13. Bölge Müdürlüğü'nden paylaştı güne dair değerlendirmelerini. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi ile basın turumuza devam edelim. Türk'ün Malazgirt öncesine sürülmeyi reddinin ilanının 104. yılı kutlu olsun. Tarihin akışı değişti. Büyük Atatürk'ün başkomutanlığında Türk ordusu Sakarya Zaferi'nin ardından 11 aylık hazırlıkla 26 Ağustos 1922'de büyük taarruza başladı. 238 yıllık geri çekilişi Sakarya Zaferi ile durduran Türk ordusu başarıya ulaşan bu hücumla tarihin seyrini değiştirdi. Anadolu Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri, hatta en büyüğü durumundaki büyük zafer 1071'deki Malazgirt Zaferi ile taçlanıyor denilmiş. Haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi başkentteyiz. 9. Bölge Müdürlüğü'nden uzmanımız Oktay Öztürk bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Sağ olun. Hoş bulduk.
0: Oktay Bey, bölgenize dair tahminler için söz sizde.
2: Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genelde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bugüne en yüksek hava sıcaklıkları şu şekildedir. Ankara 33 derece, Çankırı 35, Kırıkkale 33, Bolu 33, Zonguldak 27, Düzce 34, Bartın 34 ve Karabük 36 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz.
2: Sağ olun efendim. Biz de iyi yayınlar dileriz.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Uzmanımız Oktay Öztürk Ankara ve çevresindeki tahminlerini bizlerle paylaştı. Cumhuriyet Gazetesi'nden haberlerle devam ediyoruz. HSK nerede? Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş davasında verilen kararlara tepki gösterdi. Yeni parti lideri Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş davasında örgüt suçlaması nedeniyle sanıklara zulüm yapıldığını belirterek, "Özel, şimdi örgüt yok diyorsan başta örgüt diyenin cezalandırılması lazım. Bu iddianameyi hazırlayanları denetleyecek HSK nerede?" dedi. Özel, 60 suçlamanın 4 tanesine ceza verip şeklen suçlu gösteriyorlar. Rüşvet suçunun oluşması için bir alanın, bir verenin olması lazım. Alan burada, veren serbest ifadelerini kullandı. Hapis cezası verilen 5 belediye başkanı hakkında ayrıca memuriyetten de men kararı verildi. Ceza hukukçuları, siyasi yasak cezanın hukuken sona erdiği tarihe kadar sürer. Memuriyetten men kararı ise ayrıca uygulanır diyor. Batuhan Serim'in haberi 4. sayfada. Özel'den madencilere destek başlığı var. Detayları aktaracağız. Şimdi Akdeniz bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Ataberk Sak bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
3: Günaydınlar. Hoş bulduk Osman.
0: Bölgenize dair tahminler için söz sizde Ataberk Bey.
3: Teşekkür ediyorum. Yapmış olduğum son değerlendirmelere göre bölgemizde akşama kadar hava az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve batı. Öğle saatleri güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir sıcaklık uyarımız bulunmakta. Yüksek sıcaklık ve düşük nem. Sahil kesimlerinde yer yer yüksek nemden dolayı meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bazı merkezlerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde: Antalya 35, Muğla 37, Isparta 36, Burdur 37 derece. Denizcilerimiz için denize hava raporumuz: rüzgar kuzey ve batıdan, Antalya körfezinde öğle saatlerinde güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarı, hava az bulutlu ve açık, görüşün iyi olmasını bekliyoruz. Aktaracağım bilgiler bu kadar. Yayınlarla.
0: Çok teşekkür ediyor size ve ekip arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz. Akdeniz bölgesindeki tahminleri dinledik. Uzmanımız Ataberk Sak paylaştı. Özelden madencilere destek başlığını paylaşmıştık. Aileleriyle dün eylem yapan madencilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'la yaptığı toplantıdan somut bir karar çıkmadı. Yeni Parti lideri Özgür Özel dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapan madencilere destek verdi. Kayyum atanması çağrısında bulundu. Yıldızlar Holding'e kayyum atayın, işçilerin bütün borçları ödensin dedi. Detaylar 5. sayfada. En kısa sürede bırakılmalı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Osman Kavala'nın haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Türkiye'den Kavala'nın mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını isteyen mahkeme, mahkumiyetin sonuçlarının ortadan kaldırılmasını talep etti. Amerika Birleşik Devletleri Tahran'a yönelik ek yaptırımlar açıkladı. Karar Türkiye'yi olumsuz etkileyebilir. İran'a yeni kuşatma. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio ülkesinin Suriye'yi terörsüz destek veren terörizme destek veren devlet olarak tanımlama kararını resmen geri çektiğini duyurdu. HTŞ'de küresel teröristler listesinden çıkarıldı. Amerika, İran'ın dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerine hedef alan yaptırımlarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'la ticari ilişkileri kesmeyen ülkeleri dolar merkezli finansal sistemin dışına itilebileceklerini söyledi. Hürmüz'de fatura ağır, yöneticilerin başına ödül kondu deniyor bu haberin alt başlığında da. Cinayet ve şüpheli ölüm, kadın katliamı hız kesmiyor. Son 24 saatte iki kadın şüpheli şekilde ölü bulundu, bir kadınsa ağır yaralandı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da Şerife Gezer, Hakan Sayacı tarafından sokak ortasında silahla katledildi. Rojin Kabayiş'in ailesinin avukatı ise solunumu felç edilerek öldürüldü iddiasında bulundu. Emperyal tuzak bozulacak, Amerika'dan manifesto. Atatürk'lü Düşünce Derneği'nce üniter, ulus devlet, laiklik, cumhuriyet ve tam bağımsızlık manifestosu yayımlandı. Bildiride, Türk milleti emperyal tuzakları yine bozacaktır. Yeni anayasa talebiyle bu değişemez ifadeleri kullanılmış. Aytunç Ürkmez'in haberi de 8. sayfada. Afyonkarahisar bölgesindeyiz bu kez. Uzmanımız Sayın Vahap Acar bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
4: Günaydın. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyor. Bizler de kolaylıklar diliyoruz. Bölgenize dair neler aktaracaksınız?
4: Teşekkürler. Afyonkarahisar Bölgesel Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında mevsim normallerinin üzerine seyretmesini devam etmesini, rüzgarın batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise Afyonkarahisar 35 derece, Uşak 34 derece, Denizli 40 derece olmasını bekliyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz.
4: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Uzmanımız Vahap Acar bölgesine dair tahminlerini paylaştı. Son haberleri aktaracağız Cumhuriyet Gazetesi'nden. Sendikalar dava açtı. İş kolu değişikliği başlığıyla haber paylaşılmış. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belediye şirketleri bünyesinde toplu taşıma işlerinde çalışan işçileri, tüm belediye işçilerini temsil eden genel işler iş kolundan ayrıştırdı. Sendikalar ben yaptım oldu anlayışına tepki gösteriyor. Asıl hedef örgütlülük diyor Elif Özge Yalçın'ın haberi de 9. sayfada. Gaziler direncimizi kıramazlar diyor. Özlük hakları için 45 gündür eylem yapan gaziler ve şehit er yakınları dün Milli Savunma Bakanlığı'na gitti. Ancak eli boş döndü. Gaziler bu yaşadıklarımız bizim direncimizi kırmaz, daha da çok sıkılaştırır dedi. Bu haberin detayları da 8. sayfada. Cumhuriyet Gazetesi'nden haberleri paylaştık. Dilerseniz güzel bir şarkıyla devam edelim. Ardından bağlantılarla burada olacağız.

0: Eskişehir bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Selin Demiralp'ten bölgesine dair günün tahminlerini alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere kolaylıklar diliyoruz. Bölgenize dair neler aktaracaksınız?
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Seyit Gazi ve Han çevrelerinde kısa süreli mevsim sağanak yağışları beklemekteyiz. Hava sıcaklıklarımız mevsim normalleri üzerinde seyredecektir. Rüzgarlarımız ise kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif. Öğle saatlerinde ve akşam saatlerinde orta kuvvette, yer yer kısa süreli kuvvetli olmasını beklemekteyiz. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde beklenen bugünün en yüksek sıcaklıkları Eskişehir 35, Bursa 33, Bilecik 34, Kütahya 34 derece olarak beklemekteyiz. Şimdilik aktaracaklarım bu yöndedir.
0: Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Selin Demiralp Eskişehir ve çevresindeki tahminleri bizlerle paylaştı. Son 20 dakikayı paylaşıyoruz programımızda. Bu kez Fotomaç gazetesiyle devam edelim. Gündemin öne çıkan spor haberleri neler, paylaşalım. Şık Galatasaray'a forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Demirović için Stuttgart'la anlaşamayınca rotasını Patrick Şik'e çevirdi. Sarı Kırmızılar daha önce de gündeme gelen Çek golcü için Bayer Leverkusen'le masaya oturmaya hazırlanıyor. 30 yaşındaki ünlü golcü Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Poku Beşiktaş'ta transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş

0: Leverkusen'den 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Poku'yu renklerine bağladı. Siyah beyazlar Alman kulübüyle masaya oturarak adeta jet hızıyla transferi bitirdi ve oyuncuyu dün gece İstanbul'a getirdi. U23 kontenjanına da uygun olan Poku bugün sağlık kontrolünden geçecek. Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Hollandalı golcü Beşiktaş'ta 1+4 yıllık sözleşme imzalayacak. Sar bitti bitiyor. Galatasaray Tottenham'ın gözden çıkardığı Matar Sar transferinde son aşamaya geldi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla her konuda anlaşan Sarı Kırmızılar İngiliz kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe bugün Lyon'u devirip tarih yazmak için sahaya çıkacak. Şimdi tam zamanı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında bugün Fransa'da Olympique Lyon'la karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli temsilcimizde sakatlıkları bulunan Asensio, Kerem, Mert Günok ve Çağlar forma giyemeyecek. Dev maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Mariani yönetecek. Fenerbahçe bugünkü maçta Lyon'u yenerek turu geçerse 17 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefliyor. Haydi Fenerbahçe, sana zafer yakışır denilmiş. Detaylar 3. sayfada. Doğu Karadeniz bölgesindeyiz. Trabzon ve çevresindeki tahminleri uzmanımız Sayın Eda Nur Gözet'ten dinleyelim. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Hoş bulduk. Günaydın.
0: Eda Nur Hanım, bölgenize dair tahminler için söz sizde.
1: Tabii aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinin Giresun hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak. Rüzgarın kuzey ve batılı yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Trabzon 29, Artvin 27, Giresun 29, Gümüşhane 30 ve Rize 28 derece. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş son kilometrenin üzerinde olup yağış anı düşmesi beklenmektedir. Bölgemizden aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Bizler teşekkür ediyoruz. Sizlere kolaylıklar dileriz. Hoşçakalın. Uzmanımız Eda Nur Gözet'ten de Doğu Karadeniz'e dair tahminleri dinledik. Trabzon çevresi ve Doğu Karadeniz'deki tahminler de böyleydi. Fabinho hazır. Brezilya milli takımıyla çok iyi bir kamp dönemi geçiren süper transfer Fabinho'nun hazır görüntüsü teknik direktör Fatih Tekke'yi sevindirdi. Başarılı hocanın Fabinho'yu hemen orta sahaya monte edeceği belirtildi. Kartal'da Miretti bugün geliyor. Beşiktaş, İtalyano'nun çok istediği Miretti için Juventus'la anlaşma sağladı. Satın alma opsiyonuyla kiralanacak olan Miretti bugün sağlık kontrolleri ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek. Haftanın programı ise şöyle: bu akşam 22'de Lyon'la Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Yarın Avrupa Ligi'nde ise Zalgiris'te Beşiktaş saat 20'de karşılaşacak. 21.30'da ise Ferencvaros Trabzon'la karşı karşıya gelecek. Temsilcilerimize başarılar diliyoruz. Süper Lig'de 3. haftanın açılış karşılaşması Cuma günü saat 21.30'da Gençler Birliği ile Erzurum arasında gerçekleşecek. Cumartesi günü saat 19'da Konya Kocaeli, 21.30'da Gaziantep Rize, 21.30'da aynı saatte Galatasaray Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Pazar günü ise 19'da Eyüp Alanya, 21.30'da Başakşehir Kasımpaşa, 21.30'da ise Samsun Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Pazartesi günü 21.30'da Ahmet ve Trabzon, 21.30'da aynı saatte Beşiktaş ve Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Haftanın maçları da böyle olacak değerli dinleyenlerimiz. Fotomaç gazetesinde böylelikle noktaladık. Dilerseniz güzel bir şarkıyla devam edelim. Ardından bağlantılarımızı sürdüreceğiz. Sedef Sebüktekin'e kulak vereceğiz. Keyfim yerinde sizlerle.

0: Kayseri bölgesindeyiz. Uzmanımız Mevlüt Erdoğan'dan bölgesine dair tahminlerini alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Teşekkürler. Günaydın.
0: Mevlüt Bey, bölgenize dair neler aktaracaksınız? Söz sizde.
1: Teşekkürler. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, öğle saatlerinde Kayseri ve Sivas'ın güney ve doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ve normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bugün bölgemizdeki il merkezlerinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Kayseri 32, Kırşehir 33, Nevşehir 30, Sivas 31 ve son olarak Yozgat 29 derecedir. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Uzmanımız Mevlüt Erdoğan bölgesine dair tahminleri paylaştı. Kayseri ve çevresindeki tahminler de böyleydi. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Birazdan son bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Sabah gazetesinden haberleri aktaralım. Yaya geçidinde scooter faciası. İstanbul'da scooterla yaya geçidinden geçen 18 yaşındaki Tülin Şık'a minibüs çarptı. Genç kız 9 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Gözaltına alınan şoför İsmail de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anne Tülay Şık, "Kızım ölümle savaşırken o adam dışarıda geziyor." diyerek isyan etti. Şerife'yi katletti, yüreğimizi yaktı. Maalesef yine bir kadın cinayeti haberi var. İstanbul Gazi Osman Paşa'da vahşi bir kadın cinayeti yaşandı. 51 yaşındaki Hakan Sayıcı 2 yıl önce ayrılmalarına rağmen peşini bırakmadı. 41 yaşındaki Şerife Gezer'i sokak ortasında kurşun yağmuruna tutarak katletti. Ardından girdiği yufkacı dükkanının çalışanını rehin alan cani 1,5 saat sonra polise teslim oldu. Katliamın görüntüleri izleyenleri kahretti. Kelepir ev ilanıyla büyük vurgun. İstanbul'da ucuz ev ilanı vererek vatandaşları kandıran ve kapor aldıktan sonra ortadan kaybolan şebekenin 13 üyesi yakalandı. Mağdur Fatma Balaban, "Çaresizliğimizden yararlanarak bizi dolandırdılar," dedi. Detaylar 8. sayfada. Son bağlantımız için Erzurum bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Aslı Alkanat bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Hoş bulduk. Günaydın Fatma.
0: Aslı Hanım, bölgenize dair tahminler için sizi dinliyoruz.
2: Evet. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey kesimleriyle Erzincan, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerimizde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle: Erzurum 27, Erzincan 33, Ardahan 23 ve Bayburt 30 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar Fatma Hanım.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Uzmanımız Aslı Alkanat'tan güne dair tahminlerini dinledik. Böylelikle de programımızın sonuna geldik. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz Cenk Balat'la birlikte. Hepinize güzel, keyifli, mutlu, huzur ve sağlık dolu bir gün diliyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Thank you.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Ağustos Çarşamba. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 34, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli 35, Sakarya 34, Kocaeli 35, Tekirdağ 30 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 37 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 35, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 33 derece, Çankırı ve Eskişehir 35, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Nevşehir 30, Yozgat 29, Niğde ve Sivas 31 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 33, Düzce 34, Karabük 36, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusuyla iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 33, Giresun 28, Gümüşhane 30, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 32 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Malatya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 33 derece, Ardahan 23, Bingöl 35, Bitlis 28, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 35, Kars 28, Malatya 34, Muş 33, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 37 derece, Batman ve Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 39 ve son olarak Siirt 37 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler, rüzgarın öğle saatlerinden sonra yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Ağustos Çarşamba günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla Bartın, Zonguldak kıyı kesimlerinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra batısında 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla açıklarında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, zamanla doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Ağustos Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde genelinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinde güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı. Suç örgüt faaliyetlerinin mali yapılanmasının, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerinin ve örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın başsavcılık tarafından çok yönlü sürdürüldüğü kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri mali sürdürülebilirliğine ilişkin güvenin yeniden bozulması, Amerika hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararı son günlerde altın fiyatlarını pozitif etkiledi. Dün gram altın önceki güne kapanışa göre %0,21 artışla 7204 liradan işlem gördü. Bugünse güne satıcılı başlayan gram altın saat 09.30 itibariyle önceki kapanışa göre %0,6 azalışla 7161 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11.722 liradan, Cumhuriyet altını ise 46.773 liradan satılıyor. Edirne'de Hamza Beyli sınır kapısında gümrük muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında bir tırda 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi. Yaralı sayısının ise 1666'ya yükseldiği kaydedildi. Beykoz'da 2016'da vefat eden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un otopsisinde şüpheli ölüm tespiti ve Alihan Kuruş'un da arasında olduğu şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yirminci Akdeniz oyunlarının 5. gününde Türkiye, yüzmede 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler 200 metre karışık finalinde yarışan Berke Saka, 1.58.66'lık derecesiyle gümüş madalya alırken, Polat Uzer Turnalı ise 200 metre kelebek disiplininde bronz madalyanın sahibi oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı arasında bulunan Hastal Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacağından Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanma yapılmaktadır. Aydın Denizli Otoyolu'nun 4 ile 5. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Artvin Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometrelerinde bulunan 20 adet tünel ve güzergahında yapılacak drenaj sistemleri nedeniyle 8 ila 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanacaktır. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışmaları nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Ağustos Çarşamba günü ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 27 Ağustos Perşembe günü ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 28 Ağustos Cuma günü ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Balıkesir hariç Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Hakkari ve Şırnak hariç Kütahya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, Cuma gününden itibaren yurdun iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Daha ayrıntılı bilgilere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 31 santigrat derece, Mersin Yenişehir 31, Antalya Alanya 30, Mersin Anamur, Muğla Fethiye ve Antalya Finike 29, Antalya Kaş, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri 28, Artvin Hopa, Muğla Datça, Giresun 27 santigrat derece. Muğla Bodrum 26, Ordu Altınordu 26, Samsun Atakum Bölge, Aydın Kuşadası, Balıkesir Ayvalık, Tekirdağ Süleymanpaşa, Van Gevaş Akdamar Feneri, Kastamonu İnebolu, Çanakkale, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos ve Trabzon Ortahisar Havalimanı 25 santigrat derece. İzmir Dikili Van Tuşba Liman ve Düzce Akçakoca 24, Bitlis Tatvan Liman Sinop, Bitlis Adil Cevaz Liman 23, Bartın Güney Mendirek Feneri 22, Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri 22, son olarak Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri 18 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
1: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe,

0: 13 ayda Alo 181 çağrı merkezimizde yaptığımız eğitim çalışmalarıyla 10 bin çocuğumuza çevre bilinci aşıladık. Atalarımızın mirası, çocuklarımızın emaneti olan çevreyi koruyoruz. Çocuklarımız değerli. Onlara çevre bilincini aşılıyoruz. Alo 181, Çevre Şehircilik Bakanlığı hizmet hattı.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Onlar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri. Geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği tüm güzellikleri koruyalım ve bunu ilke edinelim.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Orman yangınlarının %95'i insanlardan kaynaklanıyor. İnsan kaynaklı bu yangınların büyük bir bölümü ise ihmal ve dikkatsizlikten. Lütfen, ormanda ateş yakmayınız. Seyir halindeyken aracınızdan sigara atmayınız. Yangına neden olabilecek yanıcı ve parlayıcı maddelerle naylon ve plastik gibi çevreyi kirletici maddeleri ormanda bırakmayınız. Orman alanlarında gördüğünüz herhangi bir ateşi Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Türkiye genelinde 24 saat hizmet veren ücretsiz orman yangın ihbar hattını arayınız. Ücretsiz orman yangın ihbar hattı Alo 177. Saat 11.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Ağustos Çarşamba. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 34, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli 35, Sakarya 34, Kocaeli 35, Tekirdağ 30 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 37 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 35, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 33 derece, Çankırı ve Eskişehir 35, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Nevşehir 30, Yozgat 29, Niğde ve Sivas 31 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 33, Düzce 34, Karabük 36, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusuyla iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 33, Giresun 28, Gümüşhane 30, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 32 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Malatya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 33 derece, Ardahan 23, Bingöl 35, Bitlis 28, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 35, Kars 28, Malatya 34, Muş 33, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 37 derece, Batman ve Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 39 ve son olarak Siirt 37 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler, rüzgarın öğle saatlerinden sonra yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Ağustos Çarşamba. Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Sabah saatlerinde Bartın, Zonguldak kıyı kesimleri 5 ila 7. Öğle saatlerinden sonra batısı 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece saatlerinden itibaren Güney Ege'nin kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı. Suç örgüt faaliyetlerinin mali yapılanmasının, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerinin ve örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın başsavcılık tarafından çok yönlü sürdürüldüğü kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri mali sürdürülebilirliğine ilişkin güvenin yeniden bozulması, Amerika hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararı son günlerde altın fiyatlarını pozitif etkiledi. Dün gram altın önceki güne kapanışa göre %0,21 artışla 7204 liradan işlem gördü. Bugünse güne satıcılı başlayan gram altın saat 09:30 itibariyle önceki kapanışa göre %0,6 azalışla 7161 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11722 liradan, Cumhuriyet altını ise 46773 liradan satılıyor. Edirne'de Hamza Beyli sınır kapısında gümrük muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında bir tırda 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi. Yaralı sayısının ise 1666'ya yükseldiği kaydedildi. Beykoz'da 2016'da vefat eden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un otopsisinde şüpheli ölüm tespiti ve Alihan Kuruş'un da arasında olduğu şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi. Müzik. 20. Akdeniz Oyunları'nın 5. gününde Türkiye, yüzmede 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler 200 metre karışık finalinde yarışan Berke Saka 1.58.66'lık derecesiyle gümüş madalya alırken Polat Uzer Turnalı ise 200 metre kelebek disiplininde bronz madalyanın sahibi oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı arasında bulunan Hastal Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacağından Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanma yapılmaktadır. Aydın Denizli Otoyolu'nun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Artvin Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometrelerinde bulunan 20 adet tünel ve güzergahında yapılacak drenaj sistemleri nedeniyle 8 ila 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanacaktır. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışmaları nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Atina az bulutlu ve açık 37. Belgrad parçalı bulutlu 32. Berlin az bulutlu 26. Helsinki az bulutlu 16. Kiev parçalı bulutlu 26. Kopenhag az bulutlu 21. Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 26. Madrid parçalı bulutlu 31. Moskova mevsimi sağanak yağışlı 19. Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 26. Priştine parçalı bulutlu 32, Roma az bulutlu 32, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Varşova çok bulutlu 22, Viyana çok bulutlu 30 ve Zürih çok bulutlu 27 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 37 derece. Aşgabat az bulutlu ve açık 37. Astana parçalı bulutlu 27. Bağdat az bulutlu ve açık 48. Bakü parçalı bulutlu 32. Bişkek az bulutlu ve açık 28. Duşanbe az bulutlu ve açık 37. Kabil az bulutlu 33. Kerkük az bulutlu ve açık 44. Kuveyt az bulutlu ve açık 39. Medine az bulutlu ve açık 46. Mekke az bulutlu ve açık 43. Riyad az bulutlu ve açık 42. Şam az bulutlu ve açık 40. Tahran az bulutlu ve açık 37. Taşkent az bulutlu ve açık 36. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 32. Ve Tokyo az bulutlu ve açık 37 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 34 derece. Kahire az bulutlu ve açık 41. Melbourne parçalı bulutlu 15. Montreal parçalı bulutlu 26. New York parçalı bulutlu 27. Sydney sağanak yağışlı 17 ve Washington parçalı bulutlu 29 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece. Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 25. Gümülcü yine gök gürültülü sağanak yağışlı 31. Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 33. Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 25. Komrat kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 26. Köstence parçalı bulutlu 27. Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 25. Podgorica az bulutlu ve açık 35. Selanik parçalı bulutlu 33. Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 30. Tarakya gök gürültülü sağanak yağışlı 26. Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 28. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 30. Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 35. Girne az bulutlu 30. Lefkoşa az bulutlu 32. Ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugüne dek gönüllü kan bağışçısı olan Türkiye'nin iyi insanlarına teşekkürler. Ama bir olmazsak bir eksiyiz. Yeterli kan stoğunu sağlamak için hadi Türkiye, iyilik aşkına gönüllü kan bağışçısı olmaya.
1: Meteorolojinin sesi.

0: Saat 12.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Ağustos Çarşamba. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 34, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli 35, Sakarya 34, Kocaeli 35, Tekirdağ 30 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 37 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 35, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 33 derece, Çankırı ve Eskişehir 35, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Nevşehir 30, Yozgat 29, Niğde ve Sivas 31 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 33, Düzce 34, Karabük 36, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusuyla iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 33, Giresun 28, Gümüşhane 30, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 32 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Malatya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 33 derece, Ardahan 23, Bingöl 35, Bitlis 28, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 35, Kars 28, Malatya 34, Muş 33, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 37 derece, Batman ve Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 39 ve son olarak Siirt 37 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler, rüzgarın öğle saatlerinden sonra yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Ağustos Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi tarihi milli parkı alanında düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlama programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Bizans'ın paslı kilidini iman tahtalarıyla kırıp Anadolu'nun cümle kapısını açtığımız Malazgirt'te sizlerle beraberiz. Malazgirt'te hem dehasının hem de bileğinin kuvvetiyle bize bu aziz vatanın kapılarını açan Sultan Alparslan'ı, onun kutlu ve yiğit ordusunu, şehit ve gazilerimizin tamamını bugün bir kez daha kemale edeple yad ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün aynı zamanda Anadolu'nun harimi ismetine uzanan kirli elleri topraklarımızdan söküp atmak üzere başlattığımız büyük taarruzun 102. seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Bu vesileyle milli mücadelede bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şunu bilhassa ifade etmek isterim. Biz Malazgirt'te ebedi yurt kıldığımız bu cennet vatanı tam 850 sene sonra işgalcilere karşı canımız pahasına savunmuş, bu uğurda can alıp can vermiş istiklaline aşık bir milletiz ifadelerini kullandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç.ösym.gov.tr adresinden erişebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 10 yıldır hizmet verdiğini belirterek, köprüyle 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık, 180 bin ton karbon emisyonunu önledik ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 7 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73.438, yaralı sayısının ise 174.447 olduğu ifade edildi. Ve spor, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında yarın Litvanya temsilcisi Žalgiris'le deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşı karşıya gelecek. Grupama stadında oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı arasında bulunan Hastal Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacağından Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanma yapılmaktadır. Aydın Denizli Otoyolu'nun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Artvin Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometrelerinde bulunan 20 adet tünel ve güzergahında yapılacak drenaj sistemleri nedeniyle 8 ila 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanacaktır. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışmaları nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Ağustos Çarşamba günü ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 27 Ağustos Perşembe günü ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 28 Ağustos Cuma günü ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Balıkesir hariç Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Hakkari ve Şırnak hariç Kütahya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, Cuma gününden itibaren yurdun iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Daha ayrıntılı bilgilere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Ses Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlere ve zengin özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfi Diyar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere keyifli bir gün diliyor, programımıza başlıyoruz. Bu hafta geçmişini yaşayan ama bir o kadar da yeni kalan şehrimiz, Yunus Emre'nin yurdu, Nasrettin Hoca'nın mirası Eskişehir'i tanıtacağız. Kurtuluşa, kuruluşa ve yeniden doğuşa şahit olmuş bu şehrin köklü tarihini keşfe çıkacağız. İsa'dan önce 1. bin yılda Porsuk Nehri kıyılarında Frigyalılar tarafından kurulan Eskişehir, Türkiye'nin en önemli yol kavşaklarından birisidir. Odun pazarı evleri, sadece Eskişehir'de bulunan lüle taşı, çeşitli hastalıklara iyi gelen sıcak su kaynakları, çiğ böreği ve kalabak suyuyla ünlü bu güzel İç Anadolu şehri pek çok ilkede ev sahipliği yapmıştır. 1940 yılında açılan ilk köy enstitüsü burada kurulmuş, Osmanlı döneminde verginin ilk kez toplandığı yer olmuş ve 1961'de ilk yerli otomobilimiz Devrim burada üretilmiştir. Eskişehir ilk çağlardan Selçuklu dönemine, Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar her dönemden tarihi izler taşır. Milattan önce 14. yüzyılda Hititler burada bir devlet kurmuş, milattan önce 12. yüzyılda Frigler Anadolu'ya geçmiş ve Darilyon adıyla şehre yerleşmişlerdir. Han ilçesi yakınındaki Midas Anıtı, diğer adıyla Yazılı Kaya, Friglerden kalan önemli eserlerden biridir. Şehir, Persler ve Bizans'ın da hakimiyetine girmiş, Selçuklular döneminde Sultanönü adını almış, ardından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Cumhuriyet döneminde de Kurtuluş Savaşı muharebelerinin üçü burada yaşanmış, yüzyılların tüm yaşanmışlığı şehre yansımıştır. Efsanevi İpek Yolu da şehrin içinden geçmiş, yol üzerindeki kervansaray ve han kalıntıları çevredeki köylerde günümüze ulaşmıştır. Bu nedenle bazı köylere Değişören ve Örenköy gibi isimler verilmiştir. 1923 yılında il olan Eskişehir, 1993 yılında büyük şehir statüsüne geçmiştir. Eskişehir ayrıca 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Başkentliği unvanlarını taşımaktadır. Coğrafi olarak Eskişehir, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinin kuzeybatısında yer alır. Doğu ve kuzey sınırlarını Sakarya Nehri oluştururken, batıda Anadolu'nun ormanlık alanları şehrin bitki örtüsüne yeşil bir zenginlik katmakta, İç Anadolu'nun geniş stepleri ise karakteristik doğal yapısını şekillendirmektedir. Türkiye'nin sürekli gelişen ve yeniliklerle dolu kentlerinden biri olan Eskişehir'in 2024 verilerine göre nüfusu 921.630 kişi, yüz ölçümü ise 13.960 km². Kuzeybatıda Bilecik, batıda Kütahya, güneybatıda Afyonkarahisar, güneyde Konya, doğuda Ankara ve kuzeyde Bolu illeriyle komşudur. Merkezde bulunan Odunpazarı ve Tepebaşı olmak üzere Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyit Gazi ve Sivrihisar'la birlikte 14 ilçesi bulunmaktadır. Anadolu'nun kalbinde stratejik bir noktada yer alan Eskişehir'in plaka kodu 26'dır. İstanbul'a uzaklığı 306 kilometre, İzmir'e uzaklığı 437 kilometre ve Ankara'ya uzaklığı 228 kilometredir. İklim olarak şehir sert karasal bir iklime sahiptir. Kış mevsimi oldukça soğuk, yaz mevsimi ise sıcak geçer. Ayrıca konumu nedeniyle zaman zaman geçiş iklim özellikleri de görülür. Şehrin ortasından geçen Porsuk Çayı, Eskişehir'in atmosferine ayrı bir güzellik katar. Çay üzerindeki köprüler ve gondol turları, şehre Avrupa şehirlerini aratmayacak bir hava kazandırır. Kültür ve sanat açısından da oldukça gelişmiş olan şehirde birçok tiyatro salonu bulunur. Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Kültür ve Sanat Parkı'nda opera salonunda operalar sahnelenmektedir. Frigyalılara dayanan geçmişi sayesinde kentte birçok arkeolojik kalıntı ve müze yer alır. Ayrıca Eskişehir
1993 yılında kurulan Osman Gazi Üniversitesi ve 1982 yılında kurulan Anadolu Üniversitesi'ne ev sahipliği yapar. Bu nedenle şehir bir öğrenci kenti olarak bilinir ve hareketli bir gece hayatına sahiptir. Kısacası Eskişehir, tarihi, kültürü, doğası ve modern yaşamıyla keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir şehirdir. Bu nedenle şehirde gezilecek pek çok yer bulunuyor. Odun Pazarı evleri, Porsuk Çayı, Sazova Parkı, Lületaşı Müzesi, Han Antik Kenti, Balıkdamı Kuş Cenneti ve Midas Anıtı, Eskişehir'in mutlaka görülmesi gereken yerlerinden sadece birkaçı. Güzel bir Eskişehir türküsünden sonra Venedik atmosferine sahip merkezi ve yüzyıllar öncesine uzanan antik kentleriyle Eskişehir'i tanıtmaya devam edeceğiz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sazova Parkı, tam adıyla Eskişehir Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı, şehrin Sazova Mahallesi'nde 400 bin metrekare üzerine kuruludur. 2008 yılından beri hizmet veren park, hem çocuklar hem de yetişkinler için pek çok aktivite sunuyor. Parkta görebilecekleriniz arasında Nuh'un Gemisi, Masal Şatosu, 25 bin metrekarelik gölet, park çevresinde dolaşan buharlı mini tren, çocuk oyun alanları, hayvanat bahçesi, bilim ve deney müzesi, konser alanları ve amfiteyatro yer alıyor. Eskişehir'e gidip de görmeden gelmemeniz gereken yerlerden biri de Odunpazarı evleridir. Bu tarihi evler Osmanlı döneminin izlerini taşır. Renkli ve ahşap çatılarıyla dikkat çeker. Neredeyse 3-4 kuşağın yaşadığı bu evlerde nice hikayelerin ve hatıraların izleri vardır. Çevresinde camiler ve şadırvanlar bulunan bu 300 yıllık evler Eskişehir'in en köklü yerlerinden biridir. Odunpazarı evleri dünya çapında da ün kazanmıştır. Evlerde daha çok Türkmen ve Osmanlı yaşam biçimleri yansıtılmıştır. Dar sokaklarda dolaşırken tarihi atmosferi hissedebilirsiniz. Odunpazarı tarihi kent merkezi, Odunpazarı evleri, Odunpazarı çarşısı, Balmumu Müzesi, Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Lületaşı Müzesi, Cumhuriyet Tarihi Müzesi gibi tarihi ve önemli mekanlar Odunpazarı bölgesinde gezilecek yerler arasında ilk akla gelenlerdir. Odunpazarı evleri UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alır ve hem tarih hem de kültürü deneyimlemek için Eskişehir'in en özel noktalarından biridir. Eskişehir'de gezilmesi gereken yerlerden biri de Porsuk Çayı'dır. 448 metre uzunluğuyla İç Anadolu'nun en uzun kollarından biri olan çay, Kütahya Ovası'ndan geçip Eskişehir merkezinden devam ederek Sakarya Irmağı'na ulaşır. Derinliği ise yaklaşık 2-3 metre arasındadır. Çayın şehir merkezine bakan tarafı adalar olarak bilinir. Burası şehrin en hareketli ve en güzel bölgelerinden biridir. Porsuk Çayı üzerindeki köprüler, Avrupa şehirlerindeki köprüleri aratmayacak güzelliktedir. Buradaki gezintiniz sırasında mutlaka gondola binmelisiniz. Bu keyifli gezi, çayın güzelliği ve çevresindeki hareketli yaşam, sizi Eskişehir'de ama Venedik'teymiş gibi hissettirecek sevgili dinleyicilerimiz. 16. yüzyılda Osmanlı Veziri Çoban Mustafa Paşa tarafından yaptırılan Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Eskişehir'in en önemli tarihi yapılarından biridir. Mimar Sinan'ın eserleri arasında yer alan külliye, cami, şadırvan, imaret, medrese ve türbeden oluşur. Adını kubbesini örten kurşun kaplamadan alan cami, klasik Osmanlı mimarisinin zarif örneklerinden biridir. Bugün külliye içerisinde Lületaşı Müzesi ve el sanatları atölyeleri de bulunur. Eskişehir'in Odunpazarı semtinde bulunan Kurşunlu Camii, hem mimarisi hem de kültürel zenginliğiyle mutlaka görülmesi gereken değerlerindendir. Dünyada tek örneği olan Lületaşı Müzesi, Eskişehir'in simgesi haline gelen bu değerli taşın işlenmiş en güzel örneklerini sergiler ve Lületaşı madeni hakkında çok değerli bilgiler sunar. Kurşunlu Camii ve Külliyesi içinde yer alan müzede ustaların elinden çıkmış pipo, takı ve süs eşyaları görülebilir. Müze zengin koleksiyonuyla hem sanat hem de kültür açısından keyifli bir deneyim sunuyor. Oluşumunu sağlayan tepkimeler dolayısıyla yer altında ıslak halde bulunan işlenebilir lüle taşının Türkiye'de yalnızca Eskişehir'de çıkarıldığı için Eskişehir taşı olarak bilindiği bilgisini de sizlerle paylaşalım. Eskişehir Balmumu Heykeller Müzesi, Türkiye'nin ilk ve tek Balmumu Heykeller Müzesi'dir. Müze, eski belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kendi eserlerinden oluşur ve Türkiye'de bu konsepte hizmet veren ilk müze olma unvanını taşır. 2013 yılında açılan müzede pek çok ünlü ismin Balmumu heykelleri sergileniyor. Mustafa Kemal Atatürk ve ailesi, Osmanlı padişahları, Türk ve dünya liderleri, tiyatro, sinema ve iş dünyası konu başlıklarına dahil olan ünlülerin heykelleri, farklı dekorlar eşliğinde gerçekçi görünümleriyle dikkat çekiyor. Eskişehir'in merkezinde Odunpazarı bölgesinde yer alan müze, şehre gelenlerin mutlaka görmesi gereken önemli kültürel mekanlarından biridir. Han Antik Kenti, Eskişehir'in Han ilçesinde yer alır ve Frigler dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Lidya, Pers, Roma ve Bizans uygarlıklarının izlerini taşıyan bu bölge, tarih boyunca önemli bir yerleşim ve ticaret merkezi olmuştur. Antik kentin en dikkat çekici kalıntıları arasında kayalara oyulmuş mezarlar, kaya anıtları, eski yerleşim izleri ve ibadet yapıları bulunur. Özellikle Filik döneminden kalma kaya mezarları bölgenin tarihini gözler önüne serer. Yeraltı galerileri ve çok sayıda tahıl ambarının uzun süreli tehditlere karşı savunma ve koruma amaçlı yapıldığı düşünülmektedir. Bölgenin tarihsel konumu göz önüne alındığında Anadolu'da 7. yüzyıldan itibaren yoğunlaşan Arap akınlarına karşı yapıldığı tahmin ediliyor. Yeraltına inen kat kat mekanlar ve koridorlar en alt

Şehrin tarih ve kültür açısından en değerli duraklarından biridir. Eskişehir'in en güzel doğal alanlarından biri de Balıkdamı Kuş Cenneti'dir. Türkiye'nin en büyük sulak alanlarından olan bu bölge, 30 bin dönümlük arazisi, göletleri ve sazlıklarıyla 3 kıtadan göç eden kuşların konaklama noktasıdır. Aynı zamanda balıkların yaşam ve üreme alanı olduğundan yöre halkı buraya Balıkdamı adını vermiştir. Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar üçgeninde yer alan Dağlık Frigya bölgesi, binlerce yıllık uygarlıkların izlerini taşıyor. Bölgenin en görkemli yapılarından biri de Midas Anıtı, diğer adıyla Yazılı Kaya'dır. 17 metre yüksekliğindeki bu dev anıt, Friglerin ana tanrıça Kibele'ye adadığı kutsal bir yapıdır. Cephe süslemeleri, geometrik motifleri ve ortasındaki niş bölümüyle dikkat çeker. Bu nişin törenlerde tanrıça heykelinin konulduğu en kutsal alan olduğu düşünülüyor. Üzerinde yer alan Frigce yazıtlarda Kral Midas'ın adı geçer. Bu nedenle halk arasında Midas anıt olarak bilinir. Yazılı Kaya sadece Friglerin değil, Hititlerden günümüze kadar birçok uygarlığın kutsal kabul ettiği bir merkez olmuştur. Düz bir ovanın içinden fışkıran kayalıklar görünümdeki Eskişehir'in en büyük ilçesi olan Sivrihisar, Nasrettin Hoca, Yunus Emre ve Aziz Mahmut Hüdayi gibi önemli isimlerin yetiştiği yerdir. 1926 yılına kadar Ankara'ya bağlı olan ilçe, Bakanlar Kurulu'nun Anadolu'da ilk toplandığı merkez olma özelliğine de sahiptir. Tarihi yapıları, yöresel yemekleri ve konumuyla öne çıkan Sivrihisar, Ankara, İzmir ve Eskişehir yollarının kesiştiği noktadadır. Eskişehir'in güneybatısında denizden yaklaşık 1010 metre yükseklikte yer alan Karacahisar Kalesi, Osmanlı Devleti'nin ilk fethettiği kale olarak bilinir. Bizans döneminde sınır kalesi olarak kullanılan bu yapı, konumu ve mimarisiyle kale kent düzenine sahip yerleşimlerin önemli bir örneğidir. 1288 yılında Osman Gazi tarafından fethedilen kale, Osmanlı'nın kuruluş sürecinde büyük bir sembol haline gelmiş. Burada hutbe okutulup kadı ve imam atanmasıyla birlikte Osmanlı Devleti'nin ilk temelleri atılmış. Odun Pazarı mevkiinde Porsuk Çayı'nın yanındaki platoda yer alan Karacahisar Kalesi hem tarihi hem de manevi açıdan önemli bir yerdir. Eti Arkeoloji Müzesi, Türkiye'de özel sektör desteğiyle hayata geçirilen ilk müze olma özelliğine sahiptir. Neolitik çağdan Osmanlı dönemine kadar uzanan yaklaşık 22.500 esere ev sahipliği yapar. Müze, heykeller, günlük kullanım eşyaları, takılar, silahlar ve pişmiş toprak eserler gibi pek çok değerli parçayı ziyaretçilere sunmakta. Eskişehir ve çevresindeki kazılarda ortaya çıkan eserlerin yanı sıra, bağış ve satın alma yoluyla edinilen parçalar da koleksiyonda yer alıyor. Müzenin tarihi 1940'lı yıllarda küçük bir depo ile başlasa da artan eserler nedeniyle zamanla modern bir müzeye ihtiyaç duyulmuştur. 2007'de Eti Şirketler Grubu'nun desteğiyle inşa edilen yeni bina, 2010'da tamamlanmış, 2011'de ziyaretçilere açılmıştır. 4000 metrekarelik alanda kurulu olan müze, sergi salonları, kütüphane, laboratuvar ve konferans salonuyla hem bilimsel çalışmalara hem de kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Battal Gazi Külliyesi Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde yer alır ve adını kahramanlıklarıyla halk arasında efsaneleşmiş olan Battal Gazi'den alır. Külliye, Anadolu Selçuklu Sultan Alaaddin Keykubat'ın annesi Ümmühan Hatun'un gördüğü bir rüya sonucu 1208'de inşa ettirilmiş, daha sonraki dönemlerde Osmanlılar tarafından onarılarak genişletilmiştir. Efsaneleri, destanları ve halk hikayeleri günümüze kadar ulaşan Battal Gazi, 8. yüzyılda Bizans'a karşı yapılan seferlerde komutanlık yapmış, kahramanlıklarıyla Anadolu'da İslam'ın yayılmasına büyük katkı sağlamıştır. Asıl adı Cafer'dir. Türbesindeki 5,5 metrelik sanduka, onun cesareti ve büyüklüğünü simgeleyen bir sembol olarak kabul edilmektedir. Yanındaki sandukanın ise Bizans kralının kızı Eleonora'ya ait olduğu rivayet ediliyor.
cami, türbe, medrese, dergah, imarethane ve hamam gibi oldukça büyük bir yapılar topluluğundan oluşan külliyenin merkezi.

Nehri'nde yer alan türbede Battal Gazi ile birlikte Alaaddin Keykubat'ın annesi Ümmühan Hatun'a ait olduğu düşünülen mezarda bulunur. Zamanla burası sadece dini bir merkez değil, aynı zamanda bir ilim ve eğitim yuvası haline gelmiştir. Özellikle Osmanlı döneminde dervişlerin ve öğrencilerin toplandığı önemli bir kültür merkezi olarak kullanılmıştır. Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşıyan mimarisi, kemerli geçişleri ve geniş avlusuyla dikkat çeken külliye, bugün de manevi atmosferi ve tarihi dokusuyla Eskişehir'in en önemli tarihi yapılarından biridir. İnönü Savaşları Karargahı ve Kurtuluş Savaşı'nın dönem noktalarından olan İnönü Savaşları'nın sek ve kumandasının yapıldığı tarihi bir yapıdır. Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü'nün karargah olarak kullandığı bu ev, 2000-2001 yıllarında müze olarak ziyarete açılmış. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan kuvvetlerinin ilerleyişini durdurmak ve Türk direnişini organize etmek amacıyla seçilen, savaşların kritik kararlarının alındığı karargah evi Eskişehir'in İnönü ilçesindedir. Bizans döneminden kalma inler nedeniyle İnönü adını alan ilçe, Kurtuluş Savaşı kahramanı İsmet İnönü'nün soyadını buradan almasına da vesile olmuştur. Müze olarak kullanılan karargah evinde savaş fotoğrafları, cephe emirleri, malzemeler ve dönemin silahları sergilenmektedir. Ayrıca İsmet İnönü'nün üniformaları ve etnografik eserler de koleksiyonun bir parçasıdır. İslam tarihinde yaşamış bazı meşhur şahısların farklı şehirlerde birden fazla kabri bulunmaktadır. Bu kabirlerden gerçek olanına mezar veya türbe, diğerlerine ise makam adı verilir. Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesine bağlı Doğançayır köyü yakınında bulunan Melik Gazi Türbesi de İslam tarihinde önemli bir komutan olan Emir Gazi adına yapılmış bir makam türbedir. Büyük Selçuklu Sultanı Sancar tarafından Melik ünvanı verilen Emir Gazi, Bizans, Haçlı ve Ermeni ordularına karşı kazandığı zaferlerle tanınır. Gerçek kabri Kayseri'dedir. Eskişehir'deki türbe ise onun kahramanlıklarının hatırasını yaşatmak amacıyla inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı yapı Roma ve Bizans mimari etkileri taşır. Taş ve tuğla işçiliğiyle yapılmış kemerli pencereleri, içindeki tek sandukası ve eski bitki motifli süslemeleriyle dikkat çeker. Türbenin çevresi eski bir mezarlık alanıdır. Doğançayır beldesi ayrıca Nazım Hikmet'in ülkemizdeki ilk anıt mezarına da ev sahipliği yapar. 2001 yılında yapılan bu anıt mezar, şairin vasiyetine uygun olarak Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen 72 Doğançayırlı'nın yanında yer almaktadır. Sivrihisar Saat Kulesi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 1899 yılında dönemin kaymakamı Mahmut Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Yüksek bir kaya kütlesinin üzerinde kurulduğu için ilçenin her yerinden rahatça görülebilir. Kesme taş ve tuğla ile kare planlı olarak yapılan kule yaklaşık 15 metre yüksekliğindedir. Dört cephesinde de saat kadranları bulunan yapının en dikkat çekici özelliği şehre bakan güney yüzündeki saatin diğerlerinden daha büyük yapılmış olmasıdır. Osmanlı'da 2. Abdülhamit döneminde birçok şehirde saat kuleleri inşa ettirilmiş, Sivrihisar Saat Kulesi de bu anlayışın bir parçası olmuştur. Avrupa'dan getirtilen mekanizması haftada bir kurulmakta, üzerindeki 300 kilogramlık tunç çansa her saat başı çalmaktadır. Yıllar içinde çeşit donanımlar gören kule, bugün Sivrihisar'ın en önemli simgelerinden biri olmayı sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Eskişehir Müzesi, Tepebaşı ilçesinde Eskişehir Garı'nın hemen yanında yer alır. 1998 yılında açılan müze, aslında 1997'de Demiryolu Şubesi'ndeki eski sobaların boyanıp sergilenmesi fikriyle doğmuş. 106 yıllık tarihi bir binada hizmet veren müzede, buharlı, dizel ve elektrikli lokomotifler, vagonlar, telgraf makineleri, eski telefonlar, fenerler ve demir yollarına ait çok sayıda belge sergilenmektedir. Ayrıca 5 metre uzunluğunda, 3,5 metre genişliğinde büyük bir tren istasyonu maketi de en çok ilgi çeken eserler arasındadır. Eskişehir'de yer alan Tülomsaç Müzesi, hem şehrin hem de Türkiye'nin
üretim ve kalkınma hikayesine tanıklık eden önemli bir merkezdir. Müze, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Devrim'le, ilk yerli lokomotif Karakurt'u sergilemesiyle ayrı bir değer taşır. Özellikle 1961'de üretilen Devrim arabası, Türk mühendisliğinin cesaret ve azmini simgeleyen bir eser olarak öne çıkar. Devrim'in hikayesi 16 Haziran 1961 yılında Ankara'da yapılan bir toplantıyla başlar. Ordunun binek araç ihtiyacını karşılamak amacıyla Devlet Demir Yolları'na bir otomobil üretme görevi verilir ve sadece 4,5 ay gibi kısa bir süre tanınır. Eskişehir Demir Yolu Fabrikası'nda hummalı bir çalışmayla, tamamen yerli mühendislerin emeğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yetiştirilen 4 adet otomobil üretilir. Ancak Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in bindiği aracın deposunun boş bırakılması nedeniyle yaşanan talihsiz olay Devrim'in kaderini belirlemiştir. Gürsel'in batı kafasıyla otomobil yaptınız ama doğu kafasıyla benzin ikmalini unuttunuz sözleri hafızalara kazınmıştır. Bugün 4 otomobilden yalnızca biri günümüze ulaşmıştır. Bu özel araç Tülomsaş Müzesi bahçesinde yapılan cam garajda sergilenmekte ve halen çalışır durumda tutulmaktadır. Devrim arabası yalnızca bir otomobil değil, Türkiye'nin hayal gücünü, mühendislik kabiliyetini ve üretim cesaretini simgeleyen bir mirastır. Tasavvuf edebiyatının en büyük temsilcilerinden biri olan Yunus Emre, Anadolu'nun yetiştirdiği en önemli halk ozanlarından biridir. Sade dili ve derin hikmetiyle Anadolu'da sevgi ve hoşgörünün sembolü olmuştur. Doğum ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmese de 13. ve 14. yüzyıllar arasında yaşadığı, doğum yerinin ise Eskişehir'in Mihalıçık ilçesine bağlı Sarıköy olduğu kabul edilmektedir. Yunus Emre'nin mezarının Eskişehir'de olduğuna dair en güçlü kanıt 1946 yılında yapılan kazılardır. Bu kazılarda bulunan iskeletlerden biri Türkmen kafası olarak yorumlanmış ve Yunus Emre'ye ait olduğuna inanılmıştır. Yunus Emre Külliyesi türbenin yanı sıra cami, şadırvan, kültür evi ve müzeden oluşuyor. Müze bölümünde Yunus Emre Zaviyesi'ne ait belgeler, fotoğraflar, kitaplar ve şairin dörtlüklerinin yer aldığı panolar sergilenmektedir. Türbenin ön cephesinde ise "Gelin tanış olalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz" sözü ise onun yaşam felsefesini özetler. Bugün Eskişehir'in Mihalıçık ilçesi Yunus Emre beldesinde yer alan bu külliye her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlamakta ve Yunus'un hoşgörü dolu felsefesini yaşatmaya devam etmektedir. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken köklü tarihiyle bizleri geçmişe götüren, modern yüzüyle bugünü yaşatan Eskişehir'i keşfetmeye devam ediyoruz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Eskişehir, Balkan ve Kafkas göçmenlerinin etkisiyle oldukça zengin bir mutfağa sahiptir. Bulunduğu coğrafi konum sayesinde birçok kültürün harmanlandığı şehirde buğday, bulgur ve hamur işleri mutfakta önemli bir yer tutar. Şehrin en meşhur yemeği hiç kuşkusuz çiğ börektir. Sanılanın aksine çiğ böreğin adı çiğ bırakıldığı için çiğ börek değildir. Çiğ kelimesi Tatarca'da lezzetli demektir. Kırım göçmenlerinin bu özel böreği Eskişehir'de birçok yerde bulunur. Hamur işlerinde ayrıca haşhaşlı çörekler, göbete ve gözleme öne çıkar. Et severler için balaban kebabı, dönere benzer yapısıyla şehrin en özel tatlarından biridir. Sebze yemeklerinde labada dolması, ebe gümeci ve kuzu kulağı sofralarda sıkça yer alır. Tatlılarda ise Eskişehir'in simgesi haline gelen met helvası mutlaka tadılması gereken bir lezzettir. Balkan mutfağından gelen dızmana, Arnavut böreği, kalakay, düğü köfte çorbası, göceli tarhana çorbası gibi çeşitler, Kafkas mutfağındansa Çerkez yemekleri Eskişehir sofralarını zenginleştirir. Haşhaş tarımının yaygınlığı sayesinde haşhaşlı ekmek ve bükmeler de mutfağın vazgeçilmezleri arasındadır. Eskişehir'de alışveriş denince ilk akla gelen ürünlerden biri kentin sembolü haline gelen lüle taşıdır. Dünyada yalnızca Eskişehir'de çıkarılan bu özel taş, ustaların ellerinde tesbih, pipo, takı ve süs eşyalarına dönüşür. Şehre özgü bir diğer lezzet olan met helvası, hem tatlı severler için ideal bir hediyelik, hem de şehrin mutfak kültürünü yansıtan özel bir tattır. Yine hamur işlerinde sıkça kullanılan haşhaş ve haşhaşlı çörekler, yöresel lezzetleri evinize taşımanız için tercih edebileceğiniz ürünler arasındadır. Alışveriş merkezlerinin dışında, trafiğe kapalı olan Doktorlar Caddesi, şehrin en hareketli noktalarındandır. Eskişehir yıl boyunca farklı festivalleri ev sahipliği yapar. Nisan ayında Eskişehir Rock Festivali, Türkiye'nin sevilen gruplarını müzikseverlerle buluşturur. Mayıs ayında düzenlenen Uluslararası Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali ise kente renk katar. Yaz aylarında Odun Pazarı'nda her yıl yapılan tepreş şenliği, ahşap heykel, cam sanatı, seramik ve lüle taşı festivalleri şehrin kültürel zenginliğini ön plana çıkarır. Ayrıca kahve, gastronomi, su sporları ve yerel ürün festivalleri de Eskişehir'in yıl içindeki etkinlik takvimini renklendiren organizasyonlardandır. Sevgili dinleyiciler, Eskişehir'e geldiğinizde Porsuk Çayı'nda gondol turu yapmadan, Odun Pazarı evlerini, Balmumu Heykeller Müzesi'ni görmeden, Kurşunlu Camii ve Külliyesini ziyaret etmeden, Sivrihisar Saat Kulesi'nin manzarasını seyretmeden, lüle taşından hediyelik eşya almadan, çiğ börek, balaban kebabı ve met helvasını yemeden, Tülomsaç Müzesi'nde devrim arabasını görmeden, Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi'ne uğramadan, Firik Vadisi'nde tarihi kaya anıtlarını keşfetmeden dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Eskişehir ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Ağustos Çarşamba. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 34, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli 35, Sakarya 34, Kocaeli 35, Tekirdağ 30 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 37 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 35, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 33 derece, Çankırı ve Eskişehir 35, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Nevşehir 30, Yozgat 29, Niğde ve Sivas 31 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 33, Düzce 34, Karabük 36, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusuyla iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 33, Giresun 28, Gümüşhane 30, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 32 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Malatya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 33 derece, Ardahan 23, Bingöl 35, Bitlis 28, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 35, Kars 28, Malatya 34, Muş 33, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 37 derece, Batman ve Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 39 ve son olarak Siirt 37 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler, rüzgarın öğle saatlerinden sonra yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Ağustos Çarşamba günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra batısında 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla açıklarında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, zamanla doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Ağustos Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde genelinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, akşam saatlerinde güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlama programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Bizans'ın paslı kilidini iman tahtalarıyla kırıp Anadolu'nun cümle kapısını açtığımız Malazgirt'te sizlerle beraberiz. Malazgirt'te hem dehasının hem de bileğinin kuvvetiyle bize bu aziz vatanın kapılarını açan Sultan Alparslan'ı, onun kutlu ve yiğit ordusunu, şehit ve gazilerimizin tamamını bugün bir kez daha kemale edeple yad ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün aynı zamanda Anadolu'nun harimi ismetine uzanan kirli elleri topraklarımızdan söküp atmak üzere başlattığımız büyük taarruzun 102. seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Bu vesileyle milli mücadelede bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şunu bilhassa ifade etmek isterim. Biz Malazgirt'te ebedi yurt kıldığımız bu cennet vatanı tam 850 sene sonra işgalcilere karşı canımız pahasına savunmuş, bu uğurda can alıp can vermiş istiklaline aşık bir milletiz ifadelerini kullandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç.ösym.gov.tr adresinden erişebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 10 yıldır hizmet verdiğini belirterek, köprüyle 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık, 180 bin ton karbon emisyonunu önledik ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 7 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73.438, yaralı sayısının ise 174.447 olduğu ifade edildi. Ve spor, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında yarın Litvanya temsilcisi Žalgiris'le deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşı karşıya gelecek. Grupama stadında oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı arasında bulunan Hastal Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacağından Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanma yapılmaktadır. Aydın Denizli Otoyolu'nun 4 ila 5. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Artvin Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometrelerinde bulunan 20 adet tünel ve güzergahında yapılacak drenaj sistemleri nedeniyle 8 ila 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanacaktır. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışmaları nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Atina az bulutlu ve açık 37. Belgrad parçalı bulutlu 32. Berlin az bulutlu 26. Helsinki az bulutlu 16. Kiev parçalı bulutlu 26. Kopenhag az bulutlu 21. Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 26. Madrid parçalı bulutlu 31. Moskova menzil sağanak yağışlı 19. Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 26. Priştine parçalı bulutlu 32, Roma az bulutlu 32, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Varşova çok bulutlu 22, Viyana çok bulutlu 30 ve Zürih çok bulutlu 27 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 37 derece. Aşgabat az bulutlu ve açık 37. Astana parçalı bulutlu 27. Bağdat az bulutlu ve açık 48. Bakü parçalı bulutlu 32. Bişkek az bulutlu ve açık 28. Duşanbe az bulutlu ve açık 37. Kabil az bulutlu 33. Kerkük az bulutlu ve açık 44. Kuveyt az bulutlu ve açık 39. Medine az bulutlu ve açık 46. Mekke az bulutlu ve açık 43, Riyad az bulutlu ve açık 42, Şam az bulutlu ve açık 40, Tahran az bulutlu ve açık 37, Taşkent az bulutlu ve açık 36, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 32 ve Tokyo az bulutlu ve açık 37 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 34 derece. Kahire az bulutlu ve açık 41, Melbourne parçalı bulutlu 15, Montreal parçalı bulutlu 26, New York parçalı bulutlu 27, Sydney sağanak yağışlı 17 ve Washington parçalı bulutlu 29 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Komrat kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Köstence parçalı bulutlu 27, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Podgorica az bulutlu ve açık 35, Selanik parçalı bulutlu 33, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Tarakya gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Gazimagusa gök gürültülü sağanak yağışlı 35, Girne az bulutlu 30, Lefkoşa az bulutlu 32 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası meteorolojinin sesi.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: ülkemizin de içinde yer aldığı Akdeniz sahilleri, iki önemli deniz kaplumbağası türü Caretta caretta ve Chelonia midas'ın önemli yuvalama alanlarında. Ancak yaşam alanlarını hızla tahrip ettiğimiz bu türlerin nesli, insan kaynaklı baskılar nedeniyle tehlike altında. 110 milyon yıldır bu gezegende varlığını sürdüren deniz kaplumbağalarının yaşama uğraşına duyacağımız saygı, sürdürülebilir dünya için verdiğimiz sözün aslında ta kendisi. Farklı sebeplerle hızla yok olan deniz kaplumbağalarını korumak için bu farkındalığı yaymaya sen de var mısın?
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği. Nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran sualtı ormanlarını birlikte koruyalım.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi.

deniz çayırları. Su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına yüzlerce türün

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Ağustos Çarşamba. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 34, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli 35, Sakarya 34, Kocaeli 35, Tekirdağ 30 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 37 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 35, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 33 derece, Çankırı ve Eskişehir 35, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Nevşehir 30, Yozgat 29, Niğde ve Sivas 31 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 33, Düzce 34, Karabük 36, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusuyla iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 33, Giresun 28, Gümüşhane 30, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 32 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Malatya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 33 derece, Ardahan 23, Bingöl 35, Bitlis 28, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 35, Kars 28, Malatya 34, Muş 33, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 37 derece, Batman ve Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 39 ve son olarak Siirt 37 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler, rüzgarın öğle saatlerinden sonra yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Ağustos Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Ağustos Cumartesi günü Batı Akdeniz'de fırtına, Karadeniz ve Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7,
Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan

NGD ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde akşam saatlerine kadar 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü için hazırlanan görüntüleri paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bağımsızlığın mührü Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922. Bir milletin kaderini değiştiren Büyük Taarruz'un ilk adımı atıldı. 104 yıl önce bugün başlayan büyük yürüyüş, cesaret, kararlılık ve vatan sevgisiyle zafere uzandı. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz ifadeleri kullanıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk limanlarına uğrayan gemi sayısı yılın 7 ayında 34.783 olurken, bu gemilerin 22.071'ini yabancı, 12.712'sini ise Türk bayraklı gemiler oluşturdu. Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulunan Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber Alma Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe'e dün Moskova'ya geldiğini belirterek özel servisler arasında temaslar gerçekleşti dedi.

ÖSYM 2026 MEB AGS puanlarının hesaplanmasında 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait değerlerin kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı. Puanlar güncellenerek sonuç belgeleri gün içinde yeniden erişime açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık. Yaklaşık 390 metre uzunluğundaki B Caddesi'nde tamamladığımız kazılar, Side'nin Roma'dan geç antik çağdan uzanan dönüşümle ilişkin önemli izler ortaya koydu, ifadelerini kullandı.

ve spor. 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde ülkemiz güreşte 4'ü altın olmak üzere 6 madalya kazandı.

0: temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirin rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT1'den saat 22'de naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İnebolu-Kürek-Kastamonu yolunun 17-25. Kilometrelerindeki asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Uluborlu-Sinirkent-Yalvaç yolunun 38-61. Kilometrelerinde asfalt saati kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları
1: hayat ailedir. Aile güvendir. Sinop benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği.
0: Ulaşım
1: ben hocam
0: istikametinden
1: çocuklarımızın güvenliği için.
0: Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ordu, Edirne ve Kırklareli çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Kütahya çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Batı Karadeniz kıyılarıyla Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 29 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'le İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Cuma gününden itibaren yurdun tamamında hissedilir derecede azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizyolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 31 santigrat derece, Mersin Yenişehir 31, Antalya Alanya 30, Mersin Anamur, Muğla Fethiye ve Antalya Finike 29, Antalya Kaş, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri 28, Artvin Hopa, Muğla Datça, Giresun 27 santigrat derece. Muğla Bodrum 26, Ordu Altınordu 26, Samsun Atakum Bölge, Aydın Kuşadası, Balıkesir Ayvalık, Tekirdağ Süleymanpaşa, Van Gevaş Akdamar Feneri, Kastamonu İnebolu, Çanakkale, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos ve Trabzon Ortahisar Havalimanı 25 santigrat derece. İzmir Dikili Van Tuşba Liman ve Düzce Akçakoca 24, Bitlis Tatvan Liman Sinop, Bitlis Adil Cevaz Liman 23, Bartın Güney Mendirek Feneri 22, Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri 22, son olarak Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri 18 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: 70'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
1: Bilinçliyim.
2: Temiz tutuyorum.
1: Koruyorum.
3: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
4: Çünkü çevre benim.
5: Çünkü çevre benim.
0: Hadi sen de çevre benim.

arkadaşlarım. Bu dünya sadece bizlerin değil, gelecekte de var olmasını istediğimiz ağaçları, hayvanları ve denizleri bugünden koruyalım. Onlara zarar vermeyelim, olur mu? Çevre hepimizindir. Korumak da hepimizin görevidir.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen havada çarpıyorsun.
1: Evden oturuyordun.

0: Allah razı olsun metodunda bildirdiği için neyse pancarım evde gidecekti.
1: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Ağustos Çarşamba. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 34, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli 35, Sakarya 34, Kocaeli 35, Tekirdağ 30 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 37 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 35, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 33 derece, Çankırı ve Eskişehir 35, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Nevşehir 30, Yozgat 29, Niğde ve Sivas 31 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 33, Düzce 34, Karabük 36, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusuyla iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 33, Giresun 28, Gümüşhane 30, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 32 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Malatya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 33 derece, Ardahan 23, Bingöl 35, Bitlis 28, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 35, Kars 28, Malatya 34, Muş 33, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 37 derece, Batman ve Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 39 ve son olarak Siirt 37 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler, rüzgarın öğle saatlerinden sonra yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Ağustos Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü için hazırlanan görüntüleri paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bağımsızlığın mührü Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922. Bir milletin kaderini değiştiren Büyük Taarruz'un ilk adımı atıldı. 104 yıl önce bugün başlayan büyük yürüyüş, cesaret, kararlılık ve vatan sevgisiyle zafere uzandı. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk limanlarına uğrayan gemi sayısı yılın 7 ayında 34.783 olurken, bu gemilerin 22.071'ini yabancı, 12.712'sini ise Türk bayraklı gemiler oluşturdu. Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulunan Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber Alma Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe'e dün Moskova'ya geldiğini belirterek özel servisler arasında temaslar gerçekleşti dedi. ÖSYM 2026 MEB AGS puanlarının hesaplanmasında 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait değerlerin kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı. Puanlar güncellenerek sonuç belgeleri gün içinde yeniden erişime açılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "SİDE'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık. Yaklaşık 390 metre uzunluğundaki B caddesinde tamamladığımız kazılar, SİDE'nin Roma'dan geç antik çağdan uzanan dönüşümle ilişkin önemli izler ortaya koydu" ifadelerini kullandı. Ve spor. 20. Akdeniz Oyunları'nın 5. gününde ülkemiz güreşte 4'ü altın olmak üzere 6 madalya kazandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirinin rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT1'den saat 22'de naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İnebolu Küre Kastamonu yolunun 17 ila 25. kilometrelerindeki asfalt sahti kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Uluborlu Sinirkent Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sahti kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale Yozgat yolunun 20 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan, muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece, Atina az bulutlu ve açık 29, Belgrad parçalı bulutlu 21, Berlin az bulutlu 15 derece. Helsinki az bulutlu 8, Kiev parçalı bulutlu 15, Kopenhag az bulutlu 13, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Madrid parçalı bulutlu 18, Moskova mevzi sağanak yağışlı 13 derece. Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Priştine parçalı bulutlu 20, Roma az bulutlu 22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Viyana ve Zürih çok bulutlu 17, Varşova çok bulutlu 11 derece. Asya kıtasında Amman ve Aşgabat az bulutlu ve açık 23, Astana parçalı bulutlu 15, Bağdat az bulutlu ve açık 32, Bakü parçalı bulutlu 27 derece. Bişkek açık 14, Duşanbe az bulutlu ve açık 21, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu ve açık 30, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 34, Mekke az bulutlu ve açık 32, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam ve Taşkent az bulutlu ve açık 20, Taşkent az bulutlu ve açık 26, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Tokyo az bulutlu ve açık 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 23, Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne parçalı bulutlu 8, Montreal parçalı bulutlu 16, New York parçalı bulutlu 19, Sydney sağanak yağışlı 14 ve Washington parçalı bulutlu 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Komrat kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Kösence parçalı bulutlu 22, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Podgorica az bulutlu ve açık 24, Selanik parçalı bulutlu 23, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gazmasa ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 22, Girne az bulutlu 26, Lefkoşa az bulutlu 22 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

kuraklık, tabiatın gizli tehlikesi, atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Saat 16.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Ağustos Çarşamba. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 34, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli 35, Sakarya 34, Kocaeli 35, Tekirdağ 30 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 37 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 35, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 33 derece, Çankırı ve Eskişehir 35, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Nevşehir 30, Yozgat 29, Niğde ve Sivas 31 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 33, Düzce 34, Karabük 36, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusuyla iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 33, Giresun 28, Gümüşhane 30, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 32 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Malatya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 33 derece, Ardahan 23, Bingöl 35, Bitlis 28, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 35, Kars 28, Malatya 34, Muş 33, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 37 derece, Batman ve Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 39 ve son olarak Siirt 37 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler, rüzgarın öğle saatlerinden sonra yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu olacak, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

sayın dinleyiciler. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada örgütlü suçlar bürosunca Arif Ahmet Deniz Olgun'un 7 Eylül 2016'daki vefatına ilişkin iddialar üzerine tahkikata başlandığı belirtildi. Deniz Olgun'un otopsisinde şüpheli ölüm tespiti ve Alihan Kuriş'in de arasında olduğu şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için bedel ödeyen şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla yad ediyorum dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın yeniden hesaplanan sonuçları belli oldu. Adaylar sınav sonuçlarına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'i ima ederek bu ülke sadece Türkiye'den çekiniyor. Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden çekiniyor. Biz de bunu ortaya koymak zorundayız dedi. Almanya'da konut açığının 1 milyon 350 bin daireyle rekor seviyeye ulaştığı bildirildi. İsrail saldırıları nedeniyle neredeyse hiç sağlam okulun kalmadığı ve Tel Aviv'in kısıtlamaları nedeniyle kırtasiye malzemelerine erişimde zorluk yaşanan Gazze şeridinde yeni öğretim yılının ilk zili 19 Eylül'de çalacak. Avrupa Birliği Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan raporda, Yunanistan topraklarının %36'sının çölleşmeden etkilendiği ve ülke nüfusunun yaklaşık yarısının çölleşme sürecinde doğrudan maruz kalan bölgelerde yaşadığı bildirildi.

0: ve spor. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Perşembe günü Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla deplasmanda karşılaşacak temsilcimiz Trabzonspor, Avrupa Kupalarındaki 157. maçına çıkacak. Bordo Maviller, Avrupa Kupalarında daha önce oynadığı 156 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 61 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ila 25. kilometrelerindeki asfalt sahti kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Uluborlu-Sinirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sahti kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Ozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan, muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Atmosferden Haber Ver programıyla birlikteyiz. Ben Emine Ertürk Karaslan, teknik yapımda Yeter Bacak'la birlikte saatlerimiz 18'e kadar bölgelerimizle telefon bağlantısı kurup bölgelerimizdeki hava durumu bilgilerini ve sıcaklık değerlerini uzmanlarımızdan alacağız. Şimdi ilk bağlantımıza geçmeden önce ben hemen size yarınki hava durumunu aktarmak istiyorum. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ordu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 28 Ağustos Cuma günü ise ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Hakkari ve Şırnak hariç, Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyılarıyla Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor sayın dinleyicilerimiz. 29 Ağustos'ta ise ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Şırnak hariç, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'le İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı Cuma günden itibaren de yurdun tamamında hissedilir derecede azalacak sevgili dinleyenlerimiz. Ve hemen bağlantılarımıza geçiyoruz. Van'dan Rıdvan Yaşar telefon attığımızda. Hoş geldiniz efendim. Rıdvan Yaşar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Bölgenize ait son değerlendirmelerinizi alabilir miyiz sizden?
1: Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Yaptığımız son değerlendirmeler doğrultusunda bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olmasını, hava sıcaklıklarının mevsim normaller altında seyredeceğini, rüzgarın kuzeyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesini, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 bofor kuvvetinde esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimiz için bu gece beklenen en düşük sıcaklıkların Hakkari 20 derece, Bitlis 15 derece, Van 16 derece, son olarak Muş'ta ise 19 derece olacağını tahmin etmekteyiz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyoruz biz de sizlere. Sevgili buyurun.
1: İyi günler diliyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, Van Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlandık ve Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için son değerlendirmelerini uzmanımız Rıdvan Yaşar'dan aldık. Van bizi 105.5 frekansından dinlemekte. Şimdi bir şarkı arasına gidelim. Arkasından bağlantılarımıza devam edelim.

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, şimdi şarkının arkasından Elazığ'a doğru gidiyoruz. Ve Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi uzmanlarımızdan İsa Şengül hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi çalışma, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgenize dair son değerlendirmelerinizi aktarır mısınız?
1: Yapılan son değerlendirmeye göre bölgemiz genelde havanın parçalı bulutlu, Malatya ve Tunceli'nin kuzey kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın kuzey ve güney yönlerden orta kuvvet eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürümüze bağlı il merkezlerine bu gecenin düşük, yarın günü en yüksek sıcaklıklarının Elazığ 20-36, Malatya 20-33, Tunceli 19-36, Bingöl 18-34, Adıyaman 27-39 derece olacağı beklenmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ve ikinize iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz sevgili İsa Bey. Sevgili dinleyenlerimiz, Elazığ Bölge Müdürlüğü uzmanlarımızdan İsa Şengül, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için son değerlendirmelerini aktardı. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, başka bir bağlanmadan önce sizinle hava durumu bilgilerini paylaşalım. 27 Ağustos Perşembe günü ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ordu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 28 Ağustos Cuma günü ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Hakkari ve Şırnak hariç Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyılarıyla Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Şimdi Orta Karadeniz'e doğru uzanıyoruz ve Samsun'dan Nail Çakır hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Emine Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Samsun, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu için ve ayrıca Orta Karadeniz için değerlendirmelerinizi alalım.
2: Tabii ki. Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz bölgesinde havanın az bulutlu. Zamanla kuzey kesimlerin parçalı ve çok bulutlu. Yani öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinin aralıklı yerel sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında kuzeybatı kesimlerde, bölgenin kuzeybatı kesimlerinde 1 ila 3 derece düşüş bekleniyor yağışla birlikte. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yer yerde yağış anında kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerimize beklediğimiz gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıklarında ise Samsun 21-30, Kastamonu 14-31, Sinop 20-31, Ordu 20-29, Tokat 17-30, Amasya 18-35, Çorum 17-34 derece tahmin edilmektedir. Orta Karadeniz bölgesi için aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Teşekkür ederiz Emine Hanım. İyi akşamlar.
0: Sağ olun. İyi akşamlar. Sevgili dinleyenlerimiz, Samsun bizi 92.4 frekansından dinliyor. 10. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanımız Nail Çakır'dan Samsun, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu'nun hava durumuyla sıcaklık değerlerini aldık. Aynı zamanda Orta Karadeniz'in hava durumunu paylaştı bizlere. Birazdan İstanbul'a bağlanacağız ama önce bir müzik diyelim.

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Atmosferden Haber Var programımız devam ediyor. Şimdi sırada Marmara'nın kalbi mega kent İstanbul var. İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden uzmanımız Ahmet Işık hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhaba Emin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Son değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
1: Bölge geneli parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu Poyraz yönlerinden orta kuvvette, ara sıra kuvvette 30-50 km saat olarak esmesi beklenmektedir. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz. İllerimizde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 22-31, Edirne 21-35, Kırklareli 20-32, Tekirdağ 21-28, Kocaeli İzmit 22-32, Sakarya 21-32, Yalova 22-29. Denizlerimizde hava durumu fırtına beklenmiyor. Marmara Denizi az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan Poyraz 3-5, kuzey yarın perşembe günü ise güneybatıdan 3-5 kuvvetinde, dalga yüksekliği yarım ile 1,5 metre görüşlüğü. Batı Karadeniz, İğneada, Sinop arası ise hava durumu az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan Poyraz 3-5, doğusu kuzeydoğudan 4-6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1-2 metre, doğusu 1,5 ile 2,5 görüşlüğü. İstanbul bölgeden aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Sizlere de hoşçakalın.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından Ahmet Işık'tan son değerlendirmelerini aldık. İstanbul bizi 103.0'dan dinliyor. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova'nın ve Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'in son değerlendirmelerini aldık kendisinden. Sevgili dinleyenlerimiz, bu süreçte birazcık sizinle hayata dair hikayeler paylaşmak istiyorum. Kızıl gökyüzü hikayesi. Eski denizciler gün batımında gökyüzünün kızardığını gördükleri zaman bunu ertesi günün güzel geçeceğine işaret sayarlardı. Sabah gökyüzü kızarıyorsa fırtınaya karşı dikkatli olurlardı. Bu sözün arkasında gerçekten meteorolojik bir mantık bulunabiliyor. Gökyüzünün doğu veya batı tarafındaki bulut ve hava sistemleri yaklaşan hava hakkında bize ipucu verebiliyor. Bunu da hayatımıza uyarlayacak olursak, bazen hayatımızda gökyüzü gibidir. Yaşamın kızıllığı yarının aydınlık olacağını hatırlatır. Sabahın karanlığı ise tedbirli olmamız gerektiğini bize hatırlatır. Diyerek şimdi bağlantımız hazırmış. Arkadaşımız Yeter Bacak haberdar etti. Eskişehir'e bağlanıyoruz. Selin Demiralp hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bölgenize dair son değerlendirmeleri aktarabilir misiniz?
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu açık geçeceğini tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerin üzerinde seyredecektir. Rüzgarlarımız ise kuzey ve kuzeybatılı yönlerden orta, zaman zaman kısa süreli kuvvetli esmesini beklemekteyiz. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde beklenen bu gecenin en düşük ve yarının en yüksek sıcaklıkları: Eskişehir 17-31, Kütahya 16-30, Bursa 20-33, Bilecik 18-31 derece olarak beklemekteyiz. Şimdilik aktaracaklarım bu yöndedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Eskişehir 3. Meteoroloji Bölge Müdürü uzmanımız Selin Demiralp'ten Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'ya dair son değerlendirmelerini aldık. Eskişehir bizi 90.7'den dinliyor. Ve teşekkür ediyoruz ve şimdi bir müzik arası diyelim.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, şarkının ardından şimdi sırada Konya'ya bağlanıyoruz. Meryem Bağcı telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Emine Hanım. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyoruz. Bölgenize dair son değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
1: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı illerde bu gece ve yarın havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 20, en yüksek 33. Aksaray'da en düşük 18, en yüksek 33. Karaman'da en düşük 17, en yüksek 33. Niğde'de en düşük 17, en yüksek 32 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Konya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarımızdan Meryem Bağcı'dan Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için son değerlendirmelerini aldık. Sevgili dinleyenlerimiz, atmosferden haber var diyoruz ve hava, meteoroloji ve hayata dair anekdotları sizlerle paylaşıyoruz. Bulutların arasında bir hatıra. Bulutlara hiç dikkat ettiniz mi sevgili dinleyenler? Bazen gökyüzünde ağır ağır ilerleyen bir bulut görürüz. Birkaç dakika sonra güneş kaybolur, hava serinler. Sonra rüzgar bulutu sürükler ve güneş yeniden yüzünü gösterir. Aslında gökyüzündeki bu hareket bize hayatın küçük bir özetini anlatır. Bir insanın da hayatında bulutlu günler vardır. Her şeyin üzerimize geldiğini düşündüğümüz, güneşin bir daha doğmayacağını sandığımız zamanlar olur. Ama bulutların bir özelliği vardır. Hiçbir bulut gökyüzünde sonsuza kadar kalmaz. Meteoroloji bize bulutların oluşumunu, hareketini ve yağışla ilişkisini bilimsel olarak anlatıyor. Ama insan gökyüzüne baktığında bazen bilimden başka bir şey daha görüyor. Umut. Belki de bu yüzden insanlar yağmurdan sonra gökyüzüne daha dikkatli bakarlar. Çünkü bilirler ki her yağmurun ardından gökyüzünün bir yerinde mutlaka aydınlık vardır. Öyle değil midir? Hayatımızda da bu şekildedir sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi müzikle devam edelim.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, saatlerimiz 16.49'u gösteriyor ve sırada Diyarbakır var. Güneydoğu Anadolu bölgesinin merkezi. Diyarbakır Meteoroloji Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından Recep Oğur hattımızda. Hoş geldiniz efendim. Bölgenize dair son değerlendirmenizi alabilir miyiz? Sanırım bir teknik arıza oldu. Hemen birazdan bağlanacağız. Bu arada ben size hayata dair ve havaya dair bir anekdot paylaşmak istiyorum. Yağmurda bekleyen adam. Bir adam her sabah aynı saatte evinden çıkarmış. Bir gün yağmur başlamış. Şemsiyesi yokmuş. Otobüs durağında beklerken yanındaki yaşlı adam ona "Yağmurdan mı korkuyorsun?" diye sormuş. Adam "Hayır" demiş. "Sadece ıslanmayı sevmiyorum." Yaşlı adam gülümsemiş. "Ben de yıllarca yağmurdan kaçtım. Sonra fark ettim ki yağmurdan kaçarken hayatın kendisinden de kaçıyormuşum." Adam şaşırmış. Yaşlı adam devam etmiş. "Bak, yağmur yağacak diye ağaçlar yerinden kıpırdamıyor. Kuşlar yuvalarını terk etmiyor. Toprak küsüp kenara çekilmiyor. Herkes yağmuru olduğu gibi kabul ediyor." O gün adam şemsiyesiz yürümüş. Eve vardığında sırılsıklanmış ama yüzünde uzun zamandır olmayan bir tebessüm varmış. Bazen hava değişmez. Biz havaya bakışımızı değiştiririz. Öyle değil mi sevgili dinleyenler? Biz de havaya bakışımızı değiştirirsek çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Evet, bağlantımız hazır. Diyarbakır'dan Recep Oğur hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok özür diliyorum. Mevlüt Erdoğan Kayseri'den hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkürler, sağ olun. Hoş buldum.
0: Bölgenize dair son değerlendirmeleri alabilir miyiz?
1: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemizdeki il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar. Kayseri 16-34, Kırşehir 18-34, Nevşehir 18-31, Sivas 14-32 ve son olarak Yozgat 16-31 derecedir. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet sevgili dinleyenlerimiz, Kayseri'den Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından Mevlüt Erdoğan'dan Kayseri, Sivas, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir için son değerlendirmelerini aldık. Kayseri'den sonra tekrar Diyarbakır'a bağlanmayı deniyor şimdi arkadaşlarımız. Bu sırada da ben size hayata dair bir anekdot paylaşayım. Rüzgarın öğrettiği, rüzgarı göremeyiz ama ağaçların dallarından, denizin yüzünden, savrulan yapraklardan uzun geçtiğini anlarız. Hayatta bazı insanlar da rüzgar gibidir. Onları belki uzun süre göremeyiz ama hayatımıza dokunduklarını biliriz. Bir öğretmenin yıllar önce söylediği bir cümle, bir annenin çocukken söylediği bir öğüt, bir dostun zor zamanımızda söylediği tek bir söz, yıllar geçer ama o söz içimizde yaşamaya devam eder. Meteorolojide rüzgar, atmosferdeki havanın hareketidir. Hayatta ise bazen bir insanın başka bir insanın hayatında bıraktığı etkidir. Ve belki de insanın güzelliği burada saklanır. Bazı insanlar gider ama bıraktıkları rüzgar uzun süre esmeye devam eder. Şimdi Diyarbakır'a gidiyoruz ve uzmanımız Recep Oğur'dan son değerlendirmelerini alıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgenize dair son değerlendirmelerinizi aktarabilir misiniz?
2: Tabii, aktaralım hemen. Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde yaptığımız son değerlendirmelere göre yarın bölgemizde önemli bir hava hadisesi beklemiyoruz. Bölge genelinde havanın sabah saatlerinde açık ve az bulutlu, öğle saatlerine itibaren yer yer parçalı bulutlu havanın hakim olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında yarın bugüne göre önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Sıcaklıklar şu an mevsim normallerinin yaklaşık 1 derece üzerinde seyrediyor. Fakat yarından sonra kademeli bir düşüş bekliyoruz sıcaklıklarda, bunu belirtebiliriz. Yarınki rüzgarların genellikle güneybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde yarın gün içerisinde beklediğimiz en düşük ve en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır'da 21'e 38, Şanlıurfa'da 26'ya 38, Mardin'de 27'ye 35, Batman'da 19'a 38, Siirt'te 24'e 36, Şırnak'ta ise en düşük 25, en yüksek 34 derece bekliyoruz. Yarınki beklediğimiz sıcaklıklar bu şekilde. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, son olarak Diyarbakır'a bağlandık ve Recep Oğur'dan son değerlendirmelerini aldık. Atmosferden Haber Ver programımızın ilk saatini bir güzel şarkıyla tamamlıyoruz. Saat başı raporların ardından yine biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Yeter Bacak'la birlikte. Hoşçakalın diyoruz.

0: Saat 17.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Ağustos Çarşamba. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 34, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli 35, Sakarya 34, Kocaeli 35, Tekirdağ 30 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 37 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 35, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 33 derece, Çankırı ve Eskişehir 35, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Nevşehir 30, Yozgat 29, Niğde ve Sivas 31 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 33, Düzce 34, Karabük 36, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusuyla iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 33, Giresun 28, Gümüşhane 30, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 32 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Malatya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 33 derece, Ardahan 23, Bingöl 35, Bitlis 28, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 35, Kars 28, Malatya 34, Muş 33, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 37 derece, Batman ve Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 39 ve son olarak Siirt 37 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler, rüzgarın öğle saatlerinden sonra yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 27 Ağustos Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Ağustos Cumartesi günü Batı Akdeniz'de fırtına, Karadeniz ve Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde akşam saatlerine kadar 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için bedel ödeyen şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla yad ediyorum dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın yeniden hesaplanan sonuçları belli oldu. Adaylar sınav sonuçlarına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Almanya'da konut açığının 1 milyon 350 bin daireyle rekor seviyeye ulaştığı bildirildi. İsrail saldırıları nedeniyle neredeyse hiç sağlam okulun kalmadığı ve Tel Aviv'in kısıtlamaları nedeniyle kırtasiye malzemelerine erişimde zorluk yaşanan Gazze şeridinde yeni öğretim yılının ilk zili 19 Eylül'de çalacak. Avrupa Birliği Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan raporda, Yunanistan topraklarının %36'sının çölleşmeden etkilendiği ve ülke nüfusunun yaklaşık yarısının çölleşme sürecinde doğrudan maruz kalan bölgelerde yaşadığı bildirildi. Ve spor. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Perşembe günü Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla deplasmanda karşılaşacak temsilcimiz Trabzonspor, Avrupa Kupalarındaki 157. maçına çıkacak. Bordo Maviller, Avrupa Kupalarında daha önce oynadığı 156 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 61 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ila 25. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ile 61. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale Ozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımız kaldığı yerden devam ediyor. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Yeter Bacak'la birlikte Atmosferden Haber Var programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Bu bölümümüzde hem hava durumunu hem trafik bilgilerini alacağız. İlk durağımız Adana Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarımızdan. Hattımızda Hasan Hüseyin Özkan var. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Emine Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgenize dair son değerlendirmeleri alabilir miyiz sizden?
1: Tabii, hemen aktaralım. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezimizin yapmış olduğu son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde beklenen hava durumları gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde. Adana parçalı ve az bulutlu, en düşük 25, en yüksek 36. Mersin parçalı ve az bulutlu 27-34. Kahramanmaraş parçalı ve az bulutlu 24-40. Osmaniye parçalı ve az bulutlu 24-35. Gaziantep parçalı ve az bulutlu 24-38. Kilis parçalı ve az bulutlu 24-39. Ve son olarak Hatay parçalı ve az bulutlu, en düşük 25, en yüksek 33 derece. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Emine Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere iyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkürler, yayınlar diliyoruz.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Adana Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından Hasan Hüseyin Özkan'dan son değerlendirmeleri aldık. Yayınımıza İstanbul'un trafik durumuyla devam edeceğiz. Hemen bir bakalım.

0: Trafiğin en yoğun olduğu yollar. Ben başlayalım. TEM Hastal'dan Rumelihisar'ı Fatih Sultan Mehmet gişelerine kadar 36 dakika. D100 karayolundan İdeal Tepe kavşağına kadar 28 dakika. E5 karayolundan Küçükçekmece kavşağına kadar 40 dakika. Bağdat Caddesi'nden Söğütlü Çeşme'ye kadar 24 dakika. TEM'den Masko'ya kadar 18 dakika. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nden Küçükyalı'ya kadar 48 dakika. TEM Tekstil Kent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 32 dakika olarak gözüküyor. Bağdat Caddesi İdeal Tepe'den Erenköy'e kadar 25 dakika. Barbaros Bulvarı'ndan Reşadiye Caddesi Abbas Ağa'dan Sirkeci'ye kadar 31 dakika. E5'ten Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 38 dakika. TEM Çamlıca gişelerine kadar 14 dakika. TEM Harp Akademileri Tüneli'nden Hastal'a kadar 16 dakika. Büyükdere Caddesi'nden Dikilitaş'a kadar 27 dakika. Bağdat Caddesi'nden Söğütlü Çeşme'den Cadde Bostan'a kadar 13 dakika ve TEM Ümraniye Kavşağı'ndan Ataşehir Kavşağı'na kadar 9 dakika olarak gözüküyor. Ana caddelerdeki trafik durumu oldukça yoğun. Ana hatlardaki trafik durumuna bakacak olursak Beşiktaş'ta Levent-TEM bağlantı yolundan Büyükdere Caddesi'nden TEM'e kadar 17 dakika, Barbaros Bulvarı'ndan Yıldız'dan Dikilitaş'a kadar 2 dakika, Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi'nden Kuruçeşme'ye kadar 3 dakika, Muallim Naci Caddesi'nden Ortaköy Sinagogu'na kadar 2 dakika, Muallim Naci Caddesi'nden Dereboyu'na kadar 1 dakika olarak gözüküyor. Beyoğlu'nda Tarlabaşı Bulvarı'ndan Tepebaşı'na kadar 3 dakika. İmrahor Caddesi'nden Silahtarı'ya kadar 7 dakika. E5 Ok Meydanı Kavşağı'ndan Örnektepe Köprüsü'ne kadar 1 dakika olarak gözüküyor. Başka önemli trafik yoğunluğu gözükmüyor. Şişli'de Büyükdere Caddesi'nden Harbiye Ordu Evi'ne kadar 10 dakika. E5 Zincirlikuyu Otobüs Durağı'ndan Mecidiyeköy'e kadar 5 dakika. Cumhuriyet Caddesi'nden 19 Mayıs Caddesi'ne kadar 6 dakika. Büyükdere Caddesi'nden 4. Levent'e kadar 3 dakika olarak gözüküyor. Kağıthane'de durum ise şu şekilde. TEM Harp Akademileri Tüneli'nden Hastal'a kadar 16 dakika. O2 bağlantı yolundan TEM çıkışına kadar 5 dakika. O2 bağlantı yolundan E5 Ok Meydanı'na kadar 4 dakika. İmrahor Caddesi'nden İETT duraklarına kadar 4 dakika ve Yunus Emre Caddesi'nden Büyükdere Caddesi'ne kadar 2 dakika olarak gözüküyor. Avrupa ve Asya'da en yoğun trafik noktalarına bakarsak TEM Hastal'dan Rumelihisar'ı Fatih Sultan Mehmet gişelerine kadar 36 dakika gözüküyor sayın dinleyicilerimiz. Asya'da ise D100 karayolundan İdeal Tepe kavşağına kadar 28 dakika olarak gösteriyor. Yollarda olan dinleyenlerimize hayırlı sürüşler diliyoruz ve gözlerini yoldan, kulaklarını meteorolojinin sesinden ayırmasınlar diyoruz. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz. İlayda Kesiktaş hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar diliyoruz. Biz de iyi çalışmalar diliyoruz. Son değerlendirmelerinizi aktarabilir misiniz dinleyenlerimize?
1: Tabii ki. Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın bugünün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekildedir. Ankara 19 derece 34 derece, Çankırı 17-36, Kırıkkale 19-33, Bolu 15-29, Zonguldak 20-27, Düzce 20-31, Bartın 18-30 ve Karabük 17-32 derecedir. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: İyi yayınlar diliyoruz.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Ankara'ya bağlandık. Ankara uzmanlarından İlayda Kesiktaş'tan son değerlendirmelerini aldık. Şimdi bir müzik arasına gidelim. Arkasından Antalya'ya bağlanacağız. Müzik

0: Evet, müzik arasının ardından yine birlikteyiz. Atmosferden haber var, devam ediyor. Şimdi Antalya'ya uzanıyoruz. Ataberk Sak hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhaba Hanım.
0: Son değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
1: Hemen aktaralım. Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemizde akşama kadar hava az bulutlu ve açık. Öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu. Antalya'nın doğu, iç ve yüksek kesimlerinin mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı gündüz sıcaklıklarının sahil kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağını tahmin ediyoruz. Rüzgar kuzey ve batı öğle saatlerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güncel devam eden sıcaklık uyarımız bulunmakta. Yüksek sıcaklık ve düşük nemden, sahil kesimlerinde yüksek nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bazı merkezlerimizde beklenen gecenin düşük, yarın en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde: Antalya 27-31, Muğla 24-39, Isparta 18-36, Burdur 19-37 derece. Denizcilerimiz için deniz hava raporumuz: rüzgar kuzey ve batı, öğle saatlerinde güney yönlerden 2 ila 4, Bodrum Datça arasında 4 ila 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarı, hava az bulutlu ve açık, görüşün iyi olmasını bekliyoruz. Aktaracağım bilgiler bu kadar. Yayınlar, iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz.
1: Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Antalya Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından Ataberk Sak'tan aldık. Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur'un hava durumu ve sıcaklık değerlerini, aynı zamanda Akdeniz'in hava durumunu ve rüzgar durumunu sizlere aktardı. Evet sevgili dinleyenlerimiz, şimdi hava tahmini ve hayat tahmini üzerine bir anekdot aktarmak istiyorum. Bu arada arkadaşımız da İzmir'e doğru yola çıksın. Her sabah birçoğumuz hava tahminine bakıyoruz. Bugün yağmur var mı? Akşam hava kaç derece? Rüzgar kuvvetli mi? Meteoroloji uzmanları bunu yalnızca gökyüzüne bakarak yapmıyor sevgili dinleyenler. Gözlemler yapılıyor, veriler toplanıyor, atmosfer analiz ediliyor ve modeller kullanılarak gelecekteki hava koşulları tahmin edilmeye çalışılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve hava tahmini temel olarak gözlem, analiz ve tahmin aşamalarıyla açıklıyor. Peki, insan hayatının da bir hava tahmini olsaydı, keşke olsaydı. Bugün biraz sabırlı olun. Yarın güzel bir haber alabilirsiniz. Önümüzdeki hafta kalbiniz biraz kırılabilir. Fakat merak etmeyin. Ardından hayatınıza güneş açacak. Ne yazık ki böyle bir meteoroloji haritamız yok. Ama belki de hayatı güzel yapan şey de budur. Çünkü yarının havasını tamamen bilmediğimiz gibi yarının hayatını da tamamen bilemiyoruz. Ve biz insanlar biraz daha bilinmeyene rağmen yürümeyi her gün yeniden öğreniyoruz. Evet, şimdi İzmir'e uzanıyoruz ve İzmir'den meteoroloji uzmanımız Muzaffer Lafçı hattımızda. Hoş geldiniz Muzaffer Bey.
2: Hoş bulduk Emine Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri alabilir miyiz sizden?
2: Tabii. Bölgemiz genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Ancak bölgemizin güney kesimlerinde 2 ila 3 derece civarı yarın artış bekleniyor. Rüzgar genel olarak kuzey yönlerden orta kuvvette. Yarın özellikle öğleden sonra kuvvetlice esmesi bekleniyor. Ege Denizi'nde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Çanakkale-Çeşme arasında rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla 7 bofor kuvvetinde. Çeşme-Bodrum arasında kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 bofor kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre civarında olması bekleniyor. Merkezlerimizin yarın beklenen en yüksek sıcaklıkları İzmir'de 37, Çanakkale 34, Manisa 38, Aydın'da 39 ve Balıkesir'de 33 derece olması bekleniyor. Bu akşam aktaracaklarımız bunlar. Sizlere yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz bizler.
2: Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, İzmir 2. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarından Muzaffer Lafçı'dan İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın'ın ve Ege, kıyı ve Kuzey Ege ile Ege Denizi'nin son değerlendirmelerini aldık. Şimdi bir müzik arası verelim.

0: Jale'den dinledik, gel güzelim gel dedi. Sevgili dinleyenlerimiz, atmosferden haber var, programımız devam ediyor. Ben bu arada 3 günlük hava tahminlerini sizlerle hatırlatmak istiyorum. 27 Ağustos Perşembe günü yarın ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ordu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ülkemizin kuzey ve iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Hakkari ve Şırnak hariç, Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyılarıyla Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bağlantımız hazırmış. Hemen bakıyoruz. Iğdır Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından Aleyna Harmankaya hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgenize dair son değerlendirmenizi alalım lütfen.
1: Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarın kuzeyli ve batılı yönlerden hafif ve orta, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük, yarın gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde olacaktır. Iğdır 20'ye 35, Kars 10'a 25, Ağrı ise 12'ye 32 santigrat derece. Evet, ocaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz.
1: Hoşçakalın.
0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, Iğdır'a bağlandık. Aleyna Harmankaya'dan Iğdır, Kars ve Ağrı'nın son değerlendirmelerini aldık hava durumuna dair. Sevgili dinleyenlerimiz, hava olaylarına dair anekdotları sizlerle paylaşıyoruz bugün. Kar yağarken şehir neden sessizleşir? Hiç düşündünüz mü? Kar yağdığında şehirlerin sesi değişir. Arabaların sesi azalır. Adımlar yavaşlar. İnsanlar pencereden dışarı bakar. Çocuklar sokağa koşar. Büyüklerse çocuklarını hatırlar. Çocukluklarını hatırlarlar. Karın yağışı yalnızca bir meteorolojik olay değildir. Birçok insan için yalnızca aynı zamanda bir hafıza kapısıdır. Çünkü kar insana geçmişini hatırlatır. Sobanın yanında oturulan kış akşamlarını, camdaki buğuyu, annenin yaptığı sıcak çorbayı, okulların tatil olduğu o güzel sabahları. Belki de bu yüzden kar yağdığında yetişkinler bile biraz çocuklaşır. Gökyüzünden beyaz beyaz düşen her tanede geçmişimizden küçük bir parça vardır. Bazı hava olayları yalnızca yeryüzünü değil, hafızamızı da değiştiriyor. Öyle değil mi? O zaman arkadaşım bağlantıları yapmaya devam ederken biz de kısa bir müzik diyelim. Seyyal Taner'den dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, saatlerimiz 17.46'yı gösteriyor ve Afyonkarahisar'a bağlanıyoruz. Meteoroloji uzmanımız Göktuğ Türk Yılmaz hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Emine Hanım. Yayınlar, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için son değerlendirmeleriniz nelerdir acaba?
1: Hemen aktaralım. Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmeye göre bölgenin az bulutlu açık geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesini beklemekteyiz. İl merkezlerimizde beklenen bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Afyonkarahisar en düşük 17, en yüksek 33 derece. Denizli en düşük 25, en yüksek 38 derece. Uşak en düşük 17, en yüksek 34 dereceler tahmin etmekteyiz. Güney için yapmış olduğumuz değerlendirme bu şekilde Emine Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkürler. Yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Göktuğ Türk Yılmaz'dan Afyonkarahisar ve çevresinin son değerlendirmelerini aldık. Şimdi Ankara'nın trafik durumuna bakalım. Trafik yoğunluğumuz Ankara'da. Trafiğin yoğun olduğu yollara hemen bakıyoruz. Tıp Fakültesi Caddesi'nden Numune Hastanesi'ne kadar 16 dakika, Talatpaşa Bulvarı'ndan NATO yolu girişine kadar 14 dakika, İstasyon Caddesi'nden Etimesgut Banliyö İstasyonu'na kadar 29 dakika, Turgut Özal Bulvarı'ndan Fatih Köprüsü'ne kadar 10 dakika, Etlik Caddesi'nden

0: Çiğören Ayvalı Pazar yerine kadar 12 dakika, Celal Bayar Bulvarı'ndan Dikim Ev Kavşağı'na kadar 12 dakika, İrfan Başbuğ Caddesi'nden Altın Park'a kadar 13 dakika, Gençlik Caddesi'nden Hava Kurumu Müzesi Kavşağı'na kadar 10 dakika, Atatürk Bulvarı'ndan Dikaya kadar 13 dakika, Turgut Özal Bulvarı'ndan Etlik Sapağı'na kadar 5 dakika, Atatürk Bulvarı'ndan Ulus Heykel'e kadar 6 dakika, İstanbul yolundan İvedik Kavşağı'na kadar 7 dakika, İsmet İnönü Bulvarı'ndan Devlet Malzeme Ofisi'ne kadar 7 dakika, Hipodrom Caddesi'nden Yeni Mahalle Köprüsü'ne kadar 4 dakika ve Anadolu Bulvarı'ndan Sakıp Sabancı Bulvarı Kavşağı'na kadar 7 dakika olarak gözüküyor. Otoyollardaki trafik durumuna bakacak olursak, Samsun yolunda şehir dışına kadar sitelerden Fatih Köprüsü'ne kadar 10 dakika, şehir merkezine kadar Ankamol'den Etlik Sapağı'na kadar 5 dakika, İstanbul yolunda ise Ankamol'den İvedik Kavşağı'na kadar 7 dakika, Havaalanı yolunda Turgut Özal Bulvarı Sapağı'ndan Altın Park'a kadar 6 dakika, Eskişehir yolunda Bilkent Kavşağı'ndan Cepa'ya kadar 4 dakika, şehir merkezine kadar MTA'dan ODTÜ Kavşağı'na kadar 3 dakika, Konya yolunda Aşti'den Gazi Hastanesi'ne kadar 5 dakika, Ankamol'den Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 3 dakika olarak gözüküyor. Ana caddelerdeki trafik durumu ise şu şekilde: Turgut Özal Bulvarı'ndan Fatih Köprüsü'ne kadar 10 dakika, İrfan Başbuğ Caddesi'nden Altın Park'a kadar 13 dakika, Atatürk Bulvarı'ndan Tika'ya kadar 13 dakika, Turgut Özal Bulvarı'ndan Etlik Sapağı'na kadar 5 dakika ve Atatürk Bulvarı Sıhhiye Köprüsü'nden Ulus Heykel'e kadar 6 dakika olarak gözüküyor. Şehir merkezindeki trafik durumu şu şekilde: Gençlik Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne, Hava Kurumu Müzesi'ne kadar 10 dakika, İsmet İnönü Bulvarı'ndan Devlet Malzeme Ofisi'ne kadar 7 dakika, Konya yolundan Gazi Hastanesi'ne kadar 5 dakika, Atatürk Bulvarı'ndan Kızılay Meydanı'na kadar 4 dakika olarak gözüküyor. Olağan dışı bir trafik şu ana kadar mevcut. İstasyon Caddesi'nden Etimesgut Banyo İstasyonu'na kadar 13 dakika olarak gözüküyor efendim. Ana yolların trafik yoğunluğu ise bu şekildeydi. Sürücülere iyi sürüşler. Gözlerini yoldan, kulaklarını Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan ayırmasınlar diyerek Erzurum'a gidiyoruz. Erzurum Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarımızdan Aslı Alkanat hattımızda. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar Emine.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Evet. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimleriyle Ardahan, Bayburt ve çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden itibaren de tüm bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerimizde bu gece beklenen en düşük sıcaklık değerleri ise şöyle: Erzurum 12, Erzincan 19, Ardahan 10 ve Bayburt 13 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar Emine abi.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum 12. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık ve uzmanımız Aslı Alkanat'tan Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt için son değerlendirmelerini aldık. Erzurum bizi 93.5'ten dinliyor. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, hava olaylarıyla ilgili bir anekdot paylaşmak istiyorum. Gökkuşağı biliyorsunuz bir hava olayı. Gökkuşağı bize ne söyler? Herkese farklı şey söyler. Ama herkesin bildiği bir şey var ki, yağmurdan sonra gökyüzünde bir gökkuşağı belirir. Renkleri yan yana durur: kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor. Hepsi aynı gökyüzünde birbirine karışmadan bir bütün oluşturur. Hayatta biraz böyle değil mi sevgili dinleyenler? Hepimiz birbirimizden farklıyız. Farklı düşünürüz, farklı yaşarız. Farklı hikayelerimiz var. Ama bütün bu farklılıklar bir araya geldiğinde hayatın kendisini oluşturur. Gökkuşağı bize güzel bir şeyi hatırlatır. Farklı olmak, ayrı olmak anlamına gelmez. Bazen güzellik farklı renklerin aynı gökyüzünde buluşmasından doğar. Öyle değil mi sevgili dinleyenler? Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Saatlerimiz 17.54'ü gösteriyor. Saat başı raporlara, yurtta hava durumunu, 24 saatlik deniz raporunu ve önemli haberler ve yol durumunu aktaracağız. Sonrasında birbirinden güzel programlar ve şarkı ve türküler sabahın ilk ışıklarına kadar sizlerle olmaya devam edecek. Atmosferden Haber Var programında bugün sizlerle birlikteydik. Mikrofonda ben Emine Ertürkkar Aslan. Teknik yapımda Yeter Bacak. Başka bir programda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 26 Ağustos Çarşamba. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 34, Bursa 33, Çanakkale 35, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli 35, Sakarya 34, Kocaeli 35, Tekirdağ 30 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 34 derece, Aydın 39, Denizli 40, Kütahya 34, İzmir 35, Manisa 39, Muğla 37 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 35, Burdur 37, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 33 derece, Çankırı ve Eskişehir 35, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale ve Kırşehir 33, Nevşehir 30, Yozgat 29, Niğde ve Sivas 31 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 34 derece, Bolu 33, Düzce 34, Karabük 36, Kastamonu 33 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusuyla iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 33, Giresun 28, Gümüşhane 30, Ordu ve Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 32 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Malatya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 33 derece, Ardahan 23, Bingöl 35, Bitlis 28, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 35, Kars 28, Malatya 34, Muş 33, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 37 derece, Batman ve Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Kilis 37, Mardin 34, Şanlıurfa 39 ve son olarak Siirt 37 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler, rüzgarın öğle saatlerinden sonra yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu olacak. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için bedel ödeyen şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla yad ettiğini belirtti. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'ne ve Anadolu'nun Türk yurdu oluşuna vurgu yaptı. Bahçeli, Malazgirt'in Türk milletinin tarihi açısından taşıdığı öneme dikkati çekti. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilik, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını, ekiplerin sağ çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Çin ve Hindistan arasında sınır sorunlarının çözümü amacıyla yürütülen görüşmelerin yeni turu gerçekleştirildi. Pekin'de yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki sınır meselelerinin ele alındığı bildirildi. Görüşmeler, uzun süredir devam eden sınır anlaşmazlığının çözümüne yönelik diplomatik temasların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Sağlıkta uzmanlar özellikle yaz aylarında boğulma vakalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Uzmanlar özellikle denizdeki akıntılara karşı bilinçsizce mücadele edilmemesi ve yüzme sırasında riskli davranışlardan kaçınılması gerektiğini belirtiyor.

0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, SİDE'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık. Yaklaşık 390 metre uzunluğundaki B caddesinde tamamladığımız kazılar, SİDE'nin Roma'dan geç antik çağa uzanan dönüşümüne ilişkin önemli izler ortaya koyduğu ifadelerini kullandı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber Alma Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe'e Salı günü Moskova'ya geldiğini belirterek özel servisler arasında temaslar gerçekleşti dedi. Ve spor, 20. Akdeniz Oyunları'nın 4. gününde Türkiye, güreşte ikisi altın olmak üzere 5 madalya kazandı. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası'nda yoluna galibiyetle devam etti. Filenin Sultanları grup aşamasındaki 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Handbolda ise Yalıkavak Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. Yalıkavak final karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-31 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ila 25. kilometrelerindeki asfalt sahti kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Uluborlu-Sinirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt sahti kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Ozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan, muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için yönetici hikayelerini derledik, toparladık. Hikayedeki kahramanın yerine kendinizi bir koyarsanız bazen gülersiniz, bazen hüzünlenirsiniz. Hikaye çok iyi bir öğretmen olduğu için çağlar boyunca bütün önemini korumuş. Yazılı dilden çok öncesinde hikayeler varmış zaten. Bazıları bugüne kadar ulaşmayı başarmış. Ve iş dünyasında da yöneticilerin hikayeler rehberi olmuş. Büyük bir fabrikanın yönetim kurulu üyeleri o yılın kar zarar durumunu incelerken fabrika müdürünün maaşı gündeme gelmiş. Kurul üyeleri müdürün maaşını biraz yüksek bulmuş. Bir heyet oluşturarak fabrikayı ziyaret etmeye ve müdürün ne yaptığını incelemeye karar vermişler. İçlerinden ikisi önceden hiç haber vermeden fabrikaya gitmişler ve gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğramışlar. Bir elinde kahvesi, bir elinde çantasıyla müdür işe kadar gelmiş. Çantasını hemen yanındaki koltuğa atmış, sonra ayaklarını masasına uzatmış ve keyif çatmaya başlamış. Bir yudum kahvesinden alıyormuş. Elinde televizyonun kumandası, kanal kanal geziyormuş. Bir yandan da kahvesini bitirmeye çalışıyormuş. Masasının üzerinde ne bir bilgisayar, ne bir dosya, ne bir kalem. Ortada bir iş yapıldığına dair küçücük bir emare bile yokmuş. Yalnızca masasının üzerine bir telefon varmış ve müdür arkasındaki büyük pencereden sanki film izlermişçesine fabrikadaki koşturmayı seyrediyormuş. Denetleyen kişiler biraz havadan sudan sohbet ettikten sonra bir fabrika turu da atmış ve öğlene doğru yeterli izlenim edindiklerini düşünerek fabrikadan ayrılmışlar. Heyet üyeleri merkeze döndüklerinde yönetim kuruluna fabrika müdürünün pek bir iş yapmadığını, bütün gün yalnızca birkaç telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve böyle düşük bir tempo için kendisine ödenen maaşın gerçekten çok yüksek olduğunu belirten bir rapor sunmuşlar. Düşüncelerine göre müdürün maaş giderinden yarı yarıya tasarruf sağlanması mümkünmüş. Yönetim kurulu da bu doğrultuda karar alınca fabrika müdürünün maaşında indirime gidileceği bilgisi kendisine iletilmiş. Ama bu karar karşısında gururu incinen müdür teklifi reddederek yönetim kuruluna istifasını sunmuş. Yönetim kurulu belirlediği yeni maaş üzerinden fabrika müdürlüğü yapmaya gönüllü çok sayıda aday arasından bir seçim yapmış ve yeni fabrika müdürü görevine başlamış. Yönetim kurulu üyeleri verdikleri karardan ve sağladıkları tasarruftan memnun görünüyorlarmış. Ancak ilk çeyrek döneme ilişkin faaliyet sonuçları yönetim kuruluna ulaştığında hayal kırıklığı yaşamışlar birazcık. Görünüşe göre fabrikanın üretim rakamlarında az ama yine de dikkati çekecek ölçüde düşüş yaşanmış. Yönetim kurulu fabrika müdürünün henüz yeni olduğunu düşünüp bu durumun üstünde çok durmamış. Sonra yarı yıl sonuçları gelmiş, daha beter. Karlılık hızla azalıyormuş ve hatalı üretim miktarı da belli oranda yükseliyormuş. Yönetim kurulu daha önce oluşturdukları heyetin yeni fabrika müdürünü de ziyaret etmesini, fabrikadaki durumun yakından incelenmesini kararlaştırmışlar. Denetlemeciler direkt fabrika müdürünün odasına gitmişler. Adamcağız kan ter içinde kalmış. Bir yandan telefonla konuşuyormuş, diğer yandan bilgisayarda bir şeyler karalıyormuş. Bir yandan da odasına dikilen birkaç işçiye laf yetiştirmeye çalışıyormuş. O kadar yoğunmuş ki heyet üyelerinin içeriye girdiğini bile fark etmemiş. Heyet bir süre müdürün odasına oturmuş ama işlerin yoğunluğundan müdürle doğru dürüst konuşamamışlar bile. Ve yine raporlarını sunmuşlar yönetime. Bu çerçevede yönetim kurulu fabrika müdürünü biraz daha zaman tanımaya karar vermiş. Fakat yıl sonunda artık yapabilecekleri hiçbir şey kalmamış. Denetlemeciler bu sefer fabrikanın içine girmişler. İşçilerle konuşmuşlar ve onlara sormuşlar. Yorumlarını dinlemişlermiş. Bir grup işçi bir makinenin başında kalabalık şekilde beklemeye başlamış. Neyi beklediklerini sormuşlar. Ustabaşı demiş ki, tabii ki müdürü bekliyoruz. Ben gelmeden başlamayın dedi. Herhalde diğer işlerden kafasını kaldırıp da gelemedi. Eski müdür böyle değildi ki. İşi bize bırakırdı, teferruatlarla uğraşmazdı. Yalnızca planlamayı yapar, günlük işleri bize bırakırdı. Biz de normal zamanlarda onu rahat bırakır, Yalnızca önemli bir problemle karşılaştığımızda onun yanına giderdik demiş. O gerçek bir fabrika müdürüydü. Elinde prosuyla ortalıkta gezer, bizimle şakalaşırdı ama hepimizi düşünürdü. Heyet duyacağını duymuş, derslerini almışlar. Oy birliğiyle karar verip eski müdürü iki katı maaşla tekrar getirmişler. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

kuraklık, tabiatın gizli tehlikesi, atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 19. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Perşembe günü bölgenin batısı parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 19-33, Bilecik 18-31, Bursa 20-33, Çanakkale 22-34 derece. Edirne 21-35, İstanbul 22-31, Kırklareli 20-32, Kocaeli 22-32 derece. Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-28, Yalova 22-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-30 derece. İzmir 24-37, Manisa 24-38, Muğla 23-39, Uşak 17-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25-36, Antalya 26-32, Burdur 20-38, Hatay 25-33 derece. Isparta 18-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-34, Osmaniye 24-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Ankara'nın kuzeybatı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 18-33, Ankara 19-34, Çankırı 17-36, Eskişehir 17-31 derece. Karaman 17-33, Kayseri 16-34, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 18-34 derece. Konya 20-33, Nevşehir 18-31, Niğde 17-32, Sivas 14-32 ve Yozgat 16-31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Bolu'nun güneydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-30, Bolu 15-29, Düzce 20-31, Karabük 17-32, Kastamonu 14-31 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-35, Artvin 19-26, Bayburt 13-27, Çorum 17-34 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 16-29, Ordu 20-29, Rize 21-29 derece. Samsun 21-30, Sinop 20-31, Tokat 17-33, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Malatya'nın güney kesimleri ile Elazığ çevreleri. Ayrıca perşembe günü öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-32, Ağrı 12-32, Ardahan 10-21, Bingöl 18-34, Bitlis 16-29 derece. Elazığ 20-36, Erzincan 18-33, Erzurum 13-28, Hakkari 18-30 derece. Iğdır 20-35, Kars 10-25, Malatya 20-33, Muş 18-33 derece. Tunceli 19-36, Şırnak 25-34, Van 14-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla Adıyaman'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 19-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 24, 38 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan. Sabah saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan. Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve batılı yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için bedel ödeyen şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla yad ettiğini belirtti. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilik, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını, ekiplerin sağ çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, SİDE'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık. Yaklaşık 390 metre uzunluğundaki B caddesinde tamamladığımız kazılar, SİDE'nin Roma'dan geç antik çağa uzanan dönüşümüne ilişkin önemli izler ortaya koydu ifadelerini kullandı. Çin ve Hindistan arasında sınır sorunlarının çözümü amacıyla yürütülen görüşmelerin yeni turu gerçekleştirildi. Pekin'de yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki sınır meselelerinin ele alındığı bildirildi. Ve spor, 20. Akdeniz oyunlarının 4. gününde Türkiye, güreşte ikisi altın olmak üzere 5 madalya kazandı. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası'nda yoluna galibiyetle devam etti. Filenin Sultanları grup aşamasındaki 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Handbolda ise Yalıkavak Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. Yalıkavak final karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-31 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ila 25. kilometrelerindeki asfalt sahti kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ile 61. kilometrelerinde asfalt sahti kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Ozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan, muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Yeter bu dünyanın cefası derdi. Yeter boş yere kaç bahar tükendi. Yıllarca kendimi kahrettiğim yetti. Gel bana bilmediğim bir şeyler söyle.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: biliyor muydunuz?
1: İnsan ışığa bakınca neden hapşırır? Gün ışığı başta olmak üzere herhangi bir parlak ışığa bakınca hapşırma olayı insanların bir kısmında görülür. Bu şekilde hapşırmanın genetik olduğu biliniyor. Hapşırma sayısının da yine genlerle nakledildiği tahmin ediliyor. Hapşırma, burun kanallarındaki sinirlerin uyarılması sonucu meydana geliyor. Ama parlak bir ışığın bu sinir uçlarını nasıl uyardığı meçhul. Aslında hapşırma, parlak ışığa devamlı bakarken değil, loş bir ortamdan bol ışıklı bir ortama çıkıldığında veya yüz güneşe çevrildiğinde oluşuyor. Parlak ışıkta hapşırma, otomobil sürücülerinde, karanlık bir tünel çıkışı güneş ışığıyla karşılaşıldığında problem meydana getiriyor. Kısacası ışık şiddetinin değişmesiyle oluştuğunun ve genetik olduğunun bilinmesinin dışında ışığın insanı nasıl hapşırttığı hala tam olarak bilinmiyor.
0: Biliyor muydunuz?
1: Vampir yarasalar gerçekten kan mı içer? Evet, gerçekten kan içerler. Kandan başka bir şeyle beslenmezler ve avlarına gece saldırırlar. Hemen korkmanıza gerek yok. Çünkü bizim onlardan korktuğumuzdan daha çok onlar insandan korkuyor. Hem ülkemizde yaşamıyorlar. Amerika kıtasında yaşayan bu hayvanlar insanlara çok nadir saldırırlar. Genellikle at ve sığır gibi çiftlik hayvanlarının kanını emerler. Fakat bu hayvanları öldürüp kanlarını içmezler. Keskin ön dişleriyle hayvanların vücudunu yaralarlar. Salyalarındaki bir madde kanın pıhtılaşmasını engeller ve avdan sürekli kan akar, o da beslenir. Manzara korkunç gözükse de öyle değil. Çünkü yara çok acımaz ve akan kan sızıntısı çok azdır. Üstelik bu vampirlerin öksüz yavru vampirleri evlat edindiklerini ve yardıma ihtiyaç duyan diğer vampirlere yardım ettiklerini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?
1: Tansiyon aleti nasıl tansiyonumuzu ölçer? Hastanın koluna şişirilebilen manşet sarılır ve kanın aşağıya geçmesini engelleyecek bir basınca kadar şişirilir. Bu sırada aygıt, kanın ana atar damardan geçerken çıkardığı sesleri algılamak için alıcılarını çalıştırır ve manşetin içindeki basıncı denetimli bir biçimde azaltmaya başlar. Manşetteki basınç, kanın manşetin altından ancak geçebileceği bir değere kadar düşünce, aygıt, kanın geçişini simgeleyen sesi alır. Manşetin bu anda gösterdiği basınç, atar damardaki en yüksek basınca eşittir. Buna kasılma basıncı, yani büyük tansiyon denir. Manşetteki basınç, sesler duyulmaz oluncaya kadar düştüğünde, bu değer de en düşük kan basıncına eşdeğerdir ve gevşeme basıncı, yani küçük tansiyon olarak adlandırılır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yiyeceğin ağzınızdan midenize ulaşmasının 7 saniye sürdüğünü, dünyanın en hızlı hayvanının çita olduğunu ve hızının saatte 112 kilometreye kadar ulaştığını, Hindistan'da oyun kağıtlarının yuvarlak olduğunu, okyanus kaplumbağasının hiçbir şey yiyip içmeden bir yıl yaşayabildiğini, ömürlerinin de 200 yıl olduğunu, ortalama bir kadının ortalama bir adamdan 5 inç, yani 12,5 santimetre daha kısa olduğunu, Rodin'in ünlü düşünen adam heykelinin aslında İtalyan şair Dante'nin portresi olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?
2: Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Bir Konu Bir Konu programına hoş geldiniz. Bugün programımızda toplumumuz açısından son derece önemli ve anlamlı bir konuyu ele alacağız. Koruyucu aile hizmeti. Her çocuğun sevgi dolu, güvenli ve destekleyici bir aile ortamında büyüme hakkı vardır. Ancak çeşitli nedenlerle öz ailesinin yanında yaşayamayan çocuklarımız için koruyucu ailelik sistemi büyük önem taşımaktadır. Bu önemli konuyu tüm yönleriyle konuşmak üzere stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürlüğü'nden Sayın Burcu Meral Karson bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1: Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürü Burcu Meral Karson ben. Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Uzun süredir de koruyucu aile hizmeti ve evlat edinme hizmetiyle ilgileniyorum. Yaklaşık 11 yıldır da bu alanda çalışıyorum.
0: Çok güzel. Peki Sayın Karson, öncelikle son yıllarda koruyucu ailelik konusunda toplumda farkındalığın arttığını görüyoruz. Ancak hala birçok kişi koruyucu aileliğin tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyor. Koruyucu aile tam olarak ne demektir? Koruyucu aile hizmetinin amacı nedir diye soralım.
1: Koruyucu aile hizmeti çeşitli sebeplerle biyolojik ailesinin yanında bakımı ve gözetimi sağlanamayan çocukların geçici bir süre devlet koruması altına alındığı hallerde bu bakım ve gözetimi kurum ve kuruluşlarımızda değil, çeşitli denetimlerden geçen koruyucu ailelerimizin yanında sağladığımız bir hizmet modelimiz. Aile odaklı bir hizmet modelidir koruyucu aile hizmeti ve tüm çocuklarımız koruma ve bakım altında olan çocuklardır.
0: Koruyucu ailelik ile evlat edinme kavramları zaman zaman birbirine karıştırılabiliyor. Evlat edinme ile koruyucu ailelik arasında temel farklar nelerdir desem?
1: Koruyucu aile hizmetinin tanımında da olduğu gibi hani çeşitli sebeplerle biyolojik ailesinin yanına geri dönemeyen kısa vadede çocukları kapsayan bir hizmet modeli. Ama evlat edinme hizmeti bu geçici bir süreli olan bir hizmet modeli değil. Tam ve kalıcı bir yerleşmedir. Kısa bir süre evlat edinme ailesinin yanında kalır. Bir yıl sonra da bu ailenin yasal mirasçısı olur. Kanunu temsilcisi olabilir evlat edinen kişiler. Ama koruyucu aile hizmetinde biyolojik ailenin velayet yükümlülükleri, yasal hakları devam etmekte. Biyolojik ailenin talebine göre çocuklarıyla görüşme hakkına sahiptir. Çocuklar aileleriyle görüştürülür. Ama bu süre zarfında koruyucu aile bu görüşmeleri sağlamıyor. Kurum koordinasyonunda biz bu görüşmeleri sağlıyoruz. Koruyucu ailelerimiz yalnızca çocukların bakım ve gözetiminden sorumlu oluyor. Çocukların biyolojik aileyle görüştürmeleri kurum gözetiminde sağlanıyor. Biyolojik aileyle temasın devam ettiği bir hizmet modeli.
0: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Uzman gözetiminde koruyucu aile ile görüştürülüyor. Çocuk kendi ailesiyle, biyolojik aileyle görüştürülüyor. Koruyucu aile bunların dışında tutuluyor.
1: Evet. Yani biz genelde görüşmelerimizde karşılaştırmamaya çalışıyoruz. Kurumlarımızda yapıyoruz bu görüşmeleri. İl müdürlüklerimizde yapıyoruz. Ve farklı saatler veriyoruz. Biyolojik aile ile çocuğun görüşmesini sağlayıp sonrasında sağlıklı bir şekilde koruyucu ailesine teslim ediyoruz. Buradaki koordinasyonu sağlayan yalnızca uzmanlardır. Bunun dışında koruyucu ailenin hiçbir şekilde biyolojik aileyle temasa geçmesini istemeyiz. Aynı şekilde biyolojik ailenin de koruyucu aileyle temasa geçmesini istemeyiz. Geçmemesi için de gerekli tüm önlemleri alıyoruz.
0: Toplumda sıkça sorulan sorulardan birisi de ben koruyucu aile olabilir miyim?
1: Evet, TC vatandaşı olan 25-65 yaş arasında en az ilkokul mezunu, düzenli bir gelire sahip olan herkes koruyucu aile olabilir.
0: Düzenli gelire sahip olması şartsı. Peki psikolojik olarak rapor isteniyor mu koruyucu aile olmak isteyenlerden?
1: Koruyucu aile olmak isteyen kişiler hakkında inceleme yapmak için bazı evraklar talep ediyoruz. Başvuru sürecimizde biraz daha detay bilgiye ihtiyacımız var. Ekstra olarak herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması, çocuk bakımına engel teşkil etmeyecek sağlık durumunu gösterir bir belgeyi de istiyoruz.
0: Evet. yaş, medeni durum, gelir düzeyi veya eğitim açısından bilinen kriterleri anlattınız. Şu anda bizi dinleyen koruyucu aile olmak isteyen kişiler mutlaka vardır. Koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlarımız ilk adımı nereye nasıl atmalıdır? Başvuru için hangi kurumlara müracaat edilmelidir?
1: Bir önceki soruda şeyi de eklemek isterim, medeni duruma ilişkin bilgiyi. Evli, bekar, çocuklu ve çocuksuz herkes koruyucu aile olabilir.
0: Ha, çok
1: tek
0: güzel.
1: Bir kriter yok. Tek ebeveyn koruyucu ailelerimizin sayısı da Türkiye'de oldukça fazla. Evli olma şartımız yok.
0: Bu çok güzel bir haber.
1: Diğer,
0: çünkü biliyoruz ki çevremizde birçok yalnız yaşayan insan, emekli ya da işte evlenmemiş, tek başına yaşayan ya da eşinden ayrılmış, bir süre sonra tek başına yaşamaya devam ettiren bireyler de çevremizde görüyoruz ki çok fazla evcil hayvan besliyorlar.
1: Burada birçok tek ebeveyn koruyucu ailemizin temel amacı bir çocuğun hayatına dokunmak oluyor. Orada yeni bir amaç, çünkü söylediğiniz gibi artık hani bir hizmet sektöründen geçmiş ve emeklilik hayatına gelmiş kimisi. Kimisi daha erken yaşta bu emeklilik hayatına geçiyor ama diyor ki bir amacım daha olsun, bir çocuğun hayatına daha dokunabilirim, bir çocuğun hayatını kurtarabilirim mantığıyla tekrardan gelip koruyucu aile olabiliyorlar.
0: Başvuru yapıldıktan sonra nasıl bir süreç işliyor? Diyelim ben koruyucu aile olmak istiyorum dedim, kuruma başvuru yaptım.
1: Koruyucu aile hizmetine dair başvurularımızı online da yapabiliyoruz. Ama başvuru süreci resmi olarak fiziki yapılan işlemlerden sonra gerçekleşmiş oluyor. Devlet üzerinden ya da Aile Bakanlığı'nın sayfası aile.gov.tr üzerinden koruyucu aile linkini tıkladığınızda koruyucu aile butonu gelir. Bunun üzerinden de koruyucu aileye başvuruda bulunabilirsiniz. Ama bu bir bildirim butonudur. Resmi başvuru olarak değerlendirilmez. Sadece bize bunun bildirimi gelir. Bu kişi koruyucu aile ya da evlat edinmek istiyor diye. Biz geri dönüp bu kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Orada beyan ettikleri bilgiler çerçevesinde. Fakat resmi olarak başvuruyu 81 ilimizde il müdürlüklerimiz var. Koruyucu aile ve evlat edinme birimleri var. Fiziken gidip burada resmi başvurularını da bulunmaları gerekiyor. Resmi başvuru nasıl olur derseniz, az önce bahsettiğim adli sicil belgesi, sağlık durumunu gösterir belge, eğitim durumu belgesi, düzenli gelir belgesi ve 25-65 yaş arasında ise bu belgeleri, evraklarını tamamlayıp kuruma gidebilir ya da ön görüşme yapıp bu belgeleri tamamlayabilir. Evraklarını teslim ettiği gün resmi başvurusunu yapmış sayılır. Başvuru süreci de biz evrakları teslim ettikten sonra ailelerimizle, onların ebeveynlik becerileri, sosyal çevreleriyle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz ve bu 5 görüşmeden oluşuyor. İlk görüşmeyi başvuru yaptığı gün olarak değerlendiriyoruz. Evraklarını teslim ettiği gün olarak değerlendiriyoruz. Ailemizin hanesini ziyaret ediyoruz. İkamet adresini inceliyoruz, değerlendiriyoruz. Çocuklu yaşam için uygun olup olmadığına bakıyoruz. Bize kendileri hakkında bilgi alabileceğimiz referans kişileri beyan ediyorlar. Bu kişilerle de görüşüyoruz. Detaylı bir çevre araştırması yapıyoruz. Nihai kararı da birden fazla meslek elemanının oluşturduğu bir komisyonda değerlendiriyoruz. Başvuruda bulunan çiftin ya da tek ebeveynimizin koruyucu aile olup olamayacağına dair bir değerlendirme bu. Burada koruyucu aile olması uygun görülürse komisyonca, o zaman ailemizin de talep ettiği ama aynı zamanda komisyonun da uygun gördüğü yaş grubunda ailemizi sıraya alıyoruz.
0: Yaş grubu ailelerin yaşına göre mi değerlendirme yapıyorsunuz? Yani çocukları verirken.
1: Net bir yaş kriteri yok, mevzuatla belirlenmiş ama ailemizin dinamiklerine göre, fiziksel iyilik hallerine göre de bizim uygun olan yaş durumunu belirlediğimiz haller olabiliyor. Orada ebeveynle çocuk arasındaki yaş farkını gözeterek yerleştirme yapıyoruz ki kuşak çatışması ilerleyen yaşlarda olmaması adına. Mutlaka belirleyici olan şey komisyonun kararı oluyor. Ama ailelerimizin talep etme hakları var, cinsiyeti belirleme hakları var. Hangi cinsiyete çocuk yerleştirmek istediğine dair haklar var.
0: Yaş istekleri var mı? Koruyucu ailelerin genelde küçük talep ediyorlar. Özellikle hangi yaşlarda çok fazla talep alıyor?
1: Özellikle 0-3 yaş grubu talebi çoğunlukta. Hani daha küçük olsun, biz yetiştirelim, eğitelim mantığında ve felsefesinde olabiliyor ailelerimiz. Ama orada dediğim gibi başvuruda bulunan ailenin yaşı belirliyor, yerleştirilecek çocuğun yaşını özellikle.
0: Örneklendirme yapabilir miyiz bunu?
1: Yani
0: ailelerin yaşına göre yani bir ortalamanız yaş vardır mutlaka.
1: Tam olarak işte hani matematiksel bir ortalama olarak bakmıyoruz olaya. Bazen çok dinç, dinamik ailelerimiz geliyor. Daha küçük yaştaki, örnek veriyorum, işte 48-49 yaşındaki bir kişinin 3 yaş, 2 yaş çocuğa yetebilecek fiziksel kapasitesi, işte iş yoğunluğu buna uygundur. Her şeyi yapabilir. Hani daha küçük yaş yerleştirmesi uygun görülebilir. Ama hani daha ağır bir hayatı olan, çok da hareketli hayatı kaldıramayacak mizaç olarak da hani bunlar çok önemli. Bu hareketli hayatı kaldıramayacak bir aileye de çok bebek grubu, 3 yaş grubu yerleştirmeyi uygun görmeyebiliyoruz. Hani daha okul çağı, daha sizin koyduğunuz kurallara uyum sağlayabilecek, karşılıklı iletişim kurarak hem kendinizi, hani ebeveynin kendisini anlatabileceği, hem çocuğun kendisini ifade edebileceği bir iletişimin olduğu bir aile ortamını sağlamak için o yaş grubunu gözeterek yerleştirme yapıyoruz.
0: Mesela ben kendim koruyucu aile olmak istesem. Kaç yaş grubu o koruyucu aile olarak evlat?
1: Bu çok kişisel çocuk bir şey. Hani şu anda hani
0: yani ben 60 yaşına yaklaştım. Dolayısıyla emekliliği sürecimde olan birisiyim.
1: Yani söylediğim gibi bu çok kişisel bir şey. Sadece sizinle görüşerek karar verdiğimiz bir mekanizma değil. Sizin aile destek mekanizmanız, hani sosyal çevrenizdeki mekanizma, kendi yakın kardeşleriniz, işte anneniz, babanız vesaire. Hani bunları da değerlendirdiğimiz süreç.
0: Toplu olarak.
1: Yani işte bu destek mekanizmasının güçlü yanları, zayıf yanları, bunları değerlendirerek bir yerleştirme yapıyoruz. Hani sorduğunuz soruya net cevap vermek yanlış yönlendirme olur. O nedenle net bir yaş söyleyemiyorum size.
0: Evet. Peki aileler, diyelim koruyucu aile kabul edildi, aldılar. Aileleri nasıl bir eğitimden geçiriyorsunuz?
1: Önce çocuğu
0: hangi kriterlere uyguluyorsunuz? Tabii,
1: çocuğu yerleştirme aşamasıyla ilgili de başlayayım. Hani koruyucu aile statüsü kazandırdık. Sonra biz ailelerimizi koruyucu aile kademe eğitimleri veriyoruz. Hizmetin içeriği, hizmette ilerleyen yaşlarda ne gibi zorluklarla karşılaşabileceğine dair çok detaylı bir çerçeveyle hazırlanmış eğitim modüllerimiz var. Bu modüllere tabi tutuyoruz çocuk yerleştirmeden önce. Ama bazen hani iş akışından kaynaklı, iş yoğunluğundan kaynaklı bunları hizmet içerisinde de verebiliyoruz. Yani bazen çocuk yerleşiyor, kademe eğitimlerini daha sonrasında da tamamlayabiliyoruz. Ama tabii ki en ideali olan çocuk yerleştirmeden önce bu kademe eğitimlerimizi tamamlamak. Orada işte çocuğun ergenlik döneminde karşılaşacağı zorluklar olabilir. Yetiştirme tutumlarıyla ilgili ebeveynleri, koruyucu aileleri destekleyecek modüller var. Hani çok çeşitli olarak düzenlenmiş. Hem koruyucu aileyi güçlendiren, hem çocuğu güçlendiren bir eğitim modülü. Orada eğitimi dediğim gibi iş akışına göre koordine etmeye çalışıyoruz. Diyelim ki sizin sıranız geldi. Çocuğu nasıl yerleştiriyoruz? Hani sıradaki aile, sıradaki çocuk felsefesiyle çalışmıyoruz. Biz çocuklarımıza doğru koruyucu aileyi arıyoruz. O nedenle koruyucu ailemizin dinamiklerini değerlendiriyoruz bu görüşmeler içerisinde. Koruyucu ailemizin dinamiklerine göre
0: ailenin seçimini mi yoksa çocuğun seçimini mi dikkate alıyorsunuz bu süreçte?
1: İşte orada bir uyum gözlemliyoruz. Yani biz çocuğumuzun hikayesiyle koruyucu ailemizin hikayesini bir araya getiriyoruz diyelim. Ve bu bir araya getirmede sizi çocuğumuzla tanıştırıyoruz ve birkaç kez bu iletişimi kurmanız ve sürdürmeniz yönünde bir gözlem sürecimiz oluyor bizim. Bu çocuğun yaşına göre değişiyor. Hani küçük bebek yaş grubunda hani bir kere de görürseniz aynı tepkileri alırsınız çocuktan. 10 kere de görürseniz aynı tepkiyi alırsınız. Çünkü orada bebek sadece hani bakım veren üzerinden bir bağ kurar. Ama hani yaş büyüdükçe çocuk sizi artık tanımaya başlar, duygusal bağ kurmaya başlar. Biz bu duygusal bağı gözlemlediğimiz gün diyoruz ki koruyucu ailemize, evet, sağlıklı bir şekilde iletişiminizi kurdunuz çocuğumuzla. O nedenle koruyucu aile uyum sürecine başlayabiliriz diyoruz.
0: O zaman çocuğu aile götürüyor mu kendi evine?
1: Evet. Önce denetimli olarak kuruluşlarımızda görüştürüyoruz bir ya da birden fazla kez. Sonrasında bu iletişimi ve uyumu gördükten sonra ailemizin evine yatılı izinli dediğimiz koruyucu aile uyum sürecini başlatıyoruz. Hala resmiyette çocuğun koruyucu ailesi değilsiniz. Sadece bir uyumlaşma, oryantasyon süreci olarak değerlendirebilirsiniz ve 60 gün yanınızda kalıyor. 60 gün hem siz kendi ebeveynliğinizi, koruyucu aile hizmetinin size uygun bir hizmet olup olmadığını değerlendirmiş oluyorsunuz. Hem de çocuğumuzun sizin aile dinamiklerinize ne kadar uyum sağladığına dair bir değerlendirme süreci diyebiliriz buna. 60 gün içerisinde her şey sağlıklı ilerlerse, iletişim günden güne güçlenirse, duygusal bağ günden güne arttığını gözlemlersek ve bu 60 gün boyunca da zaten uzmanlarımız ailemize sık sık ziyaret ediyorlar, telefonla iletişim kuruyorlar. Bu sağlıklı ilişki gözlendikten sonra da koruyucu aile sözleşmemizi imzalıyoruz. Yani ailemiz diyor ki ben bu çocuğun bakım ve gözetimini artık sağlamayı kabul ediyorum. Biyolojik aile talep ettiğinde görüşmeye getirmeyi de kabul ediyorum. Bunu taahhüt ettiğine dair bir belgedir.
0: Hı hı. Koruyucu ailelik büyük bir sorumluluk gerektirdiğini biliyoruz hepimiz. Bu süreçte aileler yalnız bırakılmıyor tabii ki elbette.

0: rehberde ilk yıl her ay, ikinci yıldan itibaren de 3 ayda bir sizlerle süreci değerlendiriyoruz. Yine aile dinamiklerinizi değerlendiriyoruz, çocukla olan ilişkinizi değerlendiriyoruz. Koruyucu aile hizmeti, çocuğun tam olarak bir yasal temsilciliği pozisyonunda olmadığınız için karşılaşacağınız bazı güçlükler oluyor. Hı-hı. Örnek veriyorum, çeşitli kamu kurumlarında. Çocuğun hastaneden randevusunun alınması olabilir bu. Okul kayıtları mesela en önemli husus. Okul kayıtları olabilir. Pasaport çıkartılması işlemi olabilir gibi, hani çeşitli resmi kurumlarda yapacağınız iş ve işlemlerde yasal temsilcisi olmadığınız için tüm bu işlemleri uzmanınızla çözebiliyorsunuz. Evet. Uzmanınız gerekli yazışmaları yapıyor. Bazen çocuğun işte kayyımı oluyor, yasal temsilcisi pozisyonuna da geçebiliyor. Burada tüm iş ve işlemleri uzmanlarımız hallediyor. Bunun dışında çocuğumuzun yaşına göre belirli oranlarda ödemeler yapmaktayız. 0-3 yaş grubundan başlıyor, işte 8 bin küsür lirayı karşılık gelen. Bu her yıl işte memur maaşına endeksli, yılda 2 kere değişiyor.
1: Her yaş grubuna göre,
0: her yaş grubuna
1: verilen
0: göre
1: maddi destek farklı.
0: Evet, evet. Yani 0-3 yaşındaki bir çocuğun aldığı ödenekle 6 yaşındaki bir çocuğun ya da okul çağı olan 10-12-14 yaş arasındaki bir çocuğun aldığı ödenek birbirinden farklı. Çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için yaptığımız bir ödeme bu ve aynı zamanda okul çağına giden çocukları da çeşitli yönlerde, işte okuluna serviste gidip geliyorsa raiç bedel üzerinden fatura beyan edilmesi halinde bunu da karşılayabiliyoruz. Hı hı. Zaten tüm kamu ve özel kurumlarda özellikle ücretsiz kontenjandan yararlandırmaya çalışıyoruz. İlgili yazışmalarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda koruyucu aile için kendi adına emekliliğe esas bir sigortası olmayan ebeveyn üzerinden de isteğe bağlı sigorta primi ödemesi yapıyoruz. Önce bunu koruyucu ailemiz başlatıyor ödemesini. Daha sonra biz, bize beyan ettiği, faturalandırdığı müddetçe de aileye biz bu sigorta ödemesini yapıyoruz.
1: Yani ailenin sigortalı olabilmesi için mi? Yoksa çocuğun mu?
0: Ailenin, ebeveynin, tek ebeveyn, yani aileden, şimdi çiftlerden bir tanesinin düzenli gelir istiyorum zaten bana beyan eden. Ama hı hı, kendi adına emekliliğe esas bir sigorta primi yok. Genelde ev hanımlarının olmuyor. Genelde babalarımız çalışıyor.
1: Evet.
0: Eğer ki annelerimizin, örnek vereyim hani spesifik olarak, annemizin kendi adına bir sigortası yoksa, ben isteğe bağlı sigorta üzerinden ödemelerini yapabiliyorum ve hizmet modeli devam ettikçe de bu ödemeleri devam edebiliyor. Evet, bu şekilde emekli olan da koruyucu ailelerimiz var.
1: Bunu hiç duymamıştım. Gerçekten çok güzel bir imkan. Koruyucu ailelik yalnızca çocuğun değil, ailenin de hayatını değiştiren bir deneyim olarak anlatılıyor. Koruyucu aile olan kişilerden aldığınız geri bildirimler nelerdir? Bu sürecin ailelere ve çocuklara kazandırdığı en önemli değerler sizce nelerdir?
0: Koruyucu ailelerimizin tamamında şöyle bir cümle mutlaka duyuyoruz. Biyolojik çocuğu olan larda, olmayanlarda, hani sadece fiziken doğurmadım, bunun dışında sevgisi, bağı, aidiyeti aynı. Kendi biyolojik çocuğumdan hiçbir farkı yok. Doğursaydım da bu kadar çok severdim, doğursaydım da bu kadar çok kaygılanırdım, bu kadar çok bağlanırdım yönünde. Hani kalpten kurulan bağın yeri de gerçekten çok daha farklı.
1: Tabii ki.
0: Hani kan bağı değil, can bağı diyoruz biz genelde. Koruyucu aile hizmetimizin de sloganlarından bir tanesidir. Çocuklarımız da aile yanına yerleştiği günden itibaren onlarla birebir ilgilenildiği, işte sağlık durumları, eğitim durumları, akademik başarıları, hani geleceğe yönelik bu planlama içerisinde olması çocuğa çok büyük bir değer katıyor. Çocuğu topluma kazandırıyor. Kendi kültürümüzün aktarımı, kendi değerlerimizin aktarımı noktasında gerçekten çok kıymetli bir hizmet modeli.
1: Gerçekten öyle. Peki Burcu Hanım, özellikle çocuğu olan ailelere koruyucu aile olmak istedikleri zaman bakış açısı nasıldır? Aynı mı yoksa değerlendirme farklı mı oluyor? Şimdi siz biraz önce anlattınız, yani doğurmuş olsaydım aynı şekilde hissederdim. Sadece ben onu, çocuğu doğurmadım, hiçbir farkı yok diyorlar. Ama genelde toplum içinde bir şey vardır. Kendi doğurduğun farklı, evlat edindiğin farklı hissiyle insanlar biraz daha farklı bakabiliyor bu duruma. Siz kurum olarak nasıl bakıyorsunuz?
0: Değerlendirme aşamasında

0: herhangi bir fark yok. Sonuçta çocuğu herkes olanlarla
1: çocuğu olmayanlar aynı.
0: Evet, yani herkes koruyucu aile hizmetine başvuruda bulunabilir ve herkes koruyucu aile olabilir mantığıyla değerlendirme yapıyoruz. Sadece tek fark ailenin kendi biyolojik çocuklarının sayısı. İşte evinin fiziki koşulları, diyelim ki biz iki çocuğu olan bir aileyi üçüncü çocuk olarak yerleştireceğiz, örnek veriyorum. Bizde dört çocuklu ailenin yanında beşinci çocuk olarak koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuğumuz var. Önce evlat edinmiş, sonra tekrardan koruyucu aile olan ailelerimiz mevcut. Bu yerleştireceğimiz çocuğumuza da bir alan tanıyıp tanıyamayacağına dair evin fiziki koşulları önemli. Aynı zamanda ailenin baş etme mekanizmaları, çünkü hani bir çocuğu bakım ve gözetimdeki sorumluluk miktarıyla iki veya üç çocuktaki sorumluluk miktarı aynı olmayacaktır. Bunu tolere edebilecek yeterlilikte mi değil mi? Sadece bunlar değerlendiriliyor. Ve çocuklar arasındaki cinsiyet farkı ve yaş farkı değerlendirilir. Hani çok yakın yaşlarda ve aynı farklı cinsiyette çocuk yerleştirmesi yapmamaya özen gösteriyoruz. Yaş farkı olarak farklı cinsiyette 4-5 yaş farkı koymaya çalışıyoruz eğer yerleştirme yapacaksak da. Ama bunun dışında ki kriterler daha çok fiziksel. Duygusal olarak da koruyucu ailelerimizde hani hiçbir şekilde kendi biyolojik çocuğundan koruyucu ailedeki çocuğu ayırt ettiğini görmedik. Tam tersi, daha çok hani kayırmaya, emanet gözüyle bakıldığı için daha çok korumaya ve kayırmaya yönelik bir yaklaşım olabiliyor. Ama koruyucu aile hizmeti en temelinde gönüllülük esaslı bir hizmet, evet, modeli. Böyle hani çok hani mantıksal bir hareketle gelip bunu yapmıyorlar. Duygusal bir gönüllülükle bir çocuğun hayatına dokunmak, bir çocuğu topluma kazandırmak, değerlerimizi aktarmak amacıyla geldikleri için orada kendi biyolojik çocuklarından hiçbir şekilde ayırt ettiklerini gözlemlemedik. Ailenin bir üyesi haline geliyor. Hatta daha ileri safhası, bizler de aileyle sık sık görüştüğümüz için uzmanlar da neredeyse ailenin bir üyesi haline geliyor.
1: Koruyucu aile olmak isteyenlerin zaman zaman bazı çekinceleri olabiliyor. En sık karşılaştığınız soru veya endişeler nelerdir? Bu konuda vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz?
0: Koruyucu ailelerimiz daha çok biyolojik aile görüşmelerinden kaynaklı kaygılanabiliyorlar. Hani bir süre bakım veririm ve daha sonrasında hani çocuk biyolojik ailesine dönerse ben ne yaparım korkusu ve kaygısı olabiliyor. Orada genelde biz şu bakış açısını kazandırmaya çalışıyoruz ve konuşmalarımızda da görüşmelerimizde de hep bunu söyleriz. Hani kendi biyolojik çocuğunuzun da diyelim ki ömür boyu sizinle yaşama ihtimali yok. Onun da bazı sağlık sorunları olabilir. Onun da eğitim sebebiyle, evlenme gerekçesiyle evinizden ayrılacağı yaş dönemleri var. Aynı şekilde aslında hani siz bir çocuğu yetiştirdiğinizde onun ömür boyu size destek olacağı, size minnet duygusuyla bağlı olacağına dair bir garantimiz maalesef ki yok. Aynı şey koruyucu aile hizmetinde de geçerli. Bir çocuğu eğitim nedeniyle de yurt dışına gönderebilirsiniz. Evlendiğinde de evinizden ayrılacak. Sonuçta hani bizim kendi biyolojik çocuklarımız için de amacımız kendi ayakları üzerinde durabilen, topluma kazandırılmış bireyler yetiştirmek. Evet. Kendimiz için yetiştirmiyoruz. Toplumumuz için yetiştirdiğimiz için hani bakış açısını değiştirdiğimizde aslında o korku ve kaygı tamamen ortadan kayboluyor.
1: Evet. Bugün sizlerden oldukça önemli bilgiler aldık Burcu Hanım. Programımızın sonuna yaklaşırken sizden bir çağrı almak isteriz. Koruyucu aile olmayı düşünen vatandaşlarımıza verdiğiniz mesaj nedir?
0: Koruyucu ailelerimizi cesur olmaya davet ediyoruz. Bir çocuğun hayatına dokunduğunuzda dünya değişir diyoruz. O nedenle kurumlarımızda bir aile sıcaklığını bekleyen, isteyen çocuklarımız ailelerini bekliyor. O yüzden koruyucu ailelerimizi başvuru yapmak üzere ya da akıllarına takılan herhangi bir soru olması durumunda bile il müdürlüklerimize davet ediyoruz.
1: E-Devlet üzerinden bu başvuruların yapıldığını söylediniz. E-Devlet üzerinden de bütün koruyucu aile olmak isteyen ailelerimizin kafasındaki sorular cevaplanıyor mu acaba?
0: Hayır, o sadece bir bildirim. Hani ben koruyucu aile olmak istiyorum bildirimidir. O bildirim bize düşer. Biz de çağrı yazarız. Deriz ki görüşme için kurumumuza gelmeniz gerekiyor. Yani telefon açıp randevu oluşturuyoruz. Evet. Genelde yüz yüze yapıyoruz. Çünkü ailemizin aklına takılan soruları net olarak aydınlatılması gerekiyor. Çoğunlukla da iki eşi beraber çağırıyoruz. Evliyse, tek ebeveynse hususi bir randevu ayarlayıp görüşmeye davet ediyoruz.
1: elektronik ortamda da böyle bir görüşme yapılabilir aslında baktığımız zaman. Yani günümüz teknolojisini düşünürsek eğer canlı destek hattı olabilir. O şekilde de ben de size bunu tavsiye ederim. Yani bütün ailelerin belki zamanı olmayabilir ama elektronik ortamda sizden gerçek bilgileri, kafasına takılan bütün soruların cevaplarını alırlarsa o zaman çok daha cesur davranırlar ve kuruma kendileri isteyerek gelirler diye düşünüyorum. Şimdi yüz yüze, hele özellikle büyük şehirlerde, biz Ankara'da yaşıyoruz. Ankara Türkiye'nin başkenti ve ikinci büyük şehri olarak düşündüğümüzde bazen trafik, bazen içinde bulunduğumuz iş koşulları, iş yoğunluğu ve psikolojik durumumuz da bazen fiziksel olarak bir yere gitmeyi engelleyebiliyor. Hepimiz yaşıyoruz bunu. İstesek bile evet, bazen erteleyebiliyoruz. Onun için canlı destek hattında hemen hemen birçok kurumun bunu yaptığını düşünürsek eğer, hizmet verimlerinin canlı destek hattında da koruyucu ailelik konusunda ya da evlat edinme konusunda kurumunuz bu konuda destek verirse çok daha fazla kişiye ulaşır diye düşünüyorum. Bu benim naçizane fikrim.
0: Tabii tabii, tavsiyeniz çok kıymetli bizler için de. Hani buna göre zaten sürekli değişen ve dönüşen bir birim aynı zamanda koruyucu aile birimi. Şöyle söyleyeyim, koruyucu aile gov.tr var, bakanlığımızın ana sayfalarından bir tanesi. Aile.gov.tr üzerinden koruyucu aile butonuna tıkladığınızda koruyucu aile hizmetine dair böyle hap bilgilerin olduğu, sıkça sorulan soruların olduğu bir metnimiz var. Orada çok açıkça her şey net olarak cevaplandırılmış. Hap bilgiler burada mevcut. Sadece hani böyle canlı sorularda, işte az önce mesela siz bana sordunuz, ben 60 yaşındayım, bana kaç yaş çocuk verirsiniz?
1: Mesela.
0: Hani bu çok matematiksel bir soru. Değerlendirme yapmadan bir cevap vermek sizi yanlış yönlendirmek
1: Şimdi
0: olur.
1: Şimdi uzmanlar zaten canlı destek hattında olacaklar. Herhangi birisi olmayacak. Uzmanlar o canlı destek hattında çok rahatlıkla o soruları cevaplayabilir diye düşünüyorum.
0: Şu açıdan söylüyorum. Yani siz 60 yaşında olduğunuzu söylüyorsunuz. Biz 60 yaşa göre hani direkt şu yaş yerleşiyor gibi bir cevap veremiyoruz. Aile Tabii. dinamiklerinizi değerlendirdiğimiz için. O yüzden hani kişisel durumlarla, aile dinamikleriyle değişen bir değerlendirme süreci olduğu için burada direkt yönlendirmeler yanlış şeylere, yani yanlış bilgiye sebep olabilir. O yüzden hap bilgiler var ama öneriniz de çok kıymetli. Bu konuda mutlaka bir çalışma olacaktır.
1: Yani sonuçta kurumun birçok bu konuda uzmanlaşmış personeli var ve canlı destek hattında da bir ya da iki kişi, daha fazla kişi de görevlendirilip o canlı gelen sorulara da rahatlıkla cevaplanabilir ve dinleyiciler ya da istekliler, isteyen kişiler yönlendirilebilir diye düşünüyorum. Yani bu ön görüşme gibi olmuş olur aslında baktığınızda. Daha ayrıntılı bilgileri tam bir değerlendirme için kuruma davet edersiniz. Kurumda uzun uzadıya her yönüyle görüşürsünüz. O başka bir şey tabii
0: evet,
1: ki.
0: Evet, evet, çok kıymetli. Teşekkür ederiz. Mutlaka ben değerlendirilecektir.
1: Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler gerçekten çok kıymetliydi. Ben size, radyomuza gelip bu konuda bize aydınlattığınız, dinleyicilerimize değerli bilgileri paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederim. 30 Haziran aynı zamanda Koruyucu Aile Günü.
0: Evet.
1: Bunun bizim için de çok önemli. Bu programımız hem bugün yayınlanacak hem de ertesi gün yayın saatinde yayınlanacak. Programımızı dinlemek isteyenler bizden ayrılmasınlar diyoruz. Çok teşekkür ederim Burcu Hanım.
0: Ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz için aynı zamanda. 30 Haziran koruyucu aile ve evlat edinme birimi için çok kıymetli bir tarihtir. Hizmet modelimizin yaygınlaştığı, farkındalık çalışmalarının yoğunlaştığı bir aydır Haziran ayı. 30 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayınlanmıştır. Hem aile nüfus 10 yılına binaen sizin de programınızda bu konuya yer vermiş olmanız bizler için çok kıymetliydi. Teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ediyoruz. İlerleyen süreçte de eğer bir koruyucu ailelik konusunda ya da evlat edinme konusunda bir kamu spotu hazırlanıp bize iletilirse ya da RTÜK'e iletilirse biz de oradan alıp rahatlıkla radyomuzda her daim yayınlayabiliriz. Onu da buradan belirtmek isterim.
0: Evet, çok kıymetli bir fikir de bu bizim için de. Bunu da aktaracağım mutlaka.
1: Çok teşekkür ederim. Bugün Bir Konu Bir Konu programında Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürlüğü'nden Sayın Burcu Meral Karson'u ağırladık. Koruyucu ailelik sistemini, başvuru süreçlerini, evlat edinme ile farkları ve devlet desteklerini konuştuk. Unutmayalım, bir çocuğun hayatına dokunmak, onun geleceğine umut olmak demektir. Programımızı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaslan. Konuğumuz Burcu Meral Karson. Teknik yapımda Yeter Bacak. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın diyoruz.
2: Bir konu, bir konuk.

0: Saat 20. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Perşembe günü bölgenin batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 19.33, Bilecik 18.31, Bursa 20.33, Çanakkale 22.34 derece. Edirne 21.35, İstanbul 22.31, Kırklareli 20.32, Kocaeli 22.32 derece. Sakarya 21.32, Tekirdağ 21.28, Yalova 22.29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Afyonkarahisar 17.33 derece, Aydın 24.41, Denizli 25.39, Kütahya 16.30 derece. İzmir 24.37, Manisa 24.38, Muğla 23.39, Uşak 17.34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25.36, Antalya 26.32, Burdur 20.38, Hatay 25.33 derece. Isparta 18.36, Kahramanmaraş 24.40, Mersin 27.34, Osmaniye 24.35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Ankara'nın kuzeybatı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 18.33, Ankara 19.34, Çankırı 17.36, Eskişehir 17.31 derece. Karaman 17.33, Kayseri 16.34, Kırıkkale 19.33, Kırşehir 18.34 derece. Konya 20.33, Mevşehir 18.31, Niğde 17.32, Sivas 14.32 ve Yozgat 16.31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Bolu'nun güneydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18.30, Bolu 15.29, Düzce 20.31, Karabük 17.32, Kastamonu 14.31 ve Zonguldak 20.27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18.35, Artvin 19.26, Bayburt 13.27, Çorum 17.34 derece. Giresun 22.28, Gümüşhane 16.29, Ordu 20.29, Rize 21.29 derece. Samsun 21.30, Sinop 20.31, Tokat 17.33, Trabzon 22.28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Malatya'nın güney kesimleriyle Elazığ çevreleri, ayrıca Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 12.32, Ardahan 10.21, Bingöl 18.34, Bitlis 16.29 derece. Elazığ 20.36, Erzincan 18.33, Erzurum 13.28, Hakkari 18.30 derece. Iğdır 20.35, Kars 10.25, Malatya 20.33, Muş 18.33 derece. Tunceli 19.36, Şırnak 25.34, Van 14, 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla Adıyaman'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 19-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 24-38 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu olacak, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için bedel ödeyen şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla yad ediyorum dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın yeniden hesaplanan sonuçları belli oldu. Adaylar sınav sonuçlarına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Almanya'da konut açığının 1 milyon 350 bin daireyle rekor seviyeye ulaştığı bildirildi. Avrupa Birliği Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan raporda, Yunanistan topraklarının %36'sının çölleşmeden etkilendiği ve ülke nüfusunun yaklaşık yarısının çölleşme sürecinde doğrudan maruz kalan bölgelerde yaşadığı bildirildi. Ve spor. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında perşembe günü Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla deplasmanda karşılaşacak temsilcimiz Trabzonspor Avrupa Kupalarındaki 157. maçına çıkacak. Bordo Maviler Avrupa Kupalarında daha önce oynadığı 156 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 61 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ila 25. kilometrelerindeki asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Uluborlu-Sinirkent-Yalvaç yolunun 38 ile 61. kilometrelerinde asfalt saati kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Ozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan, muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ordu, Edirne ve Kırklareli çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Kütahya çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Batı Karadeniz kıyılarıyla Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 29 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'le İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Cuma gününden itibaren yurdun tamamında hissedilir derecede azalacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Sevgili dinleyenler, Bir Yazar Bir Hikaye programına hoş geldiniz. Her hafta çağdaş edebiyatımızın önemli kalemlerinden birine konuk oluyor, onların dünyasına bir öyküyle birlikte adım atıyoruz. Bu bölümde hem çocuklar hem de yetişkinler için kalem oynatan, samimi, güçlü ve duygusu yüksek öyküleriyle tanınan Rengin Kızıldoğu'yla birlikteyiz. Bu akşam sizleri zamanın izlerini, aile bağlarının sıcaklığını, bir babaannenin güçlü karakterini ve küçük bir nesnenin bir kol saatinin nasıl koskoca bir hayatı sembolize edebildiğini anlatan dokunaklı bir öykü dinleyeceğiz. Öyküye geçmeden önce yazarın hayatı, sanatı ve eserleriyle ilgili sizlere bilgiler aktaralım. 23 Nisan 1981'de doğan Rengin Kızıldoğu, daha okuma yazma bilmeden yazarlığa dair ilk işaretleri vermişti. 5 yaşında en sevdiği öykü kitabını Aydınger kağıdına tek tek geçirmesi, gelecekteki edebi yolculuğunun ilk adımıydı. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara Özel Aykan Lisesi'nde tamamladı. Ardından Başkent Üniversitesi İşletme Bölümünde okurken bile defterler dolusu yazmaya devam etti. Yayınlanmış eserleri arasında Ornitörentler için Müzik Kursu, Günün En İyisi, Pof Pof ve Ada Çocuk Edebiyatı ve yetişkin okurları için de Kapının Ardındakiler adlı öykü kitabı bulunmaktadır. Kızıldoğu'nun kalemi çocukluk masumiyetini, aile bağlarını, büyümenin sarsıcı yanlarını ve hayatın içindeki küçük ayrıntıların dokunaklı anlamlarını incelikle işler. Rengin Kızıldoğu günümüz edebiyatında güçlü gözlemleri ve içten anlatımıyla dikkat çeken bir yazardır. Öykülerinde bireysel hafızayı, aile içindeki görünmez bağları ve sıradan görünen eşyaların aslında taşıdığı değerin anlamları ön plana çıkarıyor. Kimi zaman bir çocukluk hatırası, kimi zaman eski bir fotoğraf, kimi zamansa bir kol saati. Onun öykülerinde sadece birer nesne olmaktan çıkıyor ve hayatın bütün duygularını yansıtan simgelere dönüşüyor. Bugün seslendireceğimiz Babaannem ve Kol Saatim, zaman kavramını bir çocuğun gözünden anlatırken anılara, aile büyüklerine ve hatıraların sessiz yolculuğuna dokunan sıcak bir öykü. Şimdi sizleri Rengin Kızıldoğu'nun kaleminden çıkan bu duygu dolu yolculukla baş başa bırakıyoruz. Öyküyü sizler için Mehtap İnan seslendiriyor.
1: Babaannem ve Kol Saatim, Rengin Kızıldoğu. Babaannem genç yaşında zor bir hayatta yalnız kalmış, çocuklarını çok yoğun çalışan bir yönetici olarak yalnız büyütmüş, varlıklı, güçlü bir kadındı. Küçük şehrin büyük insanıydı. Son derece sert yapısını adeta gürleyen sesi, delice bakışları desteklerdi. Onunla geçirdiğim yıllara dönüp baktığımda sadece çocuklara karşı ciddi bir zaaf olduğunu fark ediyorum. Ama doğru, ama yanlış. Söylediği sözden asla dönmez, hatalı bile olsa göz göre göre o yolda atardı adımlarını. Tatillerde ona kalmaya gittiğimizde yan binadaki bakkaldan gazetelerini almaya giderdim. Babaannemin gazeteleri ayrılmış, üzerine de "Apla" diye yazılmış olurdu. Herkesin ablasıydı çünkü. Çevresindeki büyük küçük istisnasız herkes ondan çekinir ama büyük saygı duyardı. Yıllarca dalga geçtim "Apla" olmasıyla. O da güldü. Çok güzel gülerdi babaannem. Hele bir de keyfi yerindeyse gül sesiyle kocaman kısa bir kahkaha patlatırdı. Neşesi havada asılı kalır, büyür, ortamdaki herkesin üzerine yağardı. Onun bize yatılı gelmesi ise benim için tam bir şenlikti. Babaannem gelecek ve dönene kadar evde hüküm süren tüm kurallar rafa kaldırılacak demekti. Benim odam onundu. Dolayısıyla yatağa girme saatleri gevşetilecek, akşam yemekleri kalabalık ve uzun sürecekti. Daha çok ses, daha çok havadis ve daha komik olaylar demekti. Bir de elbette alışveriş. Liseyi bitirdiğim yazdı. Üniversite sınavı öncesi gevşememiz için kutlamalar okul yönetimi tarafından sınav sonrasına alınmıştı. O güzelim yıllara yakışan iki kapanış kalmıştı. Biri ailelerimizin de katılımıyla yapılacak olan mezuniyet törenimiz, Diğeri ise sadece çok sevdiğimiz öğretmenlerimizin gözetimindeki mezuniyet balonumuz. Tören için babaannem geliyordu. Bu defa her zamankinden farklı olarak daha coşkulu, gururlu, gümbür gümbür geliyordu. Lise mezuniyetime geliyor olması ondan kocaman bir hediye kapmak demekti. İçim içime sığmıyordu. Kıt kanaat geçinen biz babaannemin hediyelerinin yanına yaklaşamazdık. Hayallerimi süsleyen şeylerin kocaman bir listesini çıkartmıştım. Yaklaşık bir ay öncesinden. Sıralamada sürekli değişiklik yapıyor ve bu defa kimseyle paylaşmıyordum listemi. Çünkü ortaokuldan mezun olurken çok istediğim çift kaset çalarlı müzik seti yerine bilgisayar aldırmıştı babam babaanneme. Babam üzülmesin diye ben birkaç yıl uzaktan bakmıştım istediğim müzik setine. Okulun son haftası karmakarışık duygularla geçti. Üniversiteye hazırlanmanın getirdiği bıkkınlık, okuldan ve derslerden kurtuluyor olmanın getirdiği rahatlama, sınav stresi, bilinmeze gidilen yolda tedirginlik, güvenli alandan çıkıyor olmanın korkusu, kardeş gibi büyüdüğün dostlardan ayrılmanın üzüntüsü, kemiklerini sızlatan ayrılık acısı ve babaannemin geleceği gün yaklaştıkça içimde kanat çırpan kelebekler. Sınav geçti gitti. Sanki son iki yıl o birkaç saat için uğraşılmamış gibi, sanki her şey bir rüyaymış gibi bitti. Babam sınava girdiğim üniversitenin bahçesinde benim çıkışımı bekliyordu. Sırtıma güven veren bir dokunuş yaptı ve "Hadi geçmiş olsun," dedi. Muhakkak merak ediyordu nasıl geçtiğini ama daha çok rahatlamış gibiydi. Sınav konusu o şekilde kapandı. Ertesi gün babam havaalanından babaannemi karşılayıp geldi. Eğlenceli günler başladı. Babaannem ilk akşam yemeğinde sanki sürprizmiş gibi "Evet," dedi. "Lise mezunu torunum benden ne dilerse dilesin bakalım. Ne zaman alışverişe gidiyoruz?" İşte beklediğim soru. Hemen döküldüm aylardır düşündüklerimi. Ertesi gün kahvaltıdan sonra ikimiz de hazırdık. Babaannem listeden seçim yapmadı. Listedeki her şeyi alıverdi o gün. Eve dönmeden bir saatçiye girdik. "Seç, beğen," dedi bana bakarak. "Alınanlar senin istediklerindi. Bu da genç bir hanım için benim almayı planladığım hediye." Onlarca farklı renk ve model saat içinden incecik kayışlı, beyaz altından, beyaz, oval, küçücük kadranlı, son derece zarif bir kol saati seçtim. Mezuniyet törenimde de baloda da saatim kolumdaydı. Yazın ortasında sınav sonuçları açıklandı ve ben Eylül sonunda üniversiteye başladım. Babaannem çok gururluydu. Yeni bir çevrem oldu. Zamanla yeni ve iyi arkadaşlıklar kurdum. Bazen eğlendim, bazen sıkıldım. Sevdim, sevildim. Zaman oldu, sevilmedim, yalnız kaldım. O yaşa gelene kadar yanımda olan arkadaşlarımı çok aradı gözlerim. Tanıdığım sıcaklıklara ihtiyacım oldu zaman zaman. Ne kadar kaldı derken, ne zaman diye sorarken gözüm hep saatimdeydi. Yorgun yelkovan, keyfine düşkün akreple uyumu yakalamaya çalışırken ben üniversiteyi de bir çırpıda bitiriverdim. Sonrası yine bir mezuniyet. Gururlu, duygusal aile fertleri, cübbeli, kepli öğrenciler. Yüzlerce fotoğraf. Babaannemle, tüm ailemle, arkadaşlarımla, öğretmenlerimle. Kutlamalarımız büyük yemek sofralarında babamın ustalık eseri çiğ köftesi ve babaannemin kocaman sesinden övgüleri ve bünyelerde artan promil sonrası masa başından yükselen "Aşk bu mu? Sevda bu mu? Hayat bu mu?" nameleri eşliğinde. "Aşk bu mu? Sevda bu mu? Hayat bu mu?" nameleri eşliğinde sürdü. Birkaç gün sonra babaannem uçağa binmeden dönüp "Okulun bahçesindeki fotoğraftan istiyorum ama büyütüp bastır," dedi. Eliyle istediği boyutları göstererek. Günler günleri, aylar yılları kovaladı. İşe girdim, evlendim. Hayatımdaki tüm güzel olaylarda kutlamak için, tüm kötü anlarda sıkıntımı savuşturmak için babaannem yanımdaydı. Paylaştığım kadarına sevindi. Çok güzel küfrederdi. Öyle yerinde, öyle ağız dolusu küfrederdi ki insanın içinin yağları erirdi. O yüzden eğer sıkıntılı bir durumsa paylaştığım, okkalı bir küfür savurur ve beni sakinleştirirdi. Kendi uydurduğu küfürleri de vardı. Hem duruma uyar, hem insanı güldürürdü. Düğünümden kısa bir süre sonra kanser olduğunu söyledi bize. Aslında kendisi zaten biliyormuş. Sadece bize o zaman söylemek istemiş. Mücadelelerle dolu bir hayat olmuştu babaannemin ve hastalığının tedavisinin de bir başka mücadele olduğunu bir hemşire olarak gayet iyi biliyordu. Yorgundu, belki o yüzden istemedi daha fazlasını. Belki bu kadar yaşamak bana kafi, dedi. Bunu bilemiyordum. Cevabını kaldıramayacağımı düşündüğümden hiç sormadım. Bize son seyahatinde onu evimde, bu defa kendi soframda ağırladım. Yaptığım yemeklere bayıldı. Beni yere göğe sığdıramadı ve gözü koluma takıldı.
2: "Aa, bu bizim ta seneler önce aldığımız saat mi kızım?" dedi.
1: "Tabii babaanneciğim, uğurum o benim. Asla çıkarmıyorum," dedim. Gülümsedi, çektiği acıları saklamaya çalışan sararmış yüzüyle. Ertesi gün yaşadığı şehre son defa döndü. Kısa bir süre sonra aramalarımız cevapsız kaldı. Numarası kullanılmamakta oldu. Sesi kulaklarımda, "Kurban oldum," diye seslenişi kalbimde kaldı. Minik cüsseli, koca sesli, dev yürekli, hünerli babaannem, tanıdıklarının ablası, bu hayatı terk etti gitti. Çok keyifli, şanslı, güzel geçen bir çocukluğum, ilk gençliğim oldu. Evlendikten ve babaannemi kaybettikten bir süre sonra anne oldum. Yaşamdaki odaklarımın, düzenimin değiştiği o dönemlerde acemi bir anne ve yılların çalışanı olarak başarılı, kısmeti bol zamanlar yaşadım. Ailece yaptığımız bir Kapadokya gezisi sırasında Pataküt'e yürümeye başlayan ve kesinlikle kucağa alınmayı kabul etmeyen kızımın peşinde koştururken Uçhisar Kalesi'nin üst katlarındaki metal merdivenlerde bir ses duydum. Aslında tanıdık olan ama o anda anlasam da artık geri dönüşü olmayan bir kaybın sesi. Otel odamıza döndüğümüzde fark ettim. Yıllarıma tanık, babaannemden hatıra kol saatimin o düşüş sesinin sahibi olduğunu. Metrelerce yüksekten kayaların derinliklerine düşmüştü saatim. İnsan bir şeye inanmaya görsün. Sanki o günden sonra tepe taklak oldu tüm hayatım. Bocalarken durup durup o sesi düşündüm. Bileğimdeki boşluğuna yandım uğurlu saatimin. Sayısız saatle yerini doldurmaya çalıştım. Olmadı. Uğurlu saatim, hayatımın güzel günlerinin bitiş çizgisi gibi o gün, o tarihte, o dakikada benden ayrılmayı seçti. İşte bu gece yine uyku tutmadı. Dönüp durmaktansa bir bitki çayı kapıp salonda aldım soluğu. Herkes uyuyor. Sadece benim evimde değil, sokakta da çıt yok. Gece 24 saat içinde en sevdiğim, sessiz, dingin, huzurlu. Kafamın içindekileri en berrak haliyle duyabildiğim yegane vakit. Saate bakıyorum ve aklıma küçük kadranıyla güzelim saatim düşüyor. İç sıkıntısıyla derin bir of çekiyorum. Fotoğraf kutularından birinin başına geçiyorum. Elime çerçeveli büyük bir fotoğraf geliyor. İçinde ben ve babaannem. Bir anda Temmuz ayına gidiyorum. Hava sıcacık, aydınlık. Akşamüstü saatleri. Üniversiteden mezun olmuşum. Üzerimde lacivert cübbem. Saçlarım fönlü. Yüzümde ilk gençlik yıllarının ürkek makyajı var. Babaannemin güven veren güçlü kollarındayım. Çok mutluyum. Babaannemin gözleri nemli. Çok ağlamış belli. Elinde mendili. Gururlu ama hüzünle bakıyor. Hastalığını biliyormuş meğer o zamanlar. Bizimse ruhumuz duymuyor. O günden sonra da birlikte çok günümüz kalmıyor.

O zamanlar sıradan olan bu nesne şu anda ne çok anlam taşıyor. Mesela beni sevdi. Özledi bir gün. Gelip öptü resmimizi. Öfkelendirdiysem onu gözlerimin içine baka baka ne çok söylendi kim bilir. Eli, dudağı, sesi, sözleri, kalbi değdi bu çerçeveye. Bu gece elimde siyah çerçeveli resmimiz, babaannemden kalanlar ve ben oturuyoruz salonda. Ne ben babaannemin kollarındayım, ne de bana armağan ettiği saat benim kolumda. Her şey oldu ve bitti.

0: Saat 21. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Perşembe günü bölgenin batısı parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 19-33, Bilecik 18-31, Bursa 20-33, Çanakkale 22-34 derece. Edirne 21-35, İstanbul 22-31, Kırklareli 20-32, Kocaeli 22-32 derece. Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-28, Yalova 22-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-30 derece. İzmir 24-37, Manisa 24-38, Muğla 23-39, Uşak 17-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25-36, Antalya 26-32, Burdur 20-38, Hatay 25-33 derece. Isparta 18-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-34, Osmaniye 24-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Ankara'nın kuzeybatı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 18-33, Ankara 19-34, Çankırı 17-36, Eskişehir 17-31 derece. Karaman 17-33, Kayseri 16-34, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 18-34 derece. Konya 20-33, Nevşehir 18-31, Niğde 17-32, Sivas 14-32 ve Yozgat 16-31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Bolu'nun güneydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-30, Bolu 15-29, Düzce 20-31, Karabük 17-32, Kastamonu 14-31 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-35, Artvin 19-26, Bayburt 13-27, Çorum 17-34 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 16-29, Ordu 20-29, Rize 21-29 derece. Samsun 21-30, Sinop 20-31, Tokat 17-33, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Malatya'nın güney kesimleriyle Elazığ çevreleri, ayrıca Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 12-32, Ardahan 10-21, Bingöl 18-34, Bitlis 16-29 derece. Elazığ 20-36, Erzincan 18-33, Erzurum 13-28, Hakkari 18-30 derece. Iğdır 20-35, Kars 10-25, Malatya 20-33, Muş 18-33 derece. Tunceli 19-36, Şırnak 25-34, Van 14, 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla Adıyaman'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 19-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 24-38 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan. Sabah saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan. Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve batılı yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için bedel ödeyen şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla yad ettiğini belirtti. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilik, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını, ekiplerin sağ çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, SİDE'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık. Yaklaşık 390 metre uzunluğundaki B caddesinde tamamladığımız kazılar, SİDE'nin Roma'dan geç antik çağa uzanan dönüşümüne ilişkin önemli izler ortaya koydu ifadelerini kullandı. Çin ve Hindistan arasında sınır sorunlarının çözümü amacıyla yürütülen görüşmelerin yeni turu gerçekleştirildi. Pekin'de yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki sınır meselelerinin ele alındığı bildirildi. Ve spor, 20. Akdeniz oyunlarının 4. gününde Türkiye, güreşte ikisi altın olmak üzere 5 madalya kazandı. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası'nda yoluna galibiyetle devam etti. Filenin Sultanları grup aşamasındaki 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Handbolda ise Yalıkavak Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. Yalıkavak final karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-31 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ila 25. kilometrelerindeki asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ile 61. kilometrelerinde asfalt saati kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale Ozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan, muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını...
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı...
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa...
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan...
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.
6: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler başlıyor. Mavi Düşler.
7: Selim merhaba, Turgut Raviş ben. Raviş Müzik. Göksel'le ikinize bir şarkı armağan etmek istedim. Bir sarılsak geçer. Sevgiler, saygılar.

Sen benim sevda şarkımsın. Sen aynadaki yüzüm. Gülen gözlerimsin. Belki sen bile bilmiyorsun senin nasıl olduğunu. Sen bende o kadar özelsin ki. Ve o kadar güzel. Ve o kadar güzel. Kelimeler bulamıyorum seni anlatmaya. Say ki gecenin sonundaki güneşsin. Say ki gün batımının arkasındaki yakamoz yıldızlar. Say ki gönlüme düşen dördüncü cemresin. Hiçbir şeyi sevmiyorum bir seni sevdiğim kadar. Ne zaman sıkılsa yüreğim, avuçlarını uzatıyorsun, dök içine dercesine. Seni anlatacak kelimeler bulamıyorum dilimde. Seni sen bile tanımıyorsun, öylesine özelsin, özelsin. Şimdi sevdalım, bu yüreği aşk dolu gecelerde sana 3-5 şiir az gelir. Ve biliyorum sen azla da yetinirsin ama seni anlatmama az gelir, az gelir. İlkbahar gelir çiçekler açar dallarında. Sen yitip giden çiçekler değil, çiçekleri doğuran toprak gibisin benim gözümde. Çiçekleri doğuran toprak gibisin, toprak gibisin, toprak gibisin. Bir çocuğun gözleri var gülüşünde. Bir sevdanın anlamı. Nice şairin yazmak isteyip yazamadığı bir endam. Ve sevdiğim bir tane seni anlatmaya yetmez bu kentin ışıkları. Dalıp gidiyorum, ne söylesem, ne desem diye. Gözlerin geliyor aklıma şaşkın, gözlerin geliyor aklıma. Ve ağzımdan bir tek söz çıkabiliyor. Seni seviyorum. Seni seviyorum güzelim. İyi ki varsın. Ve sen, iyi ki doğdun sevgilim. İyi ki doğdun.

Gece bir istasyonda bir akşamüstü incecikten bir yağmur yağıyor diyorları. Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Sıcak bir kara sevda yüreğimizin başında bağdaş kurup oturmuştu. Acımsı, buruk. Mühürlenmişti ağzımız bir sessizlik içinde. Sessizce üstümüzden atamıyorduk. Bir saçık altında kararsız, yorgun, saatlerce duruyorduk. Kimse görmüyordu bizi. Cebici istasyonunda bir akşamüstü yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Cebici istasyonunda bir akşamüstü bir başka türlüydü bu insanlar. Sen bir başka türlüydün. Gözlerin yine öyle bilinmez bir renkteydi. Gözlerim derimekteydi. Bir heykel gibi yanımda duruyordun. Beni bırakma diyordun. Meyhane sarhoşları gibi sırılsıklam bir yalnızlık duyuyorduk. Ağlıyordun. Cebeci istasyonunda bir tren nefes nefese soluyordu. Gerilmiş bir keman teli gibiydik. Ankara Kalesi'nde eski bir çalar saat bilmem kaça vuruyordu. Bir yağmur yağıyordu inceden inceye. İçimizde bin bir düşünce harmanlar misali savruluyordu. Islanmış bir ceylan yavrusu gibi tiril tiril titriyordum. Gitsek diyordum. Yüreğimin atışından dil gönlümce sırılsıklam paramparça perme perişan türküler söylüyordum. Ağlıyordum. Şimdi seni düşünüyorum cebeci yollarında. Rüzgarlar esiyor serin. Paramparça düşmüş gönül ufkuma. İki yıldız gibi gözlerin. Gel. Gel ciğerime saplanan hançer. Gel yüreğime oturmuş kurşun. Göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan. Gel artık. Ne olursun.

Herkes ilk kendi yaşıyor sanmasa, sevdalar da tükenirdi masallarda. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin mi diye nedir? Yazılmıyor kitaplarda. Zümrüt Anka kuşu da yalan aslında, kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın şirin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda, o zaman sevgili, o zaman vuslat yaşamaya, vuslat yaşamaya. Sana yazacak bir ben bırak buna, öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin, anlasana. Ömrümün tam ortasında kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni biliyorsun. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni biliyorsun.

Sen benim 17 yaşımsın, deli çağımsın. Sen benim ayakkabılarımın arkasına ilk basışımsın. İlk ıstığım, ilk kızgındığım, ilk aldanışımsın. Sen benim ilk ütülü beyaz gömlekim, ilk şiirim, ilk kavgam, yaşamı ilk fark edişimsin. Sen benim 17 yaşımsın, 17 yaşımsın. Yazlık sinemanın kapısında saçları taralı bir oğlan, cebinde iki gazoz parası, gönlüne talipsiz rüzgarlar dolan. İki film bu akşam, birinde Yılmaz Güney oynuyor, birinde Fikret Hakan. Bak Suat Sayın söylüyor cızırtılı plaktan. Rüyadır gördüğüm bütün ümitler, gözlerin aklımı perişan eyler. Aşk masalından ninniler söyler, beni hülyalara salan gözlerin, beni hülyalara salan.

0: Sen benim 17 yaşımsın, deli çağımsın. Aynaya ilk bakışım, babamla ilk kavgam, evden ilk kaçışımsın. Serçeleri sevdimse senden, minibüslerde muavinlik ettiysem, bir teselli veri dinlediysem Orhan Gencebay'dan, Emirgan'da çay içtiysem, tophanede sabahçı kahvelerini öğrendiysem, nereden bildiysem şiirlerini Ümit Yaşar'ın, pazar sabahları kapının önünden geçtiysem, içimde bu kıpır kıpır soluk nereden? Sen benim 17 yaşımsın, İlk kez birine gümüş kolye alışımsın. Sen benim ilk sakarlığım, ilk tuhaflığım, ilk yakalanışımsın. Sen benim 17 yaşımsın. Sen benim 17 yaşımsın, deli çağımsın. İlk maça gidişim, Cemil Turan'ı ilk seyredişimsin. İlk sevincimsin. Ben anamın muskasını nasıl astıysam göğsüme, öyle güvendiğimsin. Sabahları eskici geçiyor kapıdan, karşı komşu Nafile teyze bakkaldan ekmek istiyor. Çocuklar top kovalıyor mahallenin ardında. Her şey güzel oluyor. Bu hengame nasıl yakışıyorsa İstanbul'a, bana da aşk öyle yakışıyor. Bana da aşk öyle yakışıyor. Anam koş kapa muslukları diyor, 3 gündür akmayan sular geliyor. Ben 17 yaşındayım, hayat benden sorulur. Sen benim 17 yaşımsın, deli çağımsın. Sen benim ayakkabılarımın arkasına ilk basışım, ilk ıslığım, ilk kızgınlığımsın. Sen benim 17 yaşımsın. Sen benim her şeyimsin. Hiçbir şeyimsin. Hiçbir şeyimsin.
1: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.

sana Uğur böceğimi gönderiyorum. Hani ince bir hüzün duyarsın kimi zaman, şarkılar daha bir dokunaklıdır ve sanırsın ki hiç kimse yok elinden tutan. Oysa her sözün ardında ümitler gizlidir. Bulutların ardındaki güneşler gibi, yağmur sonrası çıkan gökkuşağı gibi. Ve unutma, sevgi gibi, dostluk gibi, aşk gibi. Eğer bir gün yalnızlık duyarsan, inciden yaşlar süzülürse yanağında ve unutulduğunu sanıp bir sızı başlarsa yüreğinde, o zaman gökyüzüne bak. Bulutların ardındaki güneşe, çağların ardındaki çiçeğe, bırak pencerenden yağmur içeriye dolsun ve aç avuçlarını. Sana uğur böceğimi gönderiyorum. Sana sevgimi, sana sonsuzluğumu, sana her şeyimi, sana uğur böceğimi gönderiyorum.

0: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam edecek. Saat 22.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Perşembe günü bölgenin batısı parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 19-33, Bilecik 18-31, Bursa 20-33, Çanakkale 22-34 derece. Edirne 21-35, İstanbul 22-31, Kırklareli 20-32, Kocaeli 22-32 derece. Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-28, Yalova 22-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-30 derece. İzmir 24-37, Manisa 24-38, Muğla 23-39, Uşak 17-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25-36, Antalya 26-32, Burdur 20-38, Hatay 25-33 derece. Isparta 18-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-34, Osmaniye 24-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Ankara'nın kuzeybatı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 18-33, Ankara 19-34, Çankırı 17-36, Eskişehir 17-31 derece. Karaman 17-33, Kayseri 16-34, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 18-34 derece. Konya 20-33, Nevşehir 18-31, Niğde 17-32, Sivas 14-32 ve Yozgat 16-31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Bolu'nun güneydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-30, Bolu 15-29, Düzce 20-31, Karabük 17-32, Kastamonu 14-31 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-35, Artvin 19-26, Bayburt 13-27, Çorum 17-34 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 16-29, Ordu 20-29, Rize 21-29 derece. Samsun 21-30, Sinop 20-31, Tokat 17-33, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Malatya'nın güney kesimleriyle Elazığ çevreleri, ayrıca Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 12-32, Ardahan 10-21, Bingöl 18-34, Bitlis 16-29 derece. Elazığ 20-36, Erzincan 18-33, Erzurum 13-28, Hakkari 18-30 derece. Iğdır 20-35, Kars 10-25, Malatya 20-33, Muş 18-33 derece. Tunceli 19-36, Şırnak 25-34, Van 14-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla Adıyaman'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 19-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 24-38 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve batılı yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için bedel ödeyen şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla yad ediyorum dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın yeniden hesaplanan sonuçları belli oldu. Adaylar sınav sonuçlarına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Almanya'da konut açığının 1 milyon 350 bin daireyle rekor seviyeye ulaştığı bildirildi. Avrupa Birliği Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan raporda, Yunanistan topraklarının %36'sının çölleşmeden etkilendiği ve ülke nüfusunun yaklaşık yarısının çölleşme sürecinde doğrudan maruz kalan bölgelerde yaşadığı bildirildi. Ve spor. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Perşembe günü Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla deplasmanda karşılaşacak temsilcimiz Trabzonspor, Avrupa Kupalarındaki 157. maçına çıkacak. Bordo Mavililer, Avrupa Kupalarında daha önce oynadığı 156 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 61 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ila 25. kilometrelerindeki asfalt sahti kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ile 61. kilometrelerinde asfalt sahti kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Ozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan, muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ordu, Edirne ve Kırklareli çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Kütahya çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Batı Karadeniz kıyılarıyla Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 29 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'le İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli. Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Cuma gününden itibaren yurdun tamamında hissedilir derecede azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Göksel yanlarla mavi düşler devam ediyor. Suskunluğun geceyle buluşmasına sen de davetlisin. Mavi düşler.

sevdiğim, gül yüzü meleğim. Bu mektubu sana çok uzaklardan yazıyorum. Varacak mı, varmayacak mı? Gönderecek miyim yoksa diğerleri gibi vaz mı geçeceğim bilmiyorum. Sonunu bilmediğim bir mektubu yazıyorum sana. Belki sen de yazıyorsundur. Şu an sana yazdığım gibi. Gönderir misin? Göndermez misin? Okur muyum? Okumaz mıyım? Bilmiyorum. Bildiğim tek şey şu an seni yazdığım sevdiğim. İçimde bitmeyen hasretini, içimde bitmeyen özlemini anlattığım boş bir kağıt şimdi.

0: sevdiğim, gül yüzlü meleğim. Sana bu mektubu bir soğuk Ankara akşamından yazıyorum. İçimde hasretin, içimde özlemin, hayalimde gözlerin, ayrılığımın başkenti oluyorsun yüreğimde. Geçen doğum günündü biliyorum. Belki kızmışsındır aramadı diye. Ne yapaydım sevdiğim, arayamadım işte. Bir pasta aldım, bir pasta aldım, yemeden bıraktım. Sokak çocuklarıyla paylaştım sevdiğim. Hani onların da ihtiyacı vardır diye sevgini. Sevgini sokak çocuklarıyla paylaştım sevdiğim. Şimdi boş bir kağıtta yokluğunu anlatıyorum. İçimde hasretin, yüreğimde sen rehin. Bu mektubu sana bu hüzünlü Ankara gecesinden yazıyorum. Varır mı, varmaz mı bilmiyorum. Eğer sen de yazıyorsan bana, ne olur cesur ol ve gönder. Cesur ol ve gönder.
1: Selim merhaba. Turgut Raviş ben. Raviş Müzik. Göksel ve ikinize bir şarkı armağan etmek istedim. Bir sarılsak geçer. Sevgiler, saygılar.

Seni sevmek için ne kadar sebep varsa içimde, işte seni sevmemek için de öyle. Seni sevmek için ne kadar söz varsa dilimde, seni yermek için, sana ermek için, yok işte, yok işte. Bir yalan uyduruyorum ben kendimce, kendim umutsuzluk, sana umut. Yollarına çaresizlik düşmüş eşkıya, ben sana zehir zemberek suskunduğum. Ben sana gözlerinden vurulmuşum. Sana açılan kapıların üzerime kapanan sesinde, ben seni değil, kendim unutmuşum. Yaralarımın kanayan damarlarına, uykusuz gecelerinden kör sokaklara düşmüşüm. Ne mutlu bana. En çok bir yıldız kayıyor, biliyor musun? Bir dilek tutuyorum, ellerin oluyor, tutunuyorum sana. Soluksuz bir sokak lambası altında, Şubat'a müebbet gözlerimi sunuyorum sana. Şubat'a müebbet gözlerimi, anlasana. Seni sevmek için ne kadar sebep varsa içimde, İşte o kadar yalan uyduruyorum kendime, o kadar yalan. Kime? Kendimi yalanlarla tutunuyorsam kime ne? Kendimi sende unutuyorsam kime ne? Sende susuyor, sende konuşuyorsam, sende uyuyup, sende uyanıyorsam, vuruyorsam talan olan umudun mahzenine kendimi kime ne? Kime ne kendimi kanatıyorsam senin düşüncende? Yalan ya da gerçek, sen sakın uykusuz gecelerde üşüme, sakın üşüme. Ben üşüyorsam kime ne? Ben üşüyorsam kime ne?

senden başka yer bilmem. Ömür boyu gözüme baktı yeter. Bakarım başım gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gönlüne, aktı yeter. Akarım başım gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile yaktı yeter. Yakarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktım ahım. Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık da yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi. Çak da yeter, çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem, bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyamdan. Çık da yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgilim, gönlünde yerim gurbet. İster, ister sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

Yılları bir ömrü göze almaktı. Alabilmekti cesurca. Kimi zaman bir parkın bankında otururken, kimi zaman bir yolda yürürken, kimi zaman ahmak ıslatan yağmurlar altında ıslanırken usulca yürümekti. Yürüyebilmekti aşk dediğin. Ansızın radyoda çalan bir şarkıya eşlik etmekti mesela. Az sonra sizlerin de eşlik edeceği gibi. Bazen bir kedinin gözlerinde şefkat arayışına yanıt verebilmekti mesela. Sizlerin de sokakta görüp verebileceğiniz gibi. Aşk dediğin pek çok şeyi göze almaktı. Yaşamak gibi, yaşatmak gibi. Bir yarınlara cesurca bakabilmek gibi. Aşk dediğin şimdi sol kulağından gelen şarkıya bir daha eşlik edebilmekti. Aşk dediğin Şeyma Selin'in sahil, martı, deniz isteklerine yanıt vermekti. Her cananın canına verebildiği gibi.

tarifsiz bir sevdada kimliksiz bir sessizliksin. Haykırışlarla çağlarken yüreğim durgun limanımdın. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Fırtınada yolunu kaybeden gemi misali, rotasız ve pusulasız kalmışken yüreğim ve hoyratça savrulurken bir limandan bir limana, teslim olmuşken kaderine, apansız sana rastladım o limanda. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun, kavuşmak olsun. Bakmaya kıyamazken gözlerine, tutmaya cesaret edemezken ellerini ve bütün cümlelerin sustuğu o yerde sessiz bir haykırıştı yüreğim, eşsiz bir mutlulukta yaşadığım. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Sonbahar yaprakları dökülürken içimden, hazanı yaşarken bahar kokulu sabahlarda, yüreğim üşürtü gözlerimden, sel olup akan yağmurda, sırılsıklam ıslanırken ruhum, solmuştu bahçemdeki güller. Sen o bahçemde tek güldün, tek açan gül. Sen adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Dağ çiçeğim, yaban gülüm, asi sevdam. Saçının bir teline bir ömür adadığım, gözündeki bir damla yaşa, bir damla yaşa şehirleri yaktığım. İsyanım, feryadım, kavuşulmasın. Sen vazgeçemeyeceğim yasaklığım. Sen adını koyamadığım, senin adın kavuşmak olsun. Bir gün gelir de tutarsam ellerini, bakarsam gözlerine sevgi dolu, doğarsa sen de yeniden bu beden. Ve o gün, ve o gün verirsem şayet son nefesimi, ölmeden haykırmak isterim son bir kez. Sen adını koyamadığım, sen yaban gülüm, sen dağ çiçeğim, sen ruhu revanım, sen yaşama sevincim, yasaklım. Adı bende saklım. Senin adın, senin adın seviyorum olsun. Seviyorum olsun. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

0: bahar yağmurlarının kendisini iyice hissettirdiği şu günlerde şemsiyenizi ve sevdiğinizi yanınızdan ayırmayın. Baharın bu meltemlerinde sevginizi kolunuza alın. Yaprakların üzerinde bence yürüyüş yapın, bu yağmuru da kaçırmayın. Çünkü yağmur suyu hem bedeninize hem ruhunuza iyi geleceğini düşünüyorum. Son olarak Mustafa Göker Ferhat'tan Yağmur ile kapanışımızı yapıyoruz. Sizlere güzel bir akşam diliyoruz efendim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Mavi geceler.

0: Mavi Düşler. Saat 23. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Perşembe günü bölgenin batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonraysa Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 19-33, Bilecik 18-31, Bursa 20-33, Çanakkale 22-34 derece. Edirne 21-35, İstanbul 22-31, Kırklareli 20-32, Kocaeli 22-32 derece. Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-28, Yalova 22-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-30 derece. İzmir 24-37, Manisa 24-38, Muğla 23-39, Uşak 17-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25-36, Antalya 26-32, Burdur 20-38, Hatay 25-33 derece. Isparta 18-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-34, Osmaniye 24-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Ankara'nın kuzeybatı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 18-33, Ankara 19-34, Çankırı 17-36, Eskişehir 17-31 derece. Karaman 17-33, Kayseri 16-34, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 18-34 derece. Konya 20-33, Nevşehir 18-31, Niğde 17-32, Sivas 14-32 ve Yozgat 16-31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Bolu'nun güneydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-30, Bolu 15-29, Düzce 20-31, Karabük 17-32, Kastamonu 14-31 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-35, Artvin 19-26, Bayburt 13-27, Çorum 17-34 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 16-29, Ordu 20-29, Rize 21-29 derece. Samsun 21-30, Sinop 20-31, Tokat 17-33, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Malatya'nın güney kesimleri ile Elazığ çevreleri, ayrıca Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 12-32, Ardahan 10-21, Bingöl 18-34, Bitlis 16-29 derece. Elazığ 20-36, Erzincan 18-33, Erzurum 13-28, Hakkari 18-30 derece. Iğdır 20-35, Kars 10-25, Malatya 20-33, Muş 18-33 derece. Tunceli 19-36, Şırnak 25-34, Van 14-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla Adıyaman'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 19-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 24-38 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu olacak, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için bedel ödeyen şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla yad ettiğini belirtti. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilik, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını, ekiplerin sağ çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, SİDE'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık. Yaklaşık 390 metre uzunluğundaki B caddesinde tamamladığımız kazılar, SİDE'nin Roma'dan geç antik çağa uzanan dönüşümüne ilişkin önemli izler ortaya koydu ifadelerini kullandı. Çin ve Hindistan arasında sınır sorunlarının çözümü amacıyla yürütülen görüşmelerin yeni turu gerçekleştirildi. Pekin'de yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki sınır meselelerinin ele alındığı bildirildi. Ve spor, 20. Akdeniz oyunlarının 4. gününde Türkiye, güreşte ikisi altın olmak üzere 5 madalya kazandı. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası'nda yoluna galibiyetle devam etti. Filenin Sultanları grup aşamasındaki 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Handbolda ise Yalıkavak Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. Yalıkavak final karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-31 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ila 25. kilometrelerindeki asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ile 61. kilometrelerinde asfalt saati kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Ozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan, muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece, Atina az bulutlu ve açık 29, Belgrad parçalı bulutlu 21, Berlin az bulutlu 15 derece. Helsinki az bulutlu 8, Kiev parçalı bulutlu 15, Kopenhag az bulutlu 13, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Madrid parçalı bulutlu 18, Moskova mevzi sağanak yağışlı 13 derece. Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Priştine parçalı bulutlu 20, Roma az bulutlu 22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Viyana ve Zürih çok bulutlu 17, Varşova çok bulutlu 11 derece. Asya kıtasında Amman ve Aşgabat az bulutlu ve açık 23, Astana parçalı bulutlu 15, Bağdat az bulutlu ve açık 32, Bakü parçalı bulutlu 27 derece. Bişkek açık 14, Dushanbe az bulutlu ve açık 21, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu ve açık 30, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 34, Mekke az bulutlu ve açık 32, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam ve Taşkent az bulutlu ve açık 20, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Tokyo az bulutlu ve açık 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 23, Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne parçalı bulutlu 8, Montreal parçalı bulutlu 16, New York parçalı bulutlu 19, Sydney sağanak yağışlı 14 ve Washington parçalı bulutlu 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Komrat kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Kösence parçalı bulutlu 22, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Podgorica az bulutlu ve açık 24, Selanik parçalı bulutlu 23, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gazmausa ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 22, Girne az bulutlu 26, Lefkoşa az bulutlu 22 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Ses Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlere ve zengin özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfi Diyar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere keyifli bir gün diliyor, programımıza başlıyoruz. Bu hafta geçmişini yaşayan ama bir o kadar da yeni kalan şehrimiz, Yunus Emre'nin yurdu, Nasrettin Hoca'nın mirası Eskişehir'i tanıtacağız. Kurtuluşa, kuruluşa ve yeniden doğuşa şahit olmuş bu şehrin köklü tarihini keşfe çıkacağız. İsa'dan önce 1. bin yılda Porsuk Nehri kıyılarında Frigyalılar tarafından kurulan Eskişehir, Türkiye'nin en önemli yol kavşaklarından birisidir. Odun pazarı evleri, sadece Eskişehir'de bulunan lüle taşı, çeşitli hastalıklara iyi gelen sıcak su kaynakları, çiğ böreği ve kalabak suyuyla ünlü bu güzel İç Anadolu şehri pek çok ilkede ev sahipliği yapmıştır. 1940 yılında açılan ilk köy enstitüsü burada kurulmuş, Osmanlı döneminde verginin ilk kez toplandığı yer olmuş ve 1961'de ilk yerli otomobilimiz Devrim burada üretilmiştir. Eskişehir ilk çağlardan Selçuklu dönemine, Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar her dönemden tarihi izler taşır. Milattan önce 14. yüzyılda Hititler burada bir devlet kurmuş, milattan önce 12. yüzyılda Frigler Anadolu'ya geçmiş ve Darilyon adıyla şehre yerleşmişlerdir. Han ilçesi yakınındaki Midas Anıtı, diğer adıyla Yazılı Kaya, Friglerden kalan önemli eserlerden biridir. Şehir, Persler ve Bizans'ın da hakimiyetine girmiş, Selçuklular döneminde Sultanönü adını almış, ardından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Cumhuriyet döneminde de Kurtuluş Savaşı muharebelerinin üçü burada yaşanmış, yüzyılların tüm yaşanmışlığı şehre yansımıştır. Efsanevi İpek Yolu da şehrin içinden geçmiş, yol üzerindeki kervansaray ve han kalıntıları çevredeki köylerde günümüze ulaşmıştır. Bu nedenle bazı köylere Değişören ve Örenköy gibi isimler verilmiştir. 1923 yılında il olan Eskişehir, 1993 yılında büyük şehir statüsüne geçmiştir. Eskişehir ayrıca 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Başkentliği unvanlarını taşımaktadır. Coğrafi olarak Eskişehir, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinin kuzeybatısında yer alır. Doğu ve kuzey sınırlarını Sakarya Nehri oluştururken, batıda Anadolu'nun ormanlık alanları şehrin bitki örtüsüne yeşil bir zenginlik katmakta, İç Anadolu'nun geniş stepleri ise karakteristik doğal yapısını şekillendirmektedir. Türkiye'nin sürekli gelişen ve yeniliklerle dolu kentlerinden biri olan Eskişehir'in 2024 verilerine göre nüfusu 921.630 kişi, yüz ölçümü ise 13.960 km². Kuzeybatıda Bilecik, batıda Kütahya, güneybatıda Afyonkarahisar, güneyde Konya, doğuda Ankara ve kuzeyde Bolu illeriyle komşudur. Merkezde bulunan Odunpazarı ve Tepebaşı olmak üzere Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyit Gazi ve Sivrihisar'la birlikte 14 ilçesi bulunmaktadır. Anadolu'nun kalbinde stratejik bir noktada yer alan Eskişehir'in plaka kodu 26'dır. İstanbul'a uzaklığı 306 kilometre, İzmir'e uzaklığı 437 kilometre ve Ankara'ya uzaklığı 228 kilometredir. İklim olarak şehir sert karasal bir iklime sahiptir. Kış mevsimi oldukça soğuk, yaz mevsimi ise sıcak geçer. Ayrıca konumu nedeniyle zaman zaman geçiş iklim özellikleri de görülür. Şehrin ortasından geçen Porsuk Çayı, Eskişehir'in atmosferine ayrı bir güzellik katar. Çay üzerindeki köprüler ve gondol turları, şehre Avrupa şehirlerini aratmayacak bir hava kazandırır. Kültür ve sanat açısından da oldukça gelişmiş olan şehirde birçok tiyatro salonu bulunur. Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Kültür ve Sanat Parkı'nda opera salonunda operalar sahnelenmektedir. Frigyalılara dayanan geçmişi sayesinde kentte birçok arkeolojik kalıntı ve müze yer alır.
ayrıca Eskişehir, 1993 yılında kurulan Osman Gazi Üniversitesi ve 1982 yılında kurulan Anadolu Üniversitesi'ne ev sahipliği yapar. Bu nedenle şehir bir öğrenci kenti olarak bilinir ve hareketli bir gece hayatına sahiptir. Kısacası Eskişehir, tarihi, kültürü, doğası ve modern yaşamıyla keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir şehirdir. Bu nedenle şehirde gezilecek pek çok yer bulunuyor. Odun Pazarı evleri, Porsuk Çayı, Sazova Parkı, Lületaşı Müzesi, Han Antik Kenti, Balıkdamı Kuş Cenneti ve Midas Anıtı, Eskişehir'in mutlaka görülmesi gereken yerlerinden sadece birkaçı. Güzel bir Eskişehir türküsünden sonra Venedik atmosferine sahip merkezi ve yüzyıllar öncesine uzanan antik kentleriyle Eskişehir'i tanıtmaya devam edeceğiz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sazova Parkı, tam adıyla Eskişehir Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı, şehrin Sazova Mahallesi'nde 400 bin metrekare üzerine kuruludur. 2008 yılından beri hizmet veren park, hem çocuklar hem de yetişkinler için pek çok aktivite sunuyor. Parkta görebilecekleriniz arasında Nuh'un Gemisi, Masal Şatosu, 25 bin metrekarelik gölet, park çevresinde dolaşan buharlı mini tren, çocuk oyun alanları, hayvanat bahçesi, bilim ve deney müzesi, konser alanları ve amfiteyatro yer alıyor. Eskişehir'e gidip de görmeden gelmemeniz gereken yerlerden biri de Odunpazarı evleridir. Bu tarihi evler Osmanlı döneminin izlerini taşır. Renkli ve ahşap çatılarıyla dikkat çeker. Neredeyse 3-4 kuşağın yaşadığı bu evlerde nice hikayelerin ve hatıraların izleri vardır. Çevresinde camiler ve şadırvanlar bulunan bu 300 yıllık evler Eskişehir'in en köklü yerlerinden biridir. Odunpazarı evleri dünya çapında da ün kazanmıştır. Evlerde daha çok Türkmen ve Osmanlı yaşam biçimleri yansıtılmıştır. Dar sokaklarda dolaşırken tarihi atmosferi hissedebilirsiniz. Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi, Odunpazarı Evleri, Odunpazarı Çarşısı, Balmumu Müzesi, Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Lületaşı Müzesi, Cumhuriyet Tarihi Müzesi gibi tarihi ve önemli mekanlar Odunpazarı bölgesinde gezilecek yerler arasında ilk akla gelenlerdir. Odunpazarı evleri UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alır ve hem tarih hem de kültürü deneyimlemek için Eskişehir'in en özel noktalarından biridir. Eskişehir'de gezilmesi gereken yerlerden biri de Porsuk Çayı'dır. 448 metre uzunluğuyla İç Anadolu'nun en uzun kollarından biri olan çay, Kütahya Ovası'ndan geçip Eskişehir merkezinden devam ederek Sakarya Irmağı'na ulaşır. Derinliği ise yaklaşık 2-3 metre arasındadır. Çayın şehir merkezine bakan tarafı adalar olarak bilinir. Burası şehrin en hareketli ve en güzel bölgelerinden biridir. Porsuk Çayı üzerindeki köprüler Avrupa şehirlerindeki köprüleri aratmayacak güzelliktedir. Buradaki gezintiniz sırasında mutlaka gondola binmelisiniz. Bu keyifli gezi, çayın güzelliği ve çevresindeki hareketli yaşam sizi Eskişehir'de ama Venedik'teymiş gibi hissettirecek sevgili dinleyicilerimiz. 16. yüzyılda Osmanlı Veziri Çoban Mustafa Paşa tarafından yaptırılan Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Eskişehir'in en önemli tarihi yapılarından biridir. Mimar Sinan'ın eserleri arasında yer alan külliye, cami, şadırvan, imaret, medrese ve türbeden oluşur. Adını kubbesini örten kurşun kaplamadan alan cami, klasik Osmanlı mimarisinin zarif örneklerinden biridir. Bugün külliye içerisinde Lületaşı Müzesi ve el sanatları atölyeleri de bulunur. Eskişehir'in Odunpazarı semtinde bulunan Kurşunlu Camii, hem mimarisi hem de kültürel zenginliğiyle mutlaka görülmesi gereken değerlerindendir. Dünyada tek örneği olan Lületaşı Müzesi, Eskişehir'in simgesi haline gelen bu değerli taşın işlenmiş en güzel örneklerini sergiler ve Lületaşı madeni hakkında çok değerli bilgiler sunar. Kurşunlu Camii ve Külliyesi içinde yer alan müzede ustaların elinden çıkmış pipo, takı ve süs eşyaları görülebilir. Müze zengin koleksiyonuyla hem sanat hem de kültür açısından keyifli bir deneyim sunuyor. Oluşumunu sağlayan tepkimeler dolayısıyla yer altında ıslak halde bulunan işlenebilir lüle taşının Türkiye'de yalnızca Eskişehir'de çıkarıldığı için Eskişehir taşı olarak bilindiği bilgisini de sizlerle paylaşalım. Eskişehir Balmumu Heykeller Müzesi, Türkiye'nin ilk ve tek Balmumu Heykeller Müzesi'dir. Müze eski belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kendi eserlerinden oluşur ve Türkiye'de bu konsepte hizmet veren ilk müze olma unvanını taşır. 2013 yılında açılan müzede pek çok ünlü ismin Balmumu heykelleri sergileniyor. Mustafa Kemal Atatürk ve ailesi, Osmanlı padişahları, Türk ve dünya liderleri, tiyatro, sinema ve iş dünyası konu başlıklarına dahil olan ünlülerin heykelleri, farklı dekorlar eşliğinde gerçekçi görünümleriyle dikkat çekiyor. Eskişehir'in merkezinde Odunpazarı bölgesinde yer alan müze, şehre gelenlerin mutlaka görmesi gereken önemli kültürel mekanlarından biridir. Han Antik Kenti, Eskişehir'in Han ilçesinde yer alır ve Frigler dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Lidya, Pers, Roma ve Bizans uygarlıklarının izlerini taşıyan bu bölge, tarih boyunca önemli bir yerleşim ve ticaret merkezi olmuştur. Antik kentin en dikkat çekici kalıntıları arasında kayalara oyulmuş mezarlar, kaya anıtları, eski yerleşim izleri ve ibadet yapıları bulunur. Özellikle Filik döneminden kalma kaya mezarları bölgenin tarihini gözler önüne serer. Yeraltı galerileri ve çok sayıda tahıl ambarının uzun süreli tehditlere karşı savunma ve koruma amaçlı yapıldığı düşünülmektedir. Bölgenin tarihsel konumu göz önüne alındığında Anadolu'da 7. yüzyıldan itibaren yoğunlaşan Arap akınlarına karşı yapıldığı tahmin ediliyor. Yer altına inen kat kat mekanlar ve koridorlar en alt seviyede temiz su kanalına bağlanır. Han Antik Kenti, antik çağlardan günümüze ulaşan nadir örneklerden biridir. Roma döneminde genişleyen yerleşim, Bizans döneminde askeri bir merkez haline gelmiş, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ise mola yeri olarak kullanılmıştır. Han Antik Kenti, İç Anadolu'nun turizmde parlayan yıldız Eskişehir'in tarih ve kültür açısından en değerli duraklarından biridir. Eskişehir'in en güzel doğal alanlarından biri de Balıkdamı Kuş Cenneti'dir. Türkiye'nin en büyük sulak alanlarından olan bu bölge, 30 bin dönümlük arazisi, göletleri ve sazlıklarıyla 3 kıtadan göç eden kuşların konaklama noktasıdır. Aynı zamanda balıkların yaşam ve üreme alanı olduğundan yöre halkı buraya Balıkdamı adını vermiştir. Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar üçgeninde yer alan Dağlık Frigya bölgesi, binlerce yıllık uygarlıkların izlerini taşıyor. Bölgenin en görkemli yapılarından biri de Midas Anıtı, diğer adıyla Yazılı Kaya'dır. 17 metre yüksekliğindeki bu dev anıt, Friglerin ana tanrıça Kibele'ye adadığı kutsal bir yapıdır. Cephe süslemeleri, geometrik motifleri ve ortasındaki niş bölümüyle dikkat çeker. Bu nişin törenlerde tanrıça heykelinin konulduğu en kutsal alan olduğu düşünülüyor. Üzerinde yer alan Frigce yazıtlarda Kral Midas'ın adı geçer. Bu nedenle halk arasında Midas anıt olarak bilinir. Yazılı Kaya sadece Friglerin değil, Hititlerden günümüze kadar birçok uygarlığın kutsal kabul ettiği bir merkez olmuştur. Düz bir ovanın içinden fışkıran kayalıklar görünümdeki Eskişehir'in en büyük ilçesi olan Sivrihisar, Nasrettin Hoca, Yunus Emre ve Aziz Mahmut Hüdayi gibi önemli isimlerin yetiştiği yerdir. 1926 yılına kadar Ankara'ya bağlı olan ilçe, Bakanlar Kurulu'nun Anadolu'da ilk toplandığı merkez olma özelliğine de sahiptir. Tarihi yapıları, yöresel yemekleri ve konumuyla öne çıkan Sivrihisar, Ankara, İzmir ve Eskişehir yollarının kesiştiği noktadadır. Eskişehir'in güneybatısında denizden yaklaşık 1010 metre yükseklikte yer alan Karacahisar Kalesi, Osmanlı Devleti'nin ilk fethettiği kale olarak bilinir. Bizans döneminde sınır kalesi olarak kullanılan bu yapı, konumu ve mimarisiyle kale kent düzenine sahip yerleşimlerin önemli bir örneğidir. 1288 yılında Osman Gazi tarafından fethedilen kale, Osmanlı'nın kuruluş sürecinde büyük bir sembol haline gelmiş. Burada hutbe okutulup kadı ve imam atanmasıyla birlikte Osmanlı Devleti'nin ilk temelleri atılmış. Odunpazarı mevkiinde Porsuk Çayı'nın yanındaki platoda yer alan Karacahisar Kalesi hem tarihi hem de manevi açıdan önemli bir yerdir. Eti Arkeoloji Müzesi, Türkiye'de özel sektör desteğiyle hayata geçirilen ilk müze olma özelliğine sahiptir. Neolitik çağdan Osmanlı dönemine kadar uzanan yaklaşık 22.500 esere ev sahipliği yapar. Müze, heykeller, günlük kullanım eşyaları, takılar, silahlar ve pişmiş toprak eserler gibi pek çok değerli parçayı ziyaretçilere sunmakta. Eskişehir ve çevresindeki kazılarda ortaya çıkan eserlerin yanı sıra bağış ve satın alma yoluyla edinilen parçalarda koleksiyonda yer alıyor. Müzenin tarihi 1940'lı yıllarda küçük bir depoyla başlasa da artan eserler nedeniyle zamanla modern bir müzeye ihtiyaç duyulmuştur. 2007'de Eti Şirketler Grubu'nun desteğiyle inşa edilen yeni bina 2010'da tamamlanmış, 2011'de ziyaretçilere açılmıştır. 4000 metrekarelik alanda kurulu olan müze, sergi salonları, kütüphane, laboratuvar ve konferans salonuyla hem bilimsel çalışmalara hem de kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Battal Gazi Külliyesi Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde yer alır ve adını kahramanlıklarıyla halk arasında efsaneleşmiş olan Battal Gazi'den alır. Külliye, Anadolu Selçuklu Sultan Alaaddin Keykubat'ın annesi Ümmühan Hatun'un gördüğü bir rüya sonucu 1208'de inşa ettirilmiş, daha sonraki dönemlerde Osmanlılar tarafından onarılarak genişletilmiştir. Efsaneleri, destanları ve halk hikayeleri günümüze kadar ulaşan Battal Gazi, 8. yüzyılda Bizans'a karşı yapılan seferlerde komutanlık yapmış, kahramanlıklarıyla Anadolu'da İslam'ın yayılmasına büyük katkı sağlamıştır. Asıl adı Cafer'dir. Türbesindeki 5,5 metrelik sanduka, onun cesareti ve büyüklüğünü simgeleyen bir sembol olarak kabul edilmektedir. Yanındaki sandukanın ise Bizans kralının kızı Eleonora'ya ait olduğu rivayet ediliyor. Cami, türbe, medrese, dergah, imarethane ve hamam gibi oldukça büyük bir yapılar topluluğundan oluşan külliyenin merkezinde yer alan türbede, Battal Gazi ile birlikte Alaaddin Keykubat'ın annesi Ümmühan Hatun'a ait olduğu düşünülen mezarda bulunur. Zamanla burası sadece dini bir merkez değil, aynı zamanda bir ilim ve eğitim yuvası haline gelmiştir. Özellikle Osmanlı döneminde dervişlerin ve öğrencilerin toplandığı önemli bir kültür merkezi olarak kullanılmıştır. Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşıyan mimarisi, kemerli geçişleri ve geniş avlusuyla dikkat çeken külliye, bugün de manevi atmosferi ve tarihi dokusuyla Eskişehir'in en önemli tarihi yapılarından biridir. İnönü Savaşları Karargah Evi, Kurtuluş Savaşı'nın dönem noktalarından olan İnönü Savaşları'nın sek ve kumandasının yapıldığı tarihi bir yapıdır. Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü'nün karargah olarak kullandığı bu ev, 2000-2001 yıllarında müze olarak ziyarete açılmış. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan kuvvetlerinin ilerleyişini durdurmak ve Türk direnişini organize etmek amacıyla seçilen, savaşların kritik kararlarının alındığı karargah evi Eskişehir'in İnönü ilçesindedir. Bizans döneminden kalma inler nedeniyle İnönü adını alan ilçe, Kurtuluş Savaşı kahramanı İsmet İnönü'nün soyadını buradan almasına da vesile olmuştur. Müze olarak kullanılan karargah evinde savaş fotoğrafları, cephe emirleri, malzemeler ve dönemin silahları sergilenmektedir. Ayrıca İsmet İnönü'nün

Tarihinde önemli bir komutan olan Emir Gazi adına yapılmış bir makam türbedir. Büyük Selçuklu Sultanı Sancar tarafından Melik ünvanı verilen Emir Gazi, Bizans, Haçlı ve Ermeni ordularına karşı kazandığı zaferlerle tanınır. Gerçek kabri Kayseri'dedir. Eskişehir'deki türbe ise onun kahramanlıklarının hatırasını yaşatmak amacıyla inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı yapı, Roma ve Bizans mimari etkileri taşır. Taş ve tuğla işçiliğiyle yapılmış kemerli pencereleri, içindeki tek sandukası ve eski bitki motifli süslemeleriyle dikkat çeker. Türbenin çevresi eski bir mezarlık alanıdır. Doğançayır beldesi ayrıca Nazım Hikmet'in ülkemizdeki ilk anıt mezarına da ev sahipliği yapar. 2001 yılında yapılan bu anıt mezar, şairin vasiyetine uygun olarak Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen 72 Doğançayırlı'nın yanında yer almaktadır. Sivrihisar Saat Kulesi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 1899 yılında dönemin kaymakamı Mahmut Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Yüksek bir kaya kütlesinin üzerinde kurulduğu için ilçenin her yerinden rahatça görülebilir. Kesme taş ve tuğla ile kare plan olarak yapılan kule yaklaşık 15 metre yüksekliğindedir. Dört cephesinde de saat kadranları bulunan yapının en dikkat çekici özelliği şehre bakan güney yüzündeki saatin diğerlerinden daha büyük yapılmış olmasıdır. Osmanlı'da 2. Abdülhamit döneminde birçok şehirde saat kuleleri inşa ettirilmiş, Sivrihisar Saat Kulesi de bu anlayışın bir parçası olmuştur. Avrupa'dan getirtilen mekanizması haftada bir kurulmakta, üzerindeki 300 kilogramlık tunç çansa her saat başı çalmaktadır. Yıllar içinde çeşit donanımlar gören kule, bugün Sivrihisar'ın en önemli simgelerinden biri olmayı sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Eskişehir Müzesi, Tepebaşı ilçesinde Eskişehir Garı'nın hemen yanında yer alır. 1998 yılında açılan müze, aslında 1997'de Demiryolu Şubesi'ndeki eski sobaların boyanıp sergilenmesi fikriyle doğmuş. 106 yıllık tarihi bir binada hizmet veren müzede buharlı, dizel ve elektrikli lokomotifler, vagonlar, telgraf makineleri, eski telefonlar, fenerler ve demir yollarına ait çok sayıda belge sergilenmektedir. Ayrıca 5 metre uzunluğunda, 3,5 metre genişliğinde büyük bir tren istasyonu maketi de en çok ilgi çeken eserler arasındadır. Eskişehir'de yer alan Tülomsaş Müzesi, hem şehrin hem de Türkiye'nin üretim ve kalkınma hikayesine tanıklık eden önemli bir merkezdir. Müze, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan devrimle, ilk yerli lokomotif Karakurt'u sergilemesiyle ayrı bir değer taşır. Özellikle 1961'de üretilen devrim arabası, Türk mühendisliğinin cesaret ve azmini simgeleyen bir eser olarak öne çıkar. Devrimin hikayesi 16 Haziran 1961 yılında Ankara'da yapılan bir toplantıyla başlar. Ordunun binek araç ihtiyacını karşılamak amacıyla Devlet Demir Yolları'na bir otomobil üretme görevi verilir ve sadece 4,5 ay gibi kısa bir süre tanınır. Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda hummalı bir çalışmayla, tamamen yerli mühendislerin emeğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirilen 4 adet otomobil üretilir. Ancak Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in bindiği aracın deposunun boş bırakılması nedeniyle yaşanan talihsiz olay devrimin kaderini belirlemiştir. Gürsel'in batı kafasıyla otomobil yaptınız ama doğu kafasıyla benzin ikmalini unuttunuz sözleri hafızalara kazınmıştır. Bugün 4 otomobilden yalnızca biri günümüze ulaşmıştır. Bu özel araç Tülomsaş Müzesi bahçesinde yapılan cam garajda sergilenmekte ve halen çalışır durumda tutulmaktadır. Devrim arabası yalnızca bir otomobil değil, Türkiye'nin hayal gücünü, mühendislik kabiliyetine ve üretim cesaretini simgeleyen bir mirastır.
Tasavvuf edebiyatının en büyük temsilcilerinden biri olan Yunus Emre, Anadolu'nun yetiştirdiği en önemli halk ozanlarından biridir. Sade dili ve derin hikmetiyle Anadolu'da sevgi ve hoşgörünün sembolü olmuştur. Doğum ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmese de 13. ve 14. yüzyıllar arasında yaşadığı, doğum yerinin ise Eskişehir'in Mihalıçık ilçesine bağlı Sarıköy olduğu kabul edilmektedir. Yunus Emre'nin mezarı

Eskişehir'de olduğuna dair en güçlü kanıt 1946 yılında yapılan kazılardır. Bu kazılarda bulunan iskeletlerden biri Türkmen kafası olarak yorumlanmış ve Yunus Emre'ye ait olduğuna inanılmıştır. Yunus Emre Külliyesi türbenin yanı sıra cami, şadırvan, kültür evi ve müzeden oluşuyor. Müze bölümünde Yunus Emre zaviyesine ait belgeler, fotoğraflar, kitaplar ve şairin dörtlüklerinin yer aldığı panolar sergilenmektedir. Türbenin ön cephesinde ise gelin tanış olalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz sözü ise onun yaşam felsefesini özetler. Bugün Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Yunus Emre beldesinde yer alan bu külliye her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlamakta ve Yunus'un hoşgörü dolu felsefesini yaşatmaya devam etmektedir. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken köklü tarihiyle bizleri geçmişe götüren, modern yüzüyle bugünü yaşatan Eskişehir'i keşfetmeye devam ediyoruz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Eskişehir, Balkan ve Kafkas göçmenlerinin etkisiyle oldukça zengin bir mutfağa sahiptir. Bulunduğu coğrafi konum sayesinde birçok kültürün harmanlandığı şehirde buğday, bulgur ve hamur işleri mutfakta önemli bir yer tutar. Şehrin en meşhur yemeği hiç kuşkusuz çiğ börektir. Sanılanın aksine çiğ böreğin adı çiğ bırakıldığı için çiğ börek değildir. Çiğ kelimesi Tatarca'da lezzetli demektir. Kırım göçmenlerinin bu özel böreği Eskişehir'de birçok yerde bulunur. Hamur işlerinde ayrıca haşhaşlı çörekler, göbete ve gözleme öne çıkar. Et severler için balaban kebabı, dönere benzer yapısıyla şehrin en özel tatlarından biridir. Sebze yemeklerinde labada dolması, ebe gümeci ve kuzu kulağı sofralarda sıkça yer alır. Tatlılarda ise Eskişehir'in simgesi haline gelen met helvası mutlaka tadılması gereken bir lezzettir. Balkan mutfağından gelen dızmana, Arnavut böreği, kalakay, düğü köfte çorbası, göceli tarhana çorbası gibi çeşitler, Kafkas mutfağındansa Çerkez yemekleri Eskişehir sofralarını zenginleştirir. Haşhaş tarımının yaygınlığı sayesinde haşhaşlı ekmek ve bükmeler de mutfağın vazgeçilmezleri arasındadır. Eskişehir'de alışveriş denince ilk akla gelen ürünlerden biri kentin sembolü haline gelen lüle taşıdır. Dünyada yalnızca Eskişehir'de çıkarılan bu özel taş, ustaların ellerinde tesbih, pipo, takı ve süs eşyalarına dönüşür. Şehre özgü bir diğer lezzet olan met helvası, hem tatlı severler için ideal bir hediyelik, hem de şehrin mutfak kültürünü yansıtan özel bir tattır. Yine hamur işlerinde sıkça kullanılan haşhaş ve haşhaşlı çörekler, yöresel lezzetleri evinize taşımanız için tercih edebileceğiniz ürünler arasındadır. Alışveriş merkezlerinin dışında, trafiğe kapalı olan Doktorlar Caddesi, şehrin en hareketli noktalarındandır. Eskişehir yıl boyunca farklı festivallere ev sahipliği yapar. Nisan ayında Eskişehir Rock Festivali, Türkiye'nin sevilen gruplarını müzikseverlerle buluşturur. Mayıs ayında düzenlenen Uluslararası Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali ise kente renk katar. Yaz aylarında Odun Pazarı'nda her yıl yapılan tepreş şenliği, ahşap heykel, cam sanatı, seramik ve lüle taşı festivalleri şehrin kültürel zenginliğini ön plana çıkarır. Ayrıca kahve, gastronomi, su sporları ve yerel ürün festivalleri de Eskişehir'in yıl içindeki etkinlik takvimini renklendiren organizasyonlardandır. Sevgili dinleyiciler, Eskişehir'e geldiğinizde Porsuk Çayı'nda gondol turu yapmadan, Odun Pazarı evlerini Balmumu Heykeller Müzesi'ni görmeden, Kurşunlu Camii ve Külliyesini ziyaret etmeden, Sivrihisar Saat Kulesi'nin manzarasını seyretmeden, Lületaşı'ndan hediyelik eşya almadan, çiğ börek, balaban kebabı ve met helvasını yemeden, Tülomsaç Müzesi'nde devrim arabasını görmeden, Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi'ne uğramadan, Firik Vadisi'nde tarihi kaya anıtlarını keşfetmeden dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Eskişehir ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: saat 24.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Perşembe günü bölgenin batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonraysa Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 19-33, Bilecik 18-31, Bursa 20-33, Çanakkale 22-34 derece. Edirne 21-35, İstanbul 22-31, Kırklareli 20-32, Kocaeli 22-32 derece. Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-28, Yalova 22-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-30 derece. İzmir 24-37, Manisa 24-38, Muğla 23-39, Uşak 17-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25-36, Antalya 26-32, Burdur 20-38, Hatay 25-33 derece. Isparta 18-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-34, Osmaniye 24-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Ankara'nın kuzeybatı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 18-33, Ankara 19-34, Çankırı 17-36, Eskişehir 17-31 derece. Karaman 17-33, Kayseri 16-34, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 18-34 derece. Konya 20-33, Nevşehir 18-31, Niğde 17-32, Sivas 14-32 ve Yozgat 16-31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Bolu'nun güneydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-30, Bolu 15-29, Düzce 20-31, Karabük 17-32, Kastamonu 14-31 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-35, Artvin 19-26, Bayburt 13-27, Çorum 17-34 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 16-29, Ordu 20-29, Rize 21-29 derece. Samsun 21-30, Sinop 20-31, Tokat 17-33, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Malatya'nın güney kesimleri ile Elazığ çevreleri, ayrıca perşembe günü öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 12-32, Ardahan 10-21, Bingöl 18-34, Bitlis 16-29 derece. Elazığ 20-36, Erzincan 18-33, Erzurum 13-28, Hakkari 18-30 derece. Iğdır 20-35, Kars 10-25, Malatya 20-33, Muş 18-33 derece. Tunceli 19-36, Şırnak 25-34, Van 14, 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla Adıyaman'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 19-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 24-38 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Ağustos Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Ağustos Cumartesi günü Batı Akdeniz'de fırtına, Karadeniz ve Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde akşam saatlerine kadar 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için bedel ödeyen şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla yad ediyorum dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın yeniden hesaplanan sonuçları belli oldu. Adaylar sınav sonuçlarına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Almanya'da konut açığının 1 milyon 350 bin daireyle rekor seviyeye ulaştığı bildirildi. Avrupa Birliği Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan raporda, Yunanistan topraklarının %36'sının çölleşmeden etkilendiği ve ülke nüfusunun yaklaşık yarısının çölleşme sürecinde doğrudan maruz kalan bölgelerde yaşadığı bildirildi. Ve spor. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında perşembe günü Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla deplasmanda karşılaşacak temsilcimiz Trabzonspor Avrupa Kupalarındaki 157. maçına çıkacak. Bordo Maviler Avrupa Kupalarında daha önce oynadığı 156 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 61 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ila 25. kilometrelerindeki asfalt sahti kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Uluborlu Sinirkent Yalvaç yolunun 38 ile 61. kilometrelerinde asfalt sahti kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan, muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ordu, Edirne ve Kırklareli çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Kütahya çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Batı Karadeniz kıyılarıyla Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 29 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'le İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Cuma gününden itibaren yurdun tamamında hissedilir derecede azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: çöp deyip geçmeyin.
1: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilovat saat elektrik tasarrufu sağlar.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

yalan edin, acırım heder olan.

0: Saat 1. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Perşembe günü bölgenin batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 19-33, Bilecik 18-31, Bursa 20-33, Çanakkale 22-34 derece. Edirne 21-35, İstanbul 22-31, Kırklareli 20-32, Kocaeli 22-32 derece. Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-28, Yalova 22-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-30 derece. İzmir 24-37, Manisa 24-38, Muğla 23-39, Uşak 17-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25-36, Antalya 26-32, Burdur 20-38, Hatay 25-33 derece. Isparta 18-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-34, Osmaniye 24-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Ankara'nın kuzeybatı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 18-33, Ankara 19-34, Çankırı 17-36, Eskişehir 17-31 derece. Karaman 17-33, Kayseri 16-34, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 18-34 derece. Konya 20-33, Nevşehir 18-31, Niğde 17-32, Sivas 14-32 ve Yozgat 16-31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Bolu'nun güneydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-30, Bolu 15-29, Düzce 20-31, Karabük 17-32, Kastamonu 14-31 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-35, Artvin 19-26, Bayburt 13-27, Çorum 17-34 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 16-29, Ordu 20-29, Rize 21-29 derece. Samsun 21-30, Sinop 20-31, Tokat 17-33, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Malatya'nın güney kesimleriyle Elazığ çevreleri, ayrıca Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 12-32, Ardahan 10-21, Bingöl 18-34, Bitlis 16-29 derece. Elazığ 20-36, Erzincan 18-33, Erzurum 13-28, Hakkari 18-30 derece. Iğdır 20-35, Kars 10-25, Malatya 20-33, Muş 18-33 derece. Tunceli 19-36, Şırnak 25-34, Van 14-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla Adıyaman'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 19-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 24-38 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu olacak. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için bedel ödeyen şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla yad ettiğini belirtti. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilik, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını, ekiplerin sağ çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, SİDE'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık. Yaklaşık 390 metre uzunluğundaki B caddesinde tamamladığımız kazılar, SİDE'nin Roma'dan geç antik çağa uzanan dönüşümüne ilişkin önemli izler ortaya koydu ifadelerini kullandı. Çin ve Hindistan arasında sınır sorunlarının çözümü amacıyla yürütülen görüşmelerin yeni turu gerçekleştirildi. Pekin'de yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki sınır meselelerinin ele alındığı bildirildi. Ve spor, 20. Akdeniz oyunlarının 4. gününde Türkiye, güreşte ikisi altın olmak üzere 5 madalya kazandı. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası'nda yoluna galibiyetle devam etti. Filenin Sultanları grup aşamasındaki 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Handbolda ise Yalıkavak Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. Yalıkavak final karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-31 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ila 25. kilometrelerindeki asfalt sahti kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ile 61. kilometrelerinde asfalt sahti kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan, muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece, Atina az bulutlu ve açık 29, Belgrad parçalı bulutlu 21, Berlin az bulutlu 15 derece. Helsinki az bulutlu 8, Kiev parçalı bulutlu 15, Kopenhag az bulutlu 13, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Madrid parçalı bulutlu 18, Moskova mevzi sağanak yağışlı 13 derece. Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Priştine parçalı bulutlu 20, Roma az bulutlu 22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Viyana ve Zürih çok bulutlu 17, Varşova çok bulutlu 11 derece. Asya kıtasında Amman ve Aşgabat az bulutlu ve açık 23, Astana parçalı bulutlu 15, Bağdat az bulutlu ve açık 32, Bakü parçalı bulutlu 27 derece. Bişkek açık 14, Duşanbe az bulutlu ve açık 21, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu ve açık 30, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 34, Mekke az bulutlu ve açık 32, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam ve Taşkent az bulutlu ve açık 20, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Tokyo az bulutlu ve açık 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 23, Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne parçalı bulutlu 8, Montreal parçalı bulutlu 16, New York parçalı bulutlu 19, Sydney sağanak yağışlı 14 ve Washington parçalı bulutlu 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Komrat kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Kösence parçalı bulutlu 22, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Podgorica az bulutlu ve açık 24, Selanik parçalı bulutlu 23, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gazmasa ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 22, Girne az bulutlu 26, Lefkoşa az bulutlu 22 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Bir Konu Bir Konu programına hoş geldiniz. Bugün programımızda toplumumuz açısından son derece önemli ve anlamlı bir konuyu ele alacağız. Koruyucu aile hizmeti. Her çocuğun sevgi dolu, güvenli ve destekleyici bir aile ortamında büyüme hakkı vardır. Ancak çeşitli nedenlerle öz ailesinin yanında yaşayamayan çocuklarımız için koruyucu ailelik sistemi büyük önem taşımaktadır. Bu önemli konuyu tüm yönleriyle konuşmak üzere stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürlüğü'nden Sayın Burcu Meral Karson bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1: Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürü Burcu Meral Karson ben. Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Uzun süredir de koruyucu aile hizmeti ve evlat edinme hizmetiyle ilgileniyorum. Yaklaşık 11 yıldır da bu alanda çalışıyorum.
0: Çok güzel. Peki Sayın Karson, öncelikle son yıllarda koruyucu ailelik konusunda toplumda farkındalığın arttığını görüyoruz. Ancak hala birçok kişi koruyucu aileliğin tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyor. Koruyucu aile tam olarak ne demektir? Koruyucu aile hizmetinin amacı nedir diye soralım.
1: Koruyucu aile hizmeti çeşitli sebeplerle biyolojik ailesinin yanında bakımı ve gözetimi sağlanamayan çocukların geçici bir süre devlet koruması altına alındığı hallerde bu bakım ve gözetimi kurum ve kuruluşlarımızda değil, çeşitli denetimlerden geçen koruyucu ailelerimizin yanında sağladığımız bir hizmet modelimiz. Aile odaklı bir hizmet modelidir koruyucu aile hizmeti ve tüm çocuklarımız koruma ve bakım altında olan çocuklardır.
0: Koruyucu ailelik ile evlat edinme kavramları zaman zaman birbirine karıştırılabiliyor. Evlat edinme ile koruyucu ailelik arasında temel farklar nelerdir desem?
1: Koruyucu aile hizmetinin tanımında da olduğu gibi hani çeşitli sebeplerle biyolojik ailesinin yanına geri dönemeyen kısa vadede çocukları kapsayan bir hizmet modeli. Ama evlat edinme hizmeti bu geçici bir süreli olan bir hizmet modeli değil. Tam ve kalıcı bir yerleşmedir. Kısa bir süre evlat edinme ailesinin yanında kalır. Bir yıl sonra da bu ailenin yasal mirasçısı olur. Kanunu temsilcisi olabilir evlat edinen kişiler. Ama koruyucu aile hizmetinde biyolojik ailenin velayet yükümlülükleri, yasal hakları devam etmekte. Biyolojik ailenin talebine göre çocuklarıyla görüşme hakkına sahiptir. Çocuklar aileleriyle görüştürülür. Ama bu süre zarfında koruyucu aile bu görüşmeleri sağlamıyor. Kurum koordinasyonunda biz bu görüşmeleri sağlıyoruz. Koruyucu ailelerimiz yalnızca çocukların bakım ve gözetiminden sorumlu oluyor. Çocukların biyolojik aileyle görüştürmeleri kurum gözetiminde sağlanıyor. Biyolojik aileyle temasın devam ettiği bir hizmet modeli.
0: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Uzman gözetiminde koruyucu aile ile görüştürülüyor. Çocuk kendi ailesiyle, biyolojik aileyle görüştürülüyor. Koruyucu aile bunların dışında tutuluyor.
1: Evet. Yani biz genelde görüşmelerimizde karşılaştırmamaya çalışıyoruz. Kurumlarımızda yapıyoruz bu görüşmeleri. İl müdürlüklerimizde yapıyoruz. Ve farklı saatler veriyoruz. Biyolojik aile ile çocuğun görüşmesini sağlayıp sonrasında sağlıklı bir şekilde koruyucu ailesine teslim ediyoruz. Buradaki koordinasyonu sağlayan yalnızca uzmanlardır. Bunun dışında koruyucu ailenin hiçbir şekilde biyolojik aileyle temasa geçmesini istemeyiz. Aynı şekilde biyolojik ailenin de koruyucu aileyle temasa geçmesini istemeyiz. Geçmemesi için de gerekli tüm önlemleri alıyoruz.
0: Toplumda sıkça sorulan sorulardan birisi de ben koruyucu aile olabilir miyim?
1: Evet, TC vatandaşı olan 25-65 yaş arasında en az ilkokul mezunu, düzenli bir gelire sahip olan herkes koruyucu aile olabilir.
0: Düzenli gelire sahip olması şartsı. Peki psikolojik olarak rapor isteniyor mu koruyucu aile olmak isteyenlerden?
1: Koruyucu aile olmak isteyen kişiler hakkında inceleme yapmak için bazı evraklar talep ediyoruz. Başvuru sürecimizde biraz daha detay bilgiye ihtiyacımız var. Ekstra olarak herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması, çocuk bakımına engel teşkil etmeyecek sağlık durumunu gösterir bir belgeyi de istiyoruz.
0: Evet. yaş, medeni durum, gelir düzeyi veya eğitim açısından bilinen kriterleri anlattınız. Şu anda bizi dinleyen koruyucu aile olmak isteyen kişiler mutlaka vardır. Koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlarımız ilk adımı nereye ve nasıl atmalıdır? Başvuru için hangi kurumlara müracaat edilmelidir?
1: Bir önceki soruda şeyi de eklemek isterim, medeni duruma ilişkin bilgiyi. Evli, bekar, çocukluğu ve çocuksuz, herkes koruyucu aile olabilir.
0: Ha, çok
1: tek
0: güzel.
1: Bir kriter yok. Tek ebeveyn koruyucu ailelerimizin sayısı da Türkiye'de oldukça fazla. Evli olma şartımız yok.
0: Bu çok güzel bir haber.
1: Diğer,
0: çünkü biliyoruz ki çevremizde birçok yalnız yaşayan insan, emekli ya da işte evlenmemiş, tek başına yaşayan ya da eşinden ayrılmış, bir süre sonra tek başına yaşamaya devam ettiren bireylerde çevremizde görüyoruz ki çok fazla evcil hayvan besliyorlar.
1: Burada birçok tek ebeveyn koruyucu ailemizin temel amacı bir çocuğun hayatına dokunmak oluyor. Orada yeni bir amaç, çünkü söylediğiniz gibi artık hani bir hizmet sektöründen geçmiş ve emeklilik hayatına gelmiş kimisi. Kimisi daha erken yaşta bu emeklilik hayatına geçiyor ama diyor ki bir amacım daha olsun, bir çocuğun hayatına daha dokunabilirim, bir çocuğun hayatını kurtarabilirim mantığıyla tekrardan gelip koruyucu aile olabiliyorlar.
0: Başvuru yapıldıktan sonra nasıl bir süreç işliyor? Diyelim ben koruyucu aile olmak istiyorum dedim, kuruma başvuru yaptım.
1: Koruyucu aile hizmetine dair başvurularımızı online da yapabiliyoruz. Hı. Ama başvuru süreci resmi olarak fiziki yapılan işlemlerden sonra gerçekleşmiş oluyor. Devlet üzerinden ya da Aile Bakanlığı'nın sayfası aile.gov.tr üzerinden koruyucu aile linkini tıkladığınızda koruyucu aile butonu gelir. Bunun üzerinden de koruyucu aileye başvuruda bulunabilirsiniz. Ama bu bir bildirim butonudur. Resmi başvuru olarak değerlendirilmez. Sadece bize bunun bildirimi gelir. Bu kişi koruyucu aile ya da evlat edinmek istiyor diye. Biz geri dönüp bu kişilere ulaşmaya çalışıyoruz orada beyan ettikleri bilgiler çerçevesinde. Fakat resmi olarak başvuruyu 81 ilimizde il müdürlüklerimiz var. Koruyucu aile ve evlat edinme birimleri var. Fiziken gidip burada resmi başvurularını da bulunmaları gerekiyor. Resmi başvuru nasıl olur derseniz, az önce bahsettiğim adli sicil belgesi, sağlık durumunu gösterir belge, eğitim durumu belgesi, düzenli gelir belgesi ve 25-65 yaş arasında ise bu belgeleri, evraklarını tamamlayıp kuruma gidebilir ya da ön görüşme yapıp bu belgeleri tamamlayabilir. Evraklarını teslim ettiği gün resmi başvurusunu yapmış sayılır. Başvuru süreci de biz evrakları teslim ettikten sonra ailelerimizle, onların ebeveynlik becerileri, sosyal çevreleriyle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz ve bu 5 görüşmeden oluşuyor. İlk görüşmeyi başvuru yaptığı gün olarak değerlendiriyoruz. Evraklarını teslim ettiği gün olarak değerlendiriyoruz. Ailemizin hanesini ziyaret ediyoruz. İkamet adresini inceliyoruz, değerlendiriyoruz. Çocuklu yaşam için uygun olup olmadığına bakıyoruz. Bize kendileri hakkında bilgi alabileceğimiz referans kişileri beyan ediyorlar. Bu kişilerle de görüşüyoruz. Detaylı bir çevre araştırması yapıyoruz. Nihai kararı da birden fazla meslek elemanının oluşturduğu bir komisyonda değerlendiriyoruz. Başvuruda bulunan çiftin ya da tek ebeveynimizin koruyucu aile olup olamayacağına dair bir değerlendirme bu. Burada koruyucu aile olması uygun görülürse komisyonca, o zaman ailemizin de talep ettiği ama aynı zamanda komisyonun da uygun gördüğü yaş grubunda ailemizi sıraya alıyoruz.
0: Yaş grubu, ailelerin yaşına göre mi değerlendirme yapıyorsunuz? Yani çocukları verirken.
1: Net bir yaş kriteri yok, mevzuatla belirlenmiş ama ailemizin dinamiklerine göre, fiziksel iyilik hallerine göre de bizim uygun olan yaş durumunu belirlediğimiz haller olabiliyor. Orada ebeveynle çocuk arasındaki yaş farkını gözeterek yerleştirme yapıyoruz ki kuşak çatışması ilerleyen yaşlarda olmaması adına. Mutlaka belirleyici olan şey komisyonun kararı oluyor. Ama ailelerimizin talep etme hakları var, cinsiyeti belirleme hakları var. Hangi cinsiyette çocuk yerleştirmek istediğine dair haklar var.
0: Yaş istekleri var mı? Koruyucu ailelerin genelde küçük talep ediyorlar. Özellikle hangi yaşlarda çok fazla talep alıyor?
1: Özellikle 0-3 yaş grubu talebi çoğunlukta. hani daha küçük olsun, biz yetiştirelim, eğitelim mantığında ve felsefesinde olabiliyor ailelerimiz. Ama orada dediğim gibi başvuruda bulunan ailenin yaşı belirliyor, yerleştirilecek çocuğun yaşını özellikle.
0: Örneklendirme yapabilir miyiz bunu?
1: Yani
0: ailelerin yaşına göre yani ortalamanız vardır mutlaka.
1: Tam olarak işte hani matematiksel bir ortalama olarak bakmıyoruz olaya. Bazen çok dinç, dinamik ailelerimiz geliyor. Daha küçük yaştaki, örnek veriyorum, işte 48-49 yaşındaki bir kişinin 3 yaş, 2 yaş çocuğa yetebilecek fiziksel kapasitesi, işte iş yoğunluğu buna uygundur. Her şeyi yapabilir. Hani daha küçük yaş yerleştirmesi uygun görülebilir. Ama hani daha ağır bir hayatı olan, çok da hareketli hayatı kaldıramayacak mizaç olarak da hani bunlar çok önemli. Bu hareketli hayatı kaldıramayacak bir aileye de çok bebek grubu, 3 yaş grubu yerleştirmeyi uygun görmeyebiliyoruz. Hani daha okul çağı, daha sizin koyduğunuz kurallara uyum sağlayabilecek, karşılıklı iletişim kurarak hem kendinizi, hani ebeveynin kendisini anlatabileceği, hem çocuğun kendisini ifade edebileceği bir iletişimin olduğu bir aile ortamını sağlamak için o yaş grubunu gözeterek yerleştirme yapıyoruz.
0: Mesela ben kendim koruyucu aile olmak istesem. Kaç yaş grubu o koruyucu aile olarak evlat?
1: Bu çok kişisel çocuk. Bir şey. Hani şu anda hani...
0: Yani ben 60 yaşına yaklaştım. Dolayısıyla emekli sürecimde olan birisiyim.
1: Yani söylediğim gibi bu çok kişisel bir şey. Sadece sizinle görüşerek karar verdiğimiz bir mekanizma değil. Sizin aile destek mekanizmanız, hani sosyal çevrenizdeki mekanizma, kendi yakın kardeşleriniz, işte anneniz, babanız vesaire. Hani bunları da değerlendirdiğimiz süreç.
0: Toplu olarak.
1: Yani işte bu destek mekanizmasının güçlü yanları, zayıf yanları, bunları değerlendirerek bir yerleştirme yapıyoruz. Hani sorduğunuz soruya net cevap vermek yanlış yönlendirme olur. O nedenle net bir yaş söyleyemiyorum size.
0: Evet. Peki aileler, diyelim koruyucu aile kabul edildi, aldılar. Aileleri nasıl bir eğitimden geçiriyorsunuz?
1: Önce çocuğu...
0: Hangi kriterlere uyguluyorsunuz? Tabii,
1: çocuğu yerleştirme aşamasıyla ilgili de başlayayım. Hani koruyucu aile statüsü kazandırdık. Sonra biz ailelerimizi koruyucu aile kademe eğitimleri veriyoruz. Hizmetin içeriği, hizmette ilerleyen yaşlarda ne gibi zorluklarla karşılaşabileceğine dair çok detaylı bir çerçeveyle hazırlanmış eğitim modüllerimiz var. Bu modüllere tabi tutuyoruz çocuk yerleştirmeden önce, ama bazen hani iş akışından kaynaklı, iş yoğunluğundan kaynaklı bunları hizmet içerisinde de verebiliyoruz. Yani bazen çocuk yerleşiyor, kademe eğitimlerini daha sonrasında da tamamlayabiliyoruz. Ama tabii ki en ideali olan çocuk yerleştirmeden önce bu kademe eğitimlerimizi tamamlamak. Orada işte çocuğun ergenlik döneminde karşılaşacağı zorluklar olabilir. Yetiştirme tutumlarıyla ilgili ebeveynleri, koruyucu aileleri destekleyecek modüller var. Hani çok çeşitli olarak düzenlenmiş. Hem koruyucu aileyi güçlendiren, hem çocuğu güçlendiren bir eğitim modülü. Orada eğitimi dediğim gibi iş akışına göre koordine etmeye çalışıyoruz. Diyelim ki sizin sıranız geldi. Çocuğu nasıl yerleştiriyoruz? Hani sıradaki aile, sıradaki çocuk felsefesiyle çalışmıyoruz. Biz çocuklarımıza doğru koruyucu aileyi arıyoruz. O nedenle koruyucu ailemizin dinamiklerini değerlendiriyoruz bu görüşmeler içerisinde. Koruyucu ailemizin dinamiklerine göre.
0: Ailenin seçimini mi yoksa çocuğun seçimini mi dikkate alıyorsunuz bu süreçte?
1: İşte orada bir uyum gözlemliyoruz. Yani biz çocuğumuzun hikayesiyle koruyucu ailemizin hikayesini bir araya getiriyoruz diyelim. Ve bu bir araya getirmede sizi çocuğumuzla tanıştırıyoruz ve birkaç kez bu iletişimi kurmanız ve sürdürmeniz yönünde bir gözlem sürecimiz oluyor bizim. Bu çocuğun yaşına göre değişiyor. Hani küçük bebek yaş grubunda hani bir kere de görürseniz aynı tepkileri alırsınız çocuktan. 10 kere de görürseniz aynı tepkiyi alırsınız. Çünkü orada bebek sadece hani bakım veren üzerinden bir bağ kurar. Ama hani yaş büyüdükçe çocuk sizi artık tanımaya başlar, duygusal bağ kurmaya başlar. Biz bu duygusal bağı gözlemlediğimiz gün diyoruz ki koruyucu ailemize, evet, sağlıklı bir şekilde iletişiminizi kurdunuz çocuğumuzla. O nedenle koruyucu aile uyum sürecine başlayabiliriz diyoruz.
0: O zaman çocuğu aile götürüyor mu kendi evine?
1: Evet. Önce denetimli olarak kuruluşlarımızda görüştürüyoruz bir ya da birden fazla kez. Sonrasında bu iletişimi ve uyumu gördükten sonra ailemizin evine yatılı izinli dediğimiz koruyucu aile uyum sürecini başlatıyoruz. Hala resmiyette çocuğun koruyucu ailesi değilsiniz. Sadece bir uyumlaşma, oryantasyon süreci olarak değerlendirebilirsiniz ve 60 gün yanınızda kalıyor. 60 gün hem siz kendi ebeveynliğinizi, koruyucu aile hizmetinin size uygun bir hizmet olup olmadığını değerlendirmiş oluyorsunuz. Hem de çocuğumuzun sizin aile dinamiklerinize ne kadar uyum sağladığına dair bir değerlendirme süreci diyebiliriz buna. 60 gün içerisinde her şey sağlıklı ilerlerse, iletişim günden güne güçlenirse, duygusal bağ günden güne arttığını gözlemlersek ve bu 60 gün boyunca da zaten uzmanlarımız ailemizi sık sık ziyaret ediyorlar, telefonla iletişim kuruyorlar. Bu sağlıklı ilişki gözlendikten sonra da koruyucu aile sözleşmemizi imzalıyoruz. Yani ailemiz diyor ki ben bu çocuğun bakım ve gözetimini artık sağlamayı kabul ediyorum. Biyolojik aile talep ettiğinde görüşmeye getirmeyi de kabul ediyorum. Bunu taahhüt ettiğine dair bir belgedir.
0: Hı hı. Koruyucu ailelik büyük bir sorumluluk gerektirdiğini biliyoruz hepimiz. Bu süreçte aileler yalnız bırakılmıyor tabii ki elbette. Koruyucu ailelere devlet tarafından sağlanan destekler var mı? Bunlar neler?
1: Evet, çocuğumuzu ailemizin yanına yerleştirdiğimiz gün itibariyle, yani koruyucu aile, hani önce uyum sürecini de yerleştirme olarak kabul ediyoruz biz. O günden itibaren uzmanlarca desteklenme sistemi başlıyor zaten. Sözleşmeyle beraber de ilk yıl her ay, ikinci yıldan itibaren de 3 ayda bir sizlerle süreci değerlendiriyoruz. Yine aile dinamiklerinizi değerlendiriyoruz, çocuklu olan ilişkinizi değerlendiriyoruz. Koruyucu aile hizmeti çocuğun tam olarak bir yasal temsilciliği pozisyonunda olmadığınız için karşılaşacağınız bazı güçlükler oluyor. Hı-hı. Örnek veriyorum, çeşitli kamu kurumlarında. Çocuğun hastaneden randevusunun alınması olabilir bu. Okul kayıtları mesela en önemli husus. Okul kayıtları olabilir. Pasaport çıkartılması işlemi olabilir gibi, hani çeşitli resmi kurumlarda yapacağınız iş ve işlemlerde yasal temsilcisi olmadığınız için tüm bu işlemleri uzmanınızla çözebiliyorsunuz. Evet. Uzmanınız gerekli yazışmaları yapıyor. Bazen çocuğun işte kayyımı oluyor, yasal temsilcisi pozisyonuna da geçebiliyor. Burada tüm iş ve işlemleri uzmanlarımız hallediyor. Bunun dışında çocuğumuzun yaşına göre belirli oranlarda ödemeler yapmaktayız. 0-3 yaş grubundan başlıyor, işte 8 bin küsür lirayı karşılık gelen. Bu her yıl işte memur maaşına endeksli. Yılda iki kere değişiyor.
0: Her yaş grubuna göre,
1: her yaş grubuna
0: verilen
1: göre
0: maddi destek farklı.
1: Oradan. Evet. Evet. Yani 0-3 yaşındaki bir çocuğun aldığı ödenekle 6 yaşındaki bir çocuğun ya da okul çağı olan 10-12-14 yaş arasındaki bir çocuğun aldığı ödenek birbirinden farklı. Çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için yaptığımız bir ödemedir bu. Ve aynı zamanda okul çağına giden çocukları da çeşitli yönlerde, işte okuluna serviste gidip geliyorsa rayiç bedel üzerinden fatura beyan edilmesi halinde bunu da karşılayabiliyoruz. Hı hı. Zaten tüm kamu ve özel kurumlarda özellikle ücretsiz kontenjandan yararlandırmaya çalışıyoruz. İlgili yazışmalarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda koruyucu aile için kendi adına emekliliğe esas bir sigortası olmayan ebeveyn üzerinden de isteğe bağlı sigorta primi ödemesi yapıyoruz. Önce bunu koruyucu ailemiz başlatıyor ödemesini. Daha sonra biz, bize beyan ettiği, faturalandırdığı müddetçe de aileye biz bu sigorta ödemesini yapıyoruz.
0: Yani ailenin sigortalı olabilmesi için mi? Yoksa çocuğun mu?
1: Ailenin, ebeveynin, tek ebeve, yani aileden, şimdi çiftlerden bir tanesinin düzenli gelir istiyorum zaten bana beyan eden. Ama hı hı. Kendi adına emekliliğe esas bir sigorta primi yok. Genelde ev hanımlarının olmuyor. Genelde babalarımız çalışıyor.
0: Evet.
1: Eğer ki annelerimizin, örnek vereyim hani spesifik olarak, annemizin kendi adına bir sigortası yoksa ben isteğe bağlı sigorta üzerinden ödemelerini yapabiliyorum ve hizmet modeli devam ettikçe de bu ödemeleri devam edebiliyor. Evet, bu şekilde emekli olan da koruyucu ailelerimiz var.
0: Bunu hiç duymamıştım. Gerçekten çok güzel bir imkan. Koruyucu ailelik yalnızca çocuğun değil, ailenin de hayatını değiştiren bir deneyim olarak anlatılıyor. Koruyucu aile olan kişilerden aldığınız geri bildirimler nelerdir? Bu sürecin ailelere ve çocuklara kazandırdığı en önemli değerler sizce nelerdir?
1: Koruyucu ailelerimizin tamamında şöyle bir cümle mutlaka duyuyoruz. Biyolojik çocuğu olanlar da olmayanlar da, hani sadece fiziken doğurmadım,

0: Geldi Koruyucu Aile Hizmetimizin de sloganlarından bir tanesidir. Çocuklarımız da aile yanına yerleştiği günden itibaren onlarla birebir ilgilenildiği, işte sağlık durumları, eğitim durumları, akademik başarıları, hani geleceğe yönelik bu planlama içerisinde olması çocuğa çok büyük bir değer katıyor. Çocuğu topluma kazandırıyor. Kendi kültürümüzün aktarımı, kendi değerlerimizin aktarımı noktasında gerçekten çok kıymetli bir hizmet modeli.
1: Gerçekten öyle. Peki Burcu Hanım, özellikle çocuğu olan ailelere koruyucu aile olmak istedikleri zaman bakış açısı nasıldır? Aynı mı yoksa değerlendirme farklı mı oluyor? Şimdi siz biraz önce anlattınız, yani doğurmuş olsaydım aynı şekilde hissederdim. Sadece ben onu çocuğu doğurmadım, hiçbir farkı yok diyorlar. Ama genelde toplum içinde bir şey vardır. Kendi doğurduğun farklı, evlat edindiğin farklı hissiyle insanlar biraz daha farklı bakabiliyor bu duruma. Siz kurum olarak nasıl bakıyorsunuz?
0: Değerlendirme aşamasında herhangi bir fark yok. Sonuçta
1: çocuğu olanlarla çocuğu olmayanlar aynı.
0: Evet, şekilde. Yani herkes koruyucu aile hizmetine başvuruda bulunabilir ve herkes koruyucu aile olabilir mantığıyla değerlendirme yapıyoruz. Sadece tek fark ailenin kendi biyolojik çocuklarının sayısı. İşte evinin fiziki koşulları, diyelim ki biz iki çocuğu olan bir aileyi üçüncü çocuk olarak yerleştireceğiz, örnek veriyorum. Bizde dört çocuklu ailenin yanında beşinci çocuk olarak koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuğumuz var. Önce evlat edinmiş, sonra tekrardan koruyucu aile olan ailelerimiz mevcut. Bu yerleştireceğimiz çocuğumuza da bir alan tanıyıp tanıyamayacağına dair evin fiziki koşulları önemli. Aynı zamanda ailenin baş etme mekanizmaları, çünkü hani bir çocuğu bakım ve gözetimdeki sorumluluk miktarıyla iki veya üç çocuktaki sorumluluk miktarı aynı olmayacaktır. Bunu tolere edebilecek yeterlilikte mi değil mi? Sadece bunlar değerlendiriliyor. Ve çocuklar arasındaki cinsiyet farkı ve yaş farkı değerlendirilir. Hani çok yakın yaşlarda ve aynı farklı cinsiyette çocuk yerleştirmesi yapmamaya özen gösteriyoruz. Yaş farkı olarak farklı cinsiyette 4-5 yaş farkı koymaya çalışıyoruz eğer yerleştirme yapacaksak da. Ama bunun dışındaki kriterler daha çok fiziksel. Duygusal olarak da koruyucu ailelerimizde hani hiçbir şekilde kendi biyolojik çocuğundan koruyucu ailedeki çocuğu ayırt ettiğini görmedik. Tam tersi, daha çok hani kayırmaya, emanet gözüyle bakıldığı için daha çok korumaya ve kayırmaya yönelik bir yaklaşım olabiliyor. Ama koruyucu aile hizmeti en temelinde gönüllülük esaslı bir hizmet, evet, modeli. Böyle hani çok hani mantıksal bir hareketle gelip bunu yapmıyorlar. Duygusal bir gönüllülükle bir çocuğun hayatına dokunmak, bir çocuğu topluma kazandırmak, değerlerimizi aktarmak amacıyla geldikleri için orada kendi biyolojik çocuklarından hiçbir şekilde ayırt ettiklerini gözlemlemedik. Ailenin bir üyesi haline geliyor. Hatta daha ileri safhası, bizler de aileyle sık sık görüştüğümüz için uzmanlar da neredeyse ailenin bir üyesi haline geliyor.
1: Koruyucu aile olmak isteyenlerin zaman zaman bazı çekinceleri olabiliyor. En sık karşılaştığınız soru veya endişeler nelerdir? Bu konuda vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz?
0: Koruyucu ailelerimiz daha çok biyolojik aile görüşmelerinden kaynaklı kaygılanabiliyorlar. Hani bir süre bakım veririm ve daha sonrasında hani çocuk biyolojik ailesine dönerse ben ne yaparım korkusu ve kaygısı olabiliyor. Orada genelde biz şu bakış açısını kazandırmaya çalışıyoruz ve konuşmalarımızda da görüşmelerimizde de hep bunu söyleriz. Hani kendi biyolojik çocuğunuzun da diyelim ki ömür boyu sizinle yaşama ihtimali yok. Onun da bazı sağlık sorunları olabilir. Onun da eğitim sebebiyle, evlenme gerekçesiyle evinizden ayrılacağı yaş dönemleri var. Aynı şekilde aslında hani siz bir çocuğu yetiştirdiğinizde onun ömür boyu size destek olacağı, size minnet duygusuyla bağlı olacağına dair bir garantimiz maalesef ki yok. Aynı şey koruyucu aile hizmetinde de geçerli. Bir çocuğu eğitim nedeniyle de yurt dışına gönderebilirsiniz. Evlendiğinde de evinizden ayrılacak. Sonuçta hani bizim kendi biyolojik çocuklarımız için de amacımız kendi ayakları üzerinde durabilen, topluma kazandırılmış bireyler yetiştirmek. Evet. Kendimiz için yetiştirmiyoruz. Toplumumuz için yetiştirdiğimiz için hani bakış açısını değiştirdiğimizde aslında o korku ve kaygı tamamen ortadan kayboluyor.
1: Evet. Bugün sizlerden oldukça önemli bilgiler aldık Burcu Hanım. Programımızın sonuna yaklaşırken sizden bir çağrı almak isteriz. Koruyucu aile olmayı düşünen vatandaşlarımıza verdiğiniz mesaj nedir?
0: koruyucu ailelerimizi

0: cesur olmaya davet ediyoruz. Bir çocuğun hayatına dokunduğunuzda dünya değişir diyoruz. O nedenle kurumlarımızda bir aile sıcaklığını bekleyen, isteyen çocuklarımız ailelerini bekliyor. O yüzden koruyucu ailelerimizi başvuru yapmak üzere ya da akıllarına takılan herhangi bir soru olması durumunda bile il müdürlüklerimize davet ediyoruz.
1: E-Devlet üzerinden bu başvuruların yapıldığını söylediniz. E-Devlet üzerinden de bütün koruyucu aile olmak isteyen ailelerimizin kafasındaki sorular cevaplanıyor mu acaba?
0: Hayır, o sadece bir bildirim. Hani ben koruyucu aile olmak istiyorum bildirimidir. O bildirim bize düşer. Biz de çağrı yazarız. Deriz ki görüşme için kurumumuza gelmeniz gerekiyor. Yani telefon açıp randevu oluşturuyoruz. Evet. Genelde yüz yüze yapıyoruz. Çünkü ailemizin aklına takılan soruları net olarak aydınlatılması gerekiyor. Çoğunlukla da iki eşi beraber çağırıyoruz. Evliyse, tek ebeveynse hususi bir randevu ayarlayıp görüşmeye davet ediyoruz.
1: Elektronik ortamda da böyle bir görüşme yapılabilir aslında baktığımız zaman. Yani günümüz teknolojisini düşünürsek eğer canlı destek hattı olabilir. O şekilde de ben de size bunu tavsiye ederim. Yani bütün ailelerin belki zamanı olmayabilir ama elektronik ortamda sizden gerçek bilgileri, kafasına takılan bütün soruların cevaplarını alırlarsa o zaman çok daha cesur davranırlar ve kuruma kendileri isteyerek gelirler diye düşünüyorum. Şimdi yüz yüze, hele özellikle büyük şehirlerde, biz Ankara'da yaşıyoruz. Ankara Türkiye'nin başkenti ve ikinci büyük şehri olarak düşündüğümüzde bazen trafik, bazen içinde bulunduğumuz iş koşulları, iş yoğunluğu ve psikolojik durumumuz da bazen fiziksel olarak bir yere gitmeyi engelleyebiliyor. Hepimiz yaşıyoruz bunu. İstesek bile evet, bazen erteleyebiliyoruz. Onun için canlı destek hattında hemen hemen birçok kurumun bunu yaptığını düşünürsek eğer, hizmet verimlerinin canlı destek hattında da koruyucu ailelik konusunda ya da evlat edinme konusunda kurumunuz bu konuda destek verirse çok daha fazla kişiye ulaşır diye düşünüyorum. Bu benim naçizane fikrim.
0: Tabii tavsiyeniz çok kıymetli bizler için de. Hani buna göre zaten sürekli değişen ve dönüşen bir birim aynı zamanda koruyucu aile birimi. Şöyle söyleyeyim, koruyucu aile gov.tr var, bakanlığımızın ana sayfalarından bir tanesi. Aile gov.tr üzerinden koruyucu aile butonuna tıkladığınızda koruyucu aile hizmetine dair böyle hap bilgilerin olduğu, sıkça sorulan soruların olduğu bir metnimiz var. Orada çok açıkça her şey net olarak cevaplandırılmış. Hap bilgiler burada mevcut. Sadece hani böyle canlı sorularda, işte az önce mesela siz bana sordunuz, ben 60 yaşındayım, bana kaç yaş çocuk verirsiniz?
1: Mesela.
0: Hani bu çok matematiksel bir soru. Değerlendirme yapmadan bir cevap vermek sizi yanlış yönlendirmek
1: olur. Şimdi uzmanlar zaten canlı destek hattında olacaklar. Herhangi birisi olmayacak. Uzmanlar o canlı destek hattında çok rahatlıkla o soruları cevaplayabilir diye düşünüyorum.
0: Şu açıdan söylüyorum. Yani siz 60 yaşında olduğunuzu söylüyorsunuz. Biz 60 yaşa göre hani direkt şu yaş yerleşiyor gibi bir cevap veremiyoruz. Aile dinamiklerinizi değerlendirdiğimiz için. O yüzden hani kişisel durumlarla, aile dinamikleriyle değişen bir değerlendirme süreci olduğu için burada direkt yönlendirmeler yanlış şeylere, yani yanlış bilgiye sebep olabilir. O yüzden hap bilgiler var ama öneriniz de çok kıymetli. Bu konuda mutlaka bir çalışma olacaktır.
1: Yani sonuçta kurumun birçok bu konuda uzmanlaşmış personeli var ve canlı destek hattında da bir ya da iki kişi, daha fazla kişi de görevlendirilip o canlı gelen soruları da rahatlıkla cevaplanabilir ve dinleyiciler ya da istekliler, isteyen kişiler yönlendirilebilir diye düşünüyorum. Yani bu ön görüşme gibi olmuş olur aslında baktığınızda. Daha ayrıntılı bilgileri tam bir değerlendirme için kuruma davet edersiniz. Kurumda uzun uzadıya her yönüyle görüşürsünüz. O başka bir şey tabii
0: evet,
1: ki.
0: Evet, evet, çok kıymetli. Teşekkür ederiz. Mutlaka ben değerlendirilecektir.
1: Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler gerçekten çok kıymetliydi. Ben size, radyomuza gelip bu konuda bize aydınlattığınız, dinleyicilerimize değerli bilgileri paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederim. 30 Haziran aynı zamanda Koruyucu Aile Günü.
0: Evet.
1: Bunun bizim için de çok önemli. Bu programımız hem bugün yayınlanacak hem de ertesi gün yayın saatinde yayınlanacak. Programımızı dinlemek isteyenler bizden ayrılmasınlar diyoruz. Çok teşekkür ederim Burcu Hanım.
0: Ben teşekkür ediyorum için. Nazik davetiniz için aynı zamanda. 30 Haziran koruyucu aile ve evlat edinme birimi için çok kıymetli bir tarihtir. Hizmet modelimizin yaygınlaştığı, farkındalık çalışmalarının yoğunlaştığı bir aydır Haziran ayı. 30 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayınlanmıştır. Hem aile nüfus 10 yılına binaen sizin de programınızda bu konuya yer vermiş olmanız bizler için çok kıymetliydi. Teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ediyoruz. İlerleyen süreçte de eğer bir koruyucu ailelik konusunda ya da evlat edinme konusunda bir kamu spotu hazırlanıp bize iletilirse ya da RTÜK'e iletilirse biz de oradan alıp rahatlıkla radyomuzda her daim yayınlayabiliriz. Onu da buradan belirtmek isterim.
0: Evet, çok kıymetli bir fikirdi bu bizim için de. Bunu da aktaracağım mutlaka.
1: Çok teşekkür ederim. Bugün Bir Konu Bir Konu programında Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Şube Müdürlüğü'nden Sayın Burcu Meral Karson'u ağırladık. Koruyucu ailelik sistemini, başvuru süreçlerini, evlat edinme ile farkları ve devlet desteklerini konuştuk. Unutmayalım, bir çocuğun hayatına dokunmak, onun geleceğine umut olmak demektir. Programımızı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Konuğumuz Burcu Meral Karson. Teknik yapımda Yeter Bacak. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın diyoruz.
2: Bir konu, bir konuk.

0: Saat 2. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Perşembe günü bölgenin batısı parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 19-33, Bilecik 18-31, Bursa 20-33, Çanakkale 22-34 derece. Edirne 21-35, İstanbul 22-31, Kırklareli 20-32, Kocaeli 22-32 derece. Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-28, Yalova 22-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-30 derece. İzmir 24-37, Manisa 24-38, Muğla 23-39, Uşak 17-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25-36, Antalya 26-32, Burdur 20-38, Hatay 25-33 derece. Isparta 18-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-34, Osmaniye 24-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Ankara'nın kuzeybatı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 18-33, Ankara 19-34, Çankırı 17-36, Eskişehir 17-31 derece. Karaman 17-33, Kayseri 16-34, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 18-34 derece. Konya 20-33, Nevşehir 18-31, Niğde 17-32, Sivas 14-32 ve Yozgat 16-31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Bolu'nun güneydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-30, Bolu 15-29, Düzce 20-31, Karabük 17-32, Kastamonu 14-31 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-35, Artvin 19-26, Bayburt 13-27, Çorum 17-34 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 16-29, Ordu 20-29, Rize 21-29 derece. Samsun 21-30, Sinop 20-31, Tokat 17-33, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Malatya'nın güney kesimleriyle Elazığ çevreleri, ayrıca Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 12-32, Ardahan 10-21, Bingöl 18-34, Bitlis 16-29 derece. Elazığ 20-36, Erzincan 18-33, Erzurum 13-28, Hakkari 18-30 derece. Iğdır 20-35, Kars 10-25, Malatya 20-33, Muş 18-33 derece. Tunceli 19-36, Şırnak 25-34, Van 14-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla Adıyaman'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 19-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 24-38 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan. Sabah saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan. Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve batılı yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için bedel ödeyen şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla yad ediyorum dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın yeniden hesaplanan sonuçları belli oldu. Adaylar sınav sonuçlarına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Almanya'da konut açığının 1 milyon 350 bin daireyle rekor seviyeye ulaştığı bildirildi. Avrupa Birliği Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan raporda, Yunanistan topraklarının %36'sının çölleşmeden etkilendiği ve ülke nüfusunun yaklaşık yarısının çölleşme sürecinde doğrudan maruz kalan bölgelerde yaşadığı bildirildi. Ve spor. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında perşembe günü Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla deplasmanda karşılaşacak temsilcimiz Trabzonspor Avrupa Kupalarındaki 157. maçına çıkacak. Bordo Mavililer Avrupa Kupalarında daha önce oynadığı 156 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 61 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ila 25. kilometrelerindeki asfalt sahti kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Uluborlu-Sinirkent-Yalvaç yolunun 38 ile 61. kilometrelerinde asfalt sahti kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Ozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan, muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

kedi rüyam, bak buram. Benim sana dönmüş her hücrem, her zerrem, her

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ordu, Edirne ve Kırklareli çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Kütahya çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Batı Karadeniz kıyılarıyla Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 29 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'le İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Cuma gününden itibaren yurdun tamamında hissedilir derecede azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Ses Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlere ve zengin özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfi Diyar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere keyifli bir gün diliyor, programımıza başlıyoruz. Bu hafta geçmişini yaşayan ama bir o kadar da yeni kalan şehrimiz, Yunus Emre'nin yurdu, Nasrettin Hoca'nın mirası Eskişehir'i tanıtacağız. Kurtuluşa, kuruluşa ve yeniden doğuşa şahit olmuş bu şehrin köklü tarihini keşfe çıkacağız. İsa'dan önce 1. bin yılda Porsuk Nehri kıyılarında Frigyalılar tarafından kurulan Eskişehir, Türkiye'nin en önemli yol kavşaklarından birisidir. Odun pazarı evleri, sadece Eskişehir'de bulunan lüle taşı, çeşitli hastalıklara iyi gelen sıcak su kaynakları, çiğ böreği ve kalabak suyuyla ünlü bu güzel İç Anadolu şehri pek çok ilkede ev sahipliği yapmıştır. 1940 yılında açılan ilk köy enstitüsü burada kurulmuş, Osmanlı döneminde verginin ilk kez toplandığı yer olmuş ve 1961'de ilk yerli otomobilimiz Devrim burada üretilmiştir. Eskişehir ilk çağlardan Selçuklu dönemine, Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar her dönemden tarihi izler taşır. Milattan önce 14. yüzyılda Hititler burada bir devlet kurmuş, milattan önce 12. yüzyılda Frigler Anadolu'ya geçmiş ve Darilion adıyla şehre yerleşmişlerdir. Han ilçesi yakınındaki Midas Anıtı, diğer adıyla Yazılı Kaya, Friglerden kalan önemli eserlerden biridir. Şehir, Persler ve Bizans'ın da hakimiyetine girmiş, Selçuklular döneminde Sultanönü adını almış, ardından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Cumhuriyet döneminde de Kurtuluş Savaşı muharebelerinin üçü burada yaşanmış, yüzyılların tüm yaşanmışlığı şehre yansımıştır. Efsanevi İpek Yolu da şehrin içinden geçmiş, yol üzerindeki kervansaray ve han kalıntıları çevredeki köylerde günümüze ulaşmıştır. Bu nedenle bazı köylere Değişören ve Örenköy gibi isimler verilmiştir. 1923 yılında il olan Eskişehir, 1993 yılında büyük şehir statüsüne geçmiştir. Eskişehir ayrıca 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Başkentliği unvanlarını taşımaktadır. Coğrafi olarak Eskişehir, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinin kuzeybatısında yer alır. Doğu ve kuzey sınırlarını Sakarya Nehri oluştururken, batıda Anadolu'nun ormanlık alanları şehrin bitki örtüsüne yeşil bir zenginlik katmakta, İç Anadolu'nun geniş stepleri ise karakteristik doğal yapısını şekillendirmektedir. Türkiye'nin sürekli gelişen ve yeniliklerle dolu kentlerinden biri olan Eskişehir'in 2024 verilerine göre nüfusu 921.630 kişi, yüz ölçümü ise 13.960 km2'dir. Kuzeybatıda Bilecik, batıda Kütahya, güneybatıda Afyonkarahisar, güneyde Konya, doğuda Ankara ve kuzeyde Bolu illeriyle komşudur. Merkezde bulunan Odunpazarı ve Tepebaşı olmak üzere Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyit Gazi ve Sivrihisar'la birlikte 14 ilçesi bulunmaktadır. Anadolu'nun kalbinde stratejik bir noktada yer alan Eskişehir'in plaka kodu 26'dır. İstanbul'a uzaklığı 306 kilometre, İzmir'e uzaklığı 437 kilometre ve Ankara'ya uzaklığı 228 kilometredir. İklim olarak şehir sert karasal bir iklime sahiptir. Kış mevsimi oldukça soğuk, yaz mevsimi ise sıcak geçer. Ayrıca konumu nedeniyle zaman zaman geçiş iklim özellikleri de görülür. Şehrin ortasından geçen Porsuk Çayı, Eskişehir'in atmosferine ayrı bir güzellik katar. Çay üzerindeki köprüler ve gondol turları, şehre Avrupa şehirlerini aratmayacak bir hava kazandırır. Kültür ve sanat açısından da oldukça gelişmiş olan şehirde birçok tiyatro salonu bulunur. Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Kültür ve Sanat Parkı'nda opera salonunda operalar sahnelenmektedir. Frigyalılara dayanan geçmişi sayesinde kentte birçok arkeolojik kalıntı ve müze yer alır. Ayrıca Eskişehir
1993 yılında kurulan Osman Gazi Üniversitesi ve 1982 yılında kurulan Anadolu Üniversitesi'ne ev sahipliği yapar. Bu nedenle şehir bir öğrenci kenti olarak bilinir ve hareketli bir gece hayatına sahiptir. Kısacası Eskişehir, tarihi, kültürü, doğası ve modern yaşamıyla keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir şehirdir. Bu nedenle şehirde gezilecek pek çok yer bulunuyor. Odun Pazarı Evleri, Porsuk Çayı, Sazova Parkı, Lületaşı Müzesi, Han Antik Kenti, Balıkdamı Kuş Cenneti ve Midas Anıtı, Eskişehir'in mutlaka görülmesi gereken yerlerinden sadece birkaçı. Güzel bir Eskişehir türküsünden sonra Venedik atmosferine sahip merkezi ve yüzyıllar öncesine uzanan antik kentleriyle Eskişehir'i tanıtmaya devam edeceğiz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sazova Parkı, tam adıyla Eskişehir Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı, şehrin Sazova Mahallesi'nde 400 bin metrekare üzerine kuruludur. 2008 yılından beri hizmet veren park, hem çocuklar hem de yetişkinler için pek çok aktivite sunuyor. Parkta görebilecekleriniz arasında Nuh'un Gemisi, Masal Şatosu, 25 bin metrekarelik gölet, park çevresinde dolaşan buharlı mini tren, çocuk oyun alanları, hayvanat bahçesi, bilim ve deney müzesi, konser alanları ve amfiteyatro yer alıyor. Eskişehir'e gidip de görmeden gelmemeniz gereken yerlerden biri de Odun Pazarı evleridir. Bu tarihi evler Osmanlı döneminin izlerini taşır. Renkli ve ahşap çatılarıyla dikkat çeker. Neredeyse 3-4 kuşağın yaşadığı bu evlerde nice hikayelerin ve hatıraların izleri vardır. Çevresinde camiler ve şadırvanlar bulunan bu 300 yıllık evler Eskişehir'in en köklü yerlerinden biridir. Odun Pazarı evleri dünya çapında da ün kazanmıştır. Evlerde daha çok Türkmen ve Osmanlı yaşam biçimleri yansıtılmıştır. Dar sokaklarda dolaşırken tarihi atmosferi hissedebilirsiniz. Odun Pazarı tarihi kent merkezi, Odun Pazarı evleri, Odun Pazarı çarşısı, Balmumu Müzesi, Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Lületaşı Müzesi, Cumhuriyet Tarihi Müzesi gibi tarihi ve önemli mekanlar Odun Pazarı bölgesinde gezilecek yerler arasında ilk akla gelenlerdir. Odun Pazarı evleri UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alır ve hem tarih hem de kültürü deneyimlemek için Eskişehir'in en özel noktalarından biridir. Eskişehir'de gezilmesi gereken yerlerden biri de Porsuk Çayı'dır. 448 metre uzunluğuyla İç Anadolu'nun en uzun kollarından biri olan çay, Kütahya Ovası'ndan geçip Eskişehir merkezinden devam ederek Sakarya Irmağı'na ulaşır. Derinliği ise yaklaşık 2-3 metre arasındadır. Çayın şehir merkezine bakan tarafı adalar olarak bilinir. Burası şehrin en hareketli ve en güzel bölgelerinden biridir. Porsuk Çayı üzerindeki köprüler, Avrupa şehirlerindeki köprüleri aratmayacak güzelliktedir. Buradaki gezintiniz sırasında mutlaka gondola binmelisiniz. Bu keyifli gezi, çayın güzelliği ve çevresindeki hareketli yaşam, sizi Eskişehir'de ama Venedik'teymiş gibi hissettirecek sevgili dinleyicilerimiz. 16. yüzyılda Osmanlı Veziri Çoban Mustafa Paşa tarafından yaptırılan Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Eskişehir'in en önemli tarihi yapılarından biridir. Mimar Sinan'ın eserleri arasında yer alan külliye, cami, şadırvan, imaret, medrese ve türbeden oluşur. Adını kubbesini örten kurşun kaplamadan alan cami, klasik Osmanlı mimarisinin zarif örneklerinden biridir. Bugün külliye içerisinde Lületaşı Müzesi ve el sanatları atölyeleri de bulunur. Eskişehir'in Odun Pazarı semtinde bulunan Kurşunlu Camii, hem mimarisi hem de kültürel zenginliğiyle mutlaka görülmesi gereken değerlerindendir. Dünyada tek örneği olan Lületaşı Müzesi, Eskişehir'in simgesi haline gelen bu değerli taşın işlenmiş en güzel örneklerini sergiler ve Lületaşı Madeni hakkında çok değerli bilgiler sunar. Kurşunlu Camii ve Külliyesi içinde yer alan müzede ustaların elinden çıkmış pipo, takı ve süs eşyaları görülebilir. Müze zengin koleksiyonuyla hem sanat hem de kültür açısından keyifli bir deneyim sunuyor. Oluşumunu sağlayan tepkimeler dolayısıyla yer altında ıslak halde bulunan işlenebilir lüle taşının Türkiye'de yalnızca Eskişehir'de çıkarıldığı için Eskişehir taşı olarak bilindiği bilgisini de sizlerle paylaşalım. Eskişehir Balmumu Heykeller Müzesi, Türkiye'nin ilk ve tek Balmumu Heykeller Müzesi'dir. Müze eski belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kendi eserlerinden oluşur ve Türkiye'de bu konsepte hizmet veren ilk müze olma unvanını taşır. 2013 yılında açılan müzede pek çok ünlü ismin Balmumu heykelleri sergileniyor. Mustafa Kemal Atatürk ve ailesi, Osmanlı padişahları, Türk ve dünya liderleri, Tiyatro, sinema ve iş dünyası konu başlıklarına dahil olan ünlülerin heykelleri, farklı dekorlar eşliğinde gerçekçi görünümleriyle dikkat çekiyor. Eskişehir'in merkezinde Odunpazarı bölgesinde yer alan müze, şehre gelenlerin mutlaka görmesi gereken önemli kültürel mekanlarından biridir. Han Antik Kenti, Eskişehir'in Han ilçesinde yer alır ve Frigler dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Lidya, Pers, Roma ve Bizans uygarlıklarının izlerini taşıyan bu bölge, tarih boyunca önemli bir yerleşim ve ticaret merkezi olmuştur. Antik kentin en dikkat çekici kalıntıları arasında kayalara oyulmuş mezarlar, kaya anıtları, eski yerleşim izleri ve ibadet yapıları bulunur. Özellikle Filik döneminden kalma kaya mezarları bölgenin tarihini gözler önüne serer. Yeraltı galerileri ve çok sayıda tahıl ambarının uzun süreli tehditlere karşı savunma ve koruma amaçlı yapıldığı düşünülmektedir. Bölgenin tarihsel konumu göz önüne alındığında Anadolu'da 7. yüzyıldan itibaren yoğunlaşan Arap akınlarına karşı yapıldığı tahmin ediliyor. Yer altına inen kat kat mekanlar ve koridorlar en alt seviyede temiz su kanalına bağlanır. Han Antik Kenti, antik çağlardan günümüze ulaşan nadir örneklerden biridir. Roma döneminde genişleyen yerleşim, Bizans döneminde askeri bir merkez haline gelmiş, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ise mola yeri olarak kullanılmıştır. Han Antik Kenti, İç Anadolu'nun turizmde parlayan yıldız Eskişehir'in tarih ve kültür açısından en değerli duraklarından biridir. Eskişehir'in en güzel doğal alanlarından biri de Balıkdamı Kuş Cenneti'dir. Türkiye'nin en büyük sulak alanlarından olan bu bölge, 30 bin dönümlük arazisi, göletleri ve sazlıklarıyla 3 kıtadan göç eden kuşların konaklama noktasıdır. Aynı zamanda balıkların yaşam ve üreme alanı olduğundan yöre halkı buraya Balıkdamı adını vermiştir. Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar üçgeninde yer alan Dağlık Frigya bölgesi, binlerce yıllık uygarlıkların izlerini taşıyor. Bölgenin en görkemli yapılarından biri de Midas Anıtı, diğer adıyla Yazılı Kaya'dır. 17 metre yüksekliğindeki bu dev anıt, Friglerin ana tanrıça Kibele'ye adadığı kutsal bir yapıdır. Cephe süslemeleri, geometrik motifleri ve ortasındaki niş bölümüyle dikkat çeker. Bu nişin törenlerde tanrıça heykelinin konulduğu en kutsal alan olduğu düşünülüyor. Üzerinde yer alan Frigce yazıtlarda Kral Midas'ın adı geçer. Bu nedenle halk arasında Midas anıt olarak bilinir. Yazılı Kaya sadece Friglerin değil, Hititlerden günümüze kadar birçok uygarlığın kutsal kabul ettiği bir merkez olmuştur. Düz bir ovanın içinden fışkıran kayalıklar görünümdeki Eskişehir'in en büyük ilçesi olan Sivrihisar, Nasreddin Hoca, Yunus Emre ve Aziz Mahmut Hüdayi gibi önemli isimlerin yetiştiği yerdir. 1926 yılına kadar Ankara'ya bağlı olan ilçe, Bakanlar Kurulu'nun Anadolu'da ilk toplandığı merkez olma özelliğine de sahiptir. Tarihi yapıları, yöresel yemekleri ve konumuyla öne çıkan Sivrihisar, Ankara, İzmir ve Eskişehir yollarının kesiştiği noktadadır. Eskişehir'in güneybatısında denizden yaklaşık 1010 metre yükseklikte yer alan Karacahisar Kalesi, Osmanlı Devleti'nin ilk fethettiği kale olarak bilinir. Bizans döneminde sınır kalesi olarak kullanılan bu yapı, konumu ve mimarisiyle kale kent düzenine sahip yerleşimlerin önemli bir örneğidir. 1288 yılında Osman Gazi tarafından fethedilen kale, Osmanlı'nın kuruluş sürecinde büyük bir sembol haline gelmiş. Burada hutbe okutulup kadı ve imam atanmasıyla birlikte Osmanlı Devleti'nin ilk temelleri atılmış. Odunpazarı mevkiinde Porsuk Çayı'nın yanındaki platoda yer alan Karacahisar Kalesi hem tarihi hem de manevi açıdan önemli bir yerdir. Eti Arkeoloji Müzesi, Türkiye'de özel sektör desteğiyle hayata geçirilen ilk müze olma özelliğine sahiptir. Neolitik çağdan Osmanlı dönemine kadar uzanan yaklaşık 22.500 esere ev sahipliği yapar. Müze, heykeller, günlük kullanım eşyaları, takılar, silahlar ve pişmiş toprak eserler gibi pek çok değerli parçayı ziyaretçilere sunmakta. Eskişehir ve çevresindeki kazılarda ortaya çıkan eserlerin yanı sıra Bağış ve satın alma yoluyla edinilen parçalar da koleksiyonda yer alıyor. Müzenin tarihi 1940'lı yıllarda küçük bir depoyla başlasa da artan eserler nedeniyle zamanla modern bir müzeye ihtiyaç duyulmuştur. 2007'de Eti Şirketler grubunun desteğiyle inşa edilen yeni bina 2010'da tamamlanmış, 2011'de ziyaretçilere açılmıştır. 4000 metrekarelik alanda kurulu olan müze, sergi salonları, kütüphane, laboratuvar ve konferans salonuyla hem bilimsel çalışmalara hem de kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Battal Gazi Külliyesi Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde yer alır ve adını kahramanlıklarıyla halk arasında efsaneleşmiş olan Battal Gazi'den alır. Külliye, Anadolu Selçuklu Sultan Alaaddin Keykubat'ın annesi Ümmühan Hatun'un gördüğü bir rüya sonucu 1208'de inşa ettirilmiş, daha sonraki dönemlerde Osmanlılar tarafından onarılarak genişletilmiştir. Efsaneleri, destanları ve halk hikayeleri günümüze kadar ulaşan Battal Gazi, 8. yüzyılda Bizans'a karşı yapılan seferlerde komutanlık yapmış, kahramanlıklarıyla Anadolu'da İslam'ın yayılmasına büyük katkı sağlamıştır. Asıl adı Cafer'dir. Türbesindeki 5,5 metrelik sanduka, onun cesareti ve büyüklüğünü simgeleyen bir sembol olarak kabul edilmektedir. Yanındaki sandukanın ise Bizans kralının kızı Eleonora'ya ait olduğu rivayet ediliyor. Cami, türbe, medrese, dergah, imarethane ve hamam gibi oldukça büyük bir yapılar topluluğundan oluşan külliyenin merkezinde yer alan türbede, Battal Gazi ile birlikte Alaaddin Keykubat'ın annesi Ümmühan Hatun'a ait olduğu düşünülen mezarda bulunur. Zamanla burası sadece dini bir merkez değil, aynı zamanda bir ilim ve eğitim yuvası haline gelmiştir. Özellikle Osmanlı döneminde dervişlerin ve öğrencilerin toplandığı önemli bir kültür merkezi olarak kullanılmıştır. Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşıyan mimarisi, kemerli geçişleri ve geniş avlusuyla dikkat çeken külliye, bugün de manevi atmosferi ve tarihi dokusuyla Eskişehir'in en önemli tarihi yapılarından biridir. İnönü Savaşları Karargah Evi, Kurtuluş Savaşı'nın dönem noktalarından olan İnönü Savaşları'nın set ve kumandasının yapıldığı tarihi bir yapıdır. Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü'nün karargah olarak kullandığı bu ev, 2000-2001 yıllarında müze olarak ziyarete açılmış. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan kuvvetlerinin ilerleyişini durdurmak ve Türk direnişini organize etmek amacıyla seçilen, savaşların kritik kararlarının alındığı karargah evi Eskişehir'in İnönü ilçesindedir. Bizans döneminden kalma inler nedeniyle İnönü adını alan ilçe, Kurtuluş Savaşı kahramanı İsmet İnönü'nün soyadını buradan almasına da vesile olmuştur. Müze olarak kullanılan karargah evinde savaş fotoğrafları, cephe emirleri, malzemeler ve dönemin silahları sergilenmektedir. Ayrıca İsmet İnönü'nün üniformaları ve etnografik eserlerde koleksiyonun bir parçasıdır. İslam tarihinde yaşamış bazı meşhur şahısların farklı şehirlerde birden fazla kabri bulunmaktadır. Bu kabirlerden gerçek olanına mezar veya türbe, diğerlerine ise makam adı verilir. Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesine bağlı Doğançayır köyü yakınında bulunan Melik Gazi Türbesi de İslam tarihinde önemli bir komutan olan Emir Gazi adına yapılmış bir makam türbedir. Büyük Selçuklu Sultanı Sancar tarafından Melik ünvanı verilen Emir Gazi, Bizans, Haçlı ve Ermeni ordularına karşı kazandığı zaferlerle tanınır. Gerçek kabri Kayseri'dedir. Eskişehir'deki türbe ise onun kahramanlıklarının hatırasını yaşatmak amacıyla inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı yapı, Roma ve Bizans mimari etkileri taşır. Taş ve tuğla işçiliğiyle yapılmış kemerli pencereleri, içindeki tek sandukası ve eski bitki motifli süslemeleriyle dikkat çeker. Türbenin çevresi eski bir mezarlık alanıdır. Doğançayır beldesi ayrıca Nazım Hikmet'in ülkemizdeki ilk anıt mezarına da ev sahipliği yapar. 2001 yılında yapılan bu anıt mezar, şairin vasiyetine uygun olarak Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen 72 Doğançayırlı'nın yanında yer almaktadır. Sivrihisar Saat Kulesi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 1899 yılında dönemin kaymakamı Mahmut Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Yüksek bir kaya kütlesinin üzerinde kurulduğu için ilçenin her yerinden rahatça görülebilir. Kesme taş ve tuğla ile kare planlı olarak yapılan kule yaklaşık 15 metre yüksekliğindedir. Dört cephesinde de saat kadranları bulunan yapının

tunç çansa her saat başı çalmaktadır. Yıllar içinde çeşit donarımlar gören kule, bugün Sivrihisar'ın en önemli simgelerinden biri olmayı sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Eskişehir Müzesi, Tepebaşı ilçesinde Eskişehir Garı'nın hemen yanında yer alır. 1998 yılında açılan müze, aslında 1997'de Demiryolu Şubesi'ndeki eski sobaların boyanıp sergilenmesi fikriyle doğmuş. 106 yıllık tarihi bir binada hizmet veren müzede, buharlı, dizel ve elektrikli lokomotifler, vagonlar, telgraf makineleri, eski telefonlar, fenerler ve demir yollarına ait çok sayıda belge sergilenmektedir. Ayrıca 5 metre uzunluğunda, 3,5 metre genişliğinde büyük bir tren istasyonu maketi de en çok ilgi çeken eserler arasındadır. Eskişehir'de yer alan Tülomsaş Müzesi, hem şehrin hem de Türkiye'nin üretim ve kalkınma hikayesine tanıklık eden önemli bir merkezdir. Müze, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Devrim'le, ilk yerli lokomotif Karakurt'u sergilemesiyle ayrı bir değer taşır. Özellikle 1961'de üretilen Devrim arabası, Türk mühendisliğinin cesaret ve azmini simgeleyen bir eser olarak öne çıkar. Devrim'in hikayesi 16 Haziran 1961 yılında Ankara'da yapılan bir toplantıyla başlar. Ordunun binek araç ihtiyacını karşılamak amacıyla Devlet Demir Yolları'na bir otomobil üretme görevi verilir ve sadece 4,5 ay gibi kısa bir süre tanınır. Eskişehir Demir Yolu Fabrikası'nda hummalı bir çalışmayla, tamamen yerli mühendislerin emeğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yetiştirilen 4 adet otomobil üretilir. Ancak Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in bindiği aracın deposunun boş bırakılması nedeniyle yaşanan talihsiz olay Devrim'in kaderini belirlemiştir. Gürsel'in batı kafasıyla otomobil yaptınız ama doğu kafasıyla benzin ikmalini unuttunuz sözleri hafızalara kazınmıştır. Bugün 4 otomobilden yalnızca biri günümüze ulaşmıştır. Bu özel araç Tülomsaş Müzesi bahçesinde yapılan cam garajda sergilenmekte ve halen çalışır durumda tutulmaktadır. Devrim arabası yalnızca bir otomobil değil, Türkiye'nin hayal gücünü, mühendislik kabiliyetini ve üretim cesaretini simgeleyen bir mirastır. Tasavvuf edebiyatının en büyük temsilcilerinden biri olan Yunus Emre, Anadolu'nun yetiştirdiği en önemli halk ozanlarından biridir. Sade dili ve derin hikmetiyle Anadolu'da sevgi ve hoşgörünün sembolü olmuştur. Doğum ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmese de 13. ve 14. yüzyıllar arasında yaşadığı, doğum yerinin ise Eskişehir'in Mihalıçık ilçesine bağlı Sarıköy olduğu kabul edilmektedir. Yunus Emre'nin mezarının Eskişehir'de olduğuna dair en güçlü kanıt 1946 yılında yapılan kazılardır. Bu kazılarda bulunan iskeletlerden biri Türkmen kafası olarak yorumlanmış ve Yunus Emre'ye ait olduğuna inanılmıştır. Yunus Emre Külliyesi türbenin yanı sıra cami, şadırvan, kültür evi ve müzeden oluşuyor. Müze bölümünde Yunus Emre Zaviyesi'ne ait belgeler, fotoğraflar, kitaplar ve şairin dörtlüklerinin yer aldığı panolar sergilenmektedir. Türbenin ön cephesinde ise gelin tanış olalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz sözü ise onun yaşam felsefesini özetler. Bugün Eskişehir'in Mihalıçık ilçesi Yunus Emre beldesinde yer alan bu külliye her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlamakta ve Yunus'un hoşgörü dolu felsefesini yaşatmaya devam etmektedir. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken köklü tarihiyle bizleri geçmişe götüren, modern yüzüyle bugünü yaşatan Eskişehir'i keşfetmeye devam ediyoruz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Eskişehir, Balkan ve Kafkas göçmenlerinin etkisiyle oldukça zengin bir mutfağa sahiptir. Bulunduğu coğrafi konum sayesinde birçok kültürün harmanlandığı şehirde buğday, bulgur ve hamur işleri mutfakta önemli bir yer tutar. Şehrin en meşhur yemeği hiç kuşkusuz çiğ börektir. Sanılanın aksine çiğ böreğin adı çiğ bırakıldığı için çiğ börek değildir. Çiğ kelimesi Tatarca'da lezzetli demektir. Kırım göçmenlerinin bu özel böreği Eskişehir'de birçok yerde bulunur. Hamur işlerinde ayrıca haşhaşlı çörekler, göbete ve gözleme öne çıkar. Et severler için balaban kebabı, dönere benzer yapısıyla şehrin en özel tatlarından biridir. Sebze yemeklerinde labada dolması, ebe gümeci ve kuzu kulağı sofralarda sıkça yer alır. Tatlılarda ise Eskişehir'in simgesi haline gelen met helvası mutlaka tadılması gereken bir lezzettir. Balkan mutfağından gelen dızmana, Arnavut böreği, kalakay, düğü köfte çorbası, göceli tarhana çorbası gibi çeşitler, Kafkas mutfağındansa Çerkez yemekleri Eskişehir sofralarını zenginleştirir. Haşhaş tarımının yaygınlığı sayesinde haşhaşlı ekmek ve bükmeler de mutfağın vazgeçilmezleri arasındadır. Eskişehir'de alışveriş denince ilk akla gelen ürünlerden biri kentin sembolü haline gelen lüle taşıdır. Dünyada yalnızca Eskişehir'de çıkarılan bu özel taş, ustaların ellerinde tesbih, pipo, takı ve süs eşyalarına dönüşür. Şehre özgü bir diğer lezzet olan met helvası, hem tatlı severler için ideal bir hediyelik, hem de şehrin mutfak kültürünü yansıtan özel bir tattır. Yine hamur işlerinde sıkça kullanılan haşhaş ve haşhaşlı çörekler, yöresel lezzetleri evinize taşımanız için tercih edebileceğiniz ürünler arasındadır. Alışveriş merkezlerinin dışında, trafiğe kapalı olan Doktorlar Caddesi, şehrin en hareketli noktalarındandır. Eskişehir yıl boyunca farklı festivallere ev sahipliği yapar. Nisan ayında Eskişehir Rock Festivali, Türkiye'nin sevilen gruplarını müzikseverlerle buluşturur. Mayıs ayında düzenlenen Uluslararası Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali ise kente renk katar. Yaz aylarında Odun Pazarı'nda her yıl yapılan tepreş şenliği, ahşap heykel, cam sanatı, seramik ve lüle taşı festivalleri şehrin kültürel zenginliğini ön plana çıkarır. Ayrıca kahve, gastronomi, su sporları ve yerel ürün festivalleri de Eskişehir'in yıl içindeki etkinlik takvimini renklendiren organizasyonlardandır. Sevgili dinleyiciler, Eskişehir'e geldiğinizde Porsuk Çayı'nda gondol turu yapmadan, Odun Pazarı evlerini, Balmumu Heykeller Müzesi'ni görmeden, Kurşunlu Camii ve Külliyesi'ni ziyaret etmeden, Sivrihisar Saat Kulesi'nin manzarasını seyretmeden, Lületaşı'ndan hediyelik eşya almadan, çiğ börek, balaban kebabı ve met helvasını yemeden, Tülomsaç Müzesi'nde devrim arabasını görmeden, Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi'ne uğramadan, Firik Vadisi'nde tarihi kaya anıtlarını keşfetmeden dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Eskişehir ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Saat 3. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Perşembe günü bölgenin batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 19-33, Bilecik 18-31, Bursa 20-33, Çanakkale 22-34 derece. Edirne 21-35, İstanbul 22-31, Kırklareli 20-32, Kocaeli 22-32 derece. Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-28, Yalova 22-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-30 derece. İzmir 24-37, Manisa 24-38, Muğla 23-39, Uşak 17-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25-36, Antalya 26-32, Burdur 20-38, Hatay 25-33 derece. Isparta 18-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-34, Osmaniye 24-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Ankara'nın kuzeybatı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 18-33, Ankara 19-34, Çankırı 17-36, Eskişehir 17-31 derece. Karaman 17-33, Kayseri 16-34, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 18-34 derece. Konya 20-33, Nevşehir 18-31, Niğde 17-32, Sivas 14-32 ve Yozgat 16-31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Bolu'nun güneydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-30, Bolu 15-29, Düzce 20-31, Karabük 17-32, Kastamonu 14-31 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-35, Artvin 19-26, Bayburt 13-27, Çorum 17-34 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 16-29, Ordu 20-29, Rize 21-29 derece. Samsun 20